0: Sagu kendini rehinelerle birlikte patlatmış gözükecek.
1: Ah. İçecek bir şey getirin.

0: Tebrikler Bay Choi. Sıkı çalıştınız. Elinize sağlık. İyi işti Şef Han. Ah müfettişa.
1: Mintago yaşıyor. Yerel saatte güneş 17.08'de batıyor. Ama şuraya bakın. Bu demek ki güneş batmadan önce.
0: Ne?
1: Kore Tayland'dan 2 saat önde. Yani saat 19.08. Bugün güneşin batışı saat 19.01'de. Mintago Kore'de yani.

son 3 gün içinde Bangkok'tan Seul'a gelen herkesi inceleyin. Kargolara bakın. Bütün bilgileri istiyorum. Güvenlik kameraları, göçmen bürosu, kargo ofisleri, hepsini istiyorum. Siz de duydunuz mu?

0: Elinize sağlık. İyi iş çıkardınız. Park ve son işleri siz toparlayın, tamam mı?
1: Peki efendim.
2: Özür dilerim, anlamadım.
0: İşleri adam gibi yap. Bu başımıza gelen neydi böyle? Hadi.
3: Sağlığınıza.
0: Hep birlikte.
1: Efendim.
4: Açsana. Hadi aç şunu. Açsana, aç şunu.
5: Sekreter Gong.
4: Ha, bu olamaz.

0: kontrol edin.
1: Hey, işareti görmedin mi?
2: Silah var.
0: Silahları indirin. İndir. İndir dedim.
3: Buradan sonrası bende.
1: Patron.
3: Sıkı çalıştınız.

0: buldum. 2 gün önce Cheongju Havaalanı'na kargo uçağıyla Ko Min-ju adı altında gelmiş.
1: Müfettiş. Amir arıyor. Alo, buyurun.
2: Haklıymışsın. Kore'deymiş. Aynen tahmin ettiğin gibi.
1: Şu an neredesin?
2: Somank yetimhanesi.
1: Ya rehineler, kimse var mı?
2: Rehineler iyi. İyiler, merak etme. Ambulans çağırdım, bekliyorum.
1: Peki Min-taku?
2: 1 saat önce ayrılmış.
1: Başkanım Hank'la Başkan Kuhn neredeler?
3: Dedim ya, başkanlık ofisindeler. Neden soruyorsun?
1: Yalan söylerseniz hayatları tehlikeye girer.

0: Kalkmayın, rahatsız olmayın lütfen. Otursanıza.
1: Tagu, şu an yaptın.
0: Sessiz ol. Başkanım, ağzından bir kelime daha çıkarsa gebertirim seni ha. Oh, bizimle gelmek ister misiniz? Burası demek. Hunju bahsetmişti. Parayla sıvanmış bir mekan.
2: Tagu, bir yanlış anlaşılma var gibi.
0: Yanlış anlaşılma mı? Ne anlaması?
1: Bak, Mintago.
0: Sana konuşma demiştim.

0: Doğru. Bazen kurbana ihtiyaç olur. Bizim gibi çöpler olduğunda hiç sıkıntı kalmaz. Her zaman bizim gibi birileri bulunur, değil mi? Dünya ne berbat bir yer olmuş. Gerçi bunu siz iyi bilirsiniz, öyle değil mi?
1: Mintaku, ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Hayır hayır, yani sana kendimizi nasıl affettirebiliriz, söyle bana.
0: Bilmem ki. Onu Hunju'ya sorarsınız artık. Hatta gidip birlikte soralım mı?
1: Mintaku! Mintaku!
0: Ölmek istemiyorsan buradan git.
2: Neden beni istediğini artık biliyorum. Minhunyu senin kız kardeşin. Ve o benim yüzümden öldü. Özür dilerim. Bunu neden yaptığını anlıyorum. Neden tek yolun bu olduğunu anlıyorum. Ama lütfen artık dur. Ve gerçekleri ben ortaya çıkaracağım. Sana yardım edeceğim. Ama lütfen artık dur. Lütfen artık bunu yapma. Gerçekleri gün yüzüne çıkaracağım.
0: Gerçek mi? Sana gerçeği söyleyeyim mi? Hunju'yu ölüme götüren bendim. Dosyaları çalmasını söyleyen bendim. Kendi işim için yaptım. O sadece ona söylediğim şeyi yapıyordu.

0: Sadece bana yardım etmeye çalışıyordu. Bu yüzden öldü. Bana yardım ederken. Asıl gerçek bu.
1: Emir bekleyin. Tamam.
2: Tamam. Hedef temiz.
3: Görüş kapandı. Engel var.
0: Seni öldürmek istemiyorum. Git.
4: Ne yani? Bütün istediğin bu muydu? Ama ben gerçeği ortaya çıkarabilirim.
0: Neden defolup gitmiyorsun?
4: Hadi vursana. Ben de insanların ölümünü izlemekten yoruldum. Vursana.
0: Ne baş belası çıktın sen?
4: Mintago. Bana biraz güven. Lütfen sadece biraz güven.
0: Bu berbat hayatımla ne yapmak istiyorsun?
4: Bana bir kez daha güvenip şans vermelisin.
0: Yine mi güveneyim?
4: Minhun'u, kardeşini düşün. Bu canavarların kardeşini nasıl öldürdüğünü dünyaya göster. Sonra öl ya da ne istiyorsan onu yap.

0: 혼주. 뭐 yapmayalım. Çok tehlikeli bir şey bu.
1: Ömrümce korku içinde yaşamaktansa bunu yapmayı yeğlerim.
0: Honcu, durum aslında...
1: Bize yaşanacak bir yer bu. Okyanus manzaralı olsun. Ve sakın endişelenme. Çünkü arkanda ben varım. Tamam mı?
0: Ne baş belası çıktım.

0: Gidelim efendim.
1: Dışarı çıkarın.
2: Bombanın fünyesi kapalıymış.
1: Efendim. Hedef bertaraf edildi. Bir rehine öldü.

0: efendim.
1: Hikayeyi değiştirmemiz gerekiyor.
0: Evet, bence de epey bir düzeltme gerekecek.
1: İyice düşün.
2: Kendimi tanıtayım. Ben Seul Emniyetinden Müfettiş Ha. Hmm,
1: eline sağlık. Sayende bugünkü olay atlatıldı. Buradaki işleri toparladım. Gidelim hadi.
2: Şimdi söyleyeceklerim size tekrar açıklanacak. Yuhun Yu'yu öldürmek, yasa dışı silah ticareti, rüşvet ve vatan hainliğinden tutuklusunuz.
1: Ne?
2: Söylediğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Ve ayrıca sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Avukat tutma hakkına da sahipsiniz. Eğer avukat tutacak gücünüz yoksa mahkeme size bir avukat temin edecektir.
1: Deli midir nedir bu? Ne bekliyorsun? Sürsene hadi.

0: Bir tane versene.
1: Ha? Sen de mi başladın?
0: Bu da ne?
1: Ne sağlığımız bize lazım.

0: ilgili söyleyeceksiniz.
1: Açıklama yapacak mısınız?
0: Ne zaman bir açıklama?
2: Soruşturmada işbirliği yapacağım.
0: Cinayette suçlanıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Yasa dışı silah ticaretini kabul ediyor musunuz? Bir açıklama lütfen.
3: Efendim?
1: Lütfen efendim.
4: Tanık öne çıkın. Lütfen kanıtınızı sunun.

0: Herkes ayağa kalksın. Sağ elinizi kaldırın. Şimdi yemin edin.
1: Yemin. Parlamentonun ordu ve hükümet yolsuzluğuna dair soruşturmasında ve Yuhun Yon'un ölümü davasında yalnızca ve yalnızca hakikati söyleyeceğime yemin ederim. Bulunan delilleri hiçbir şekilde karartmayacağıma, herhangi bir yalanın ortaya çıkması halinde adli kovuşturmayı kabul edeceğime ve gereğinin neyse yapılmasına karşı gelmeyeceğime yemin ederim. Ben Seyul Emniyet

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin bazen birlikte bakalım.
2: Alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
0: Hep içinde olduğunu fark etmektir. Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
2: Merak etme, vuramazsın.
0: Hey, beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
2: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
0: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
3: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Bitir işini.
0: Ben mi?
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
3: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
3: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
0: Gösteri zamanı.
4: Buraya gel.
3: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
1: Vadim Barnov, direktör. Gerilim türündeki Kremlin'in Büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law, filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in Büyücüsü, 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
2: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
0: Devam edelim.
3: İnşallah sahici karınca tamamen aklı başında devredilirdi.
4: Ve Maya daima haklıdır.
0: Hayır patron.
3: Başaramadık Arnie.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
0: Birlikte. Dur durun.
5: Yakaladım.
1: Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.

0: Senin işini yapmıştım.
1: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
2: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım? Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
3: Dur. Umarım akşama bunu giymez. Bu kadar.
4: Efendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
3: Ben işimi seviyorum.
5: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
1: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
6: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
7: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
8: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
9: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
5: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız ve ne alırsak paylaşacağız.
10: Koş!
5: Daha önce anlatılmamış gerçek bir saray hikayesi.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyhmuz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı alt üst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Durmaya uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo, sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

Ada Tepe. Homeros'un ünlü İlyada destanında Zeus'un doğduğu köy. Taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları, İda, namıdiğer Kaz Dağları'nın eteğinde, son dönemlerde turist akınına uğrasa da otantikliğini kaybetmemiş, nevi şahsına münhasır bir Ege köyü.

İlyada destanında Adatepe köyünün bulunduğu yer Gargaros adıyla geçiyor. Destana göre efsane Zeus bu kaya üzerinden Truvalılarla akıllar arasındaki savaşı yönetti ve Zeus da Afrodit birbirlerine burada aşık oldu. Son günlerde ise Çanakkale'nin masalsı Adatepe köyü ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın En İyi Turizm Köyü 2026 programı kapsamında Türkiye'yi temsilen 4 köyle birlikte aday gösterildi. Sığacık, Datça, Ziyaret Köyü ve Adatepe. ...19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evleriyle ünlü köy, 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, Adatepe'nin bu prestijli uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması, kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerimizin ne denli doğru bir zeminde ilerlediğinin en açık kanıtı. Bu güzel sürecin köyümüzün dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyorum açıklamasını yaptı.

Herbie Garcia, Meksikalı bir görsel sanatçı. Geleneksel eser üretiminin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yenilikçi bir sokak sanatı enstalasyonu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Fred Waring Drive üst geçidindeki 200 metrelik enstalasyon, dikey bariyerlere boyanmış 4 nala koşan atların, kanat çırpan kuzgunların ve sıçrayan yunusların sıralı siyah silüetlerini içeriyor. Araçlar istenilen hızla geçerken hareket paralaksı ilkesi çarpıcı bir optik yanılsama ortaya çıkararak statik görüntüleri canlanıyormuş gibi görünen hareketli dizilere dönüştürüyor. Ancak bazı sürücüler bu sıra dışı sanat eserini eleştiriyor. Zira dikkat dağılması ihtimali var ve enstalasyon kamusal alanlarda sanatsal yenilikle yol güvenliği arasında denge kurma konusunda tartışmalara yol açıyor.

0: Benim Iceman.
1: O, Top Gun'ın Iceman'i.
0: Figured it out yet? Who's the best pilot?
1: Batman Forever'ın Bruce Wayne'i.

Doors'un Jim Morrison'ıydı. Nisan 2025'te zatüre nedeniyle bu dünyadan ayrıldığında dünya sineması da önemli bir aktörünü kaybetti. ...2014 yılından beri gırtlak kanseriyle mücadele eden Val Kilmer... ...ölmeden kısa süre önce... ...As Deep As The Grave adlı filmde rol almak için anlaşmıştı. Ancak sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de... ...film için herhangi bir sahne çekmemişti. Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer... ...babasının görüntüsünün yapay zeka ile yeniden canlandırılıp... ...filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer... ...daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden canlandırıldı.

0: fear the dead and don't fear me.
1: Yapay zekanın sinemadaki etiksel ihlallere yol açtığı tartışmalarının devam ettiği Hollywood'un bu fragmana ne yorum yapacağı henüz bilinmiyor. Sonuçta bu durum hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor hem de gerçek bir oyuncunun rolünü yapay zekaya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için maalesef tek başına yeterli değil.
0: Fear the dead, and don't fear me.

The Superstar lakabıyla milyonların sevgisini kazanan, Arap dünyasının en sevilen sanatçılarından Ragıp Alhama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinin en sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da ilk kez Türkiye'de. Vovo Entertainment organizasyonu ile gerçekleşecek dev konser Volkswagen Arena sahnesinde. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan ve sahnedeki karizmasıyla adından söz ettiren Alhama, İstanbul konserinde hayranlarına duygu dolu anlar ve yüksek enerjili bir gece yaşatacak.

Forever Young, Big in Japan ve Sounds Like a Melody gibi kuşaklar boyunca değerini koruyan hitleriyle uluslararası müzik sahnesinin zamansız ikonlarından Alphaville, 12 Temmuz akşamı İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. StagePace organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, grubun uzun zaman sonra İstanbul'da yeniden sahne alacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Sol müziğin etkileyici sesi Mani şimdiye kadarki en özel albümü olarak nitelenen Women Deserve Rage ile yeniden Türkiye'ye geliyor. İlk albümü The Shape of a Broken Heart'la 3 ülkede platin plak kazanan, Don't Be So Shy'la 1 milyara aşkın dinlemeye ulaşarak küresel bir hite imza atan Imani, Pew Entertainment organizasyonuyla 25 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde, 29 Haziran akşamı Ato Kongresyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 2012 yılından bu yana Avrupa'nın ve Türkiye'nin seçkin sanatçı ve topluluklarını İstanbul'da müzikseverlerle buluşturarak şehrin kültür hayatına oda müziğinin büyülü dünyasını taşımaya devam ediyor. Festivalin kapanış konserinde Hollanda'nın uluslararası yarışmalarda elde ettiği önemli başarılarla dikkat çeken ve oda müziği sahnesinde hızla yükselen topluluklarından Dockwerk Saxophone Quartet 17 Mayıs'ta Saint-Antoine'da sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Pınar Kanber yeni kişisel sergisi Martıların İstanbul'uyla izleyiciyi kentin katmanlı hafızasında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Mayıs tarihine dek Full Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak sergi, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü hareket, zaman ve hafıza eksenli üretiminin günümüze uzanan en yeni halkasını oluşturuyor. Kanber daha önce kervansaraylar ve atlar üzerinden Anadolu'nun göç kültürünü ve tarihsel sürekliliğini ele aldığı çalışmalarını bu kez İstanbul'un simgelerinden martılar üzerinden yeniden yorumluyor. Devlet sanatçısı usta ressam Devrim Erbil ile ressam Akın Ekinci'nin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan Ters Yüz İmgeler Sanata İyi Bakın sergisini Denizbank'ın Kültür Sanat Mekanı Galeri Deniz'de 17 Mayıs'a dek ziyaret edebilirsiniz. Profesör Doktor Uğur Batı'nın küratörlüğündeki sergide resim, seramik, ipek ve plexiglas gibi farklı malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserler bir araya geliyor. Özel seçkideki eserler gerçek ve imge kavramlarını zıtlıklar ve dönüşümler üzerinden ele alıyor.

Baharda sokakları mis gibi kokutan bir çiçek var. Biz ona mor salkım çiçeği diyoruz. Genel adıyla Wisteria. Rengiyle, zarif duruşuyla, yolunuzun üzerinde bir evin avlusunda tüm güzelliğiyle sizi karşılar. O an içiniz mutluluk ve hayat sevinciyle dolar. Öylesine tılsımlıdır bu çiçek. Dünyanın en büyük mor salkımı Kaliforniya'da bulunuyor ve kapladığı alan 4000 metrekare. Japonya'nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı dünyanın olmasa da Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı ve de sosyal medyada oldukça popüler. Gelin, isterseniz bu zarif ve romantik çiçeğin öyküsüne bakalım. Öykü, 1800'lü yılların başlarına dayanıyor. Rivayet odur ki, Japonya'daki Kabuki Tiyatrosu'nun müzesinde Wisteria Maiden olarak adlandırılan ve elinde mor salkım tutan bir kızın resmedildiği tablo bulunurmuş. Tablodaki genç kız bir gün bir adama aşık olup tablodan çıkmış. Ancak aşkına karşılık bulamadığı için tabloya geri dönmüş. Ve bu karşılıksız aşk mor salkım çiçeğine derin tutku ve hüzün arasında gözyaşlarının çiçeğe dönüştüğü bir anlam yüklemiş. Hikayenin etkisinden midir bilinmez, Mayıs ayı Japonya'da mor salkım zamanı olarak bilinir ve de Japonlar genellikle bu dönemlerde salkım çiçeklerini görmek için seyahat eder. Siz de bu hafta sonu bir mor salkım ağacının gölgesinde vakit geçirebilir, kitap okuyabilir ya da yaşamın güzelliklerine şükredebilirsiniz.

New Age müziğin önde gelen isimlerinden olarak kabul edilen dünyaca ünlü müzisyen Yanni, 1992'de Dare to Dream albümüyle Grammy ödülü kazandı.

1994 yılında yayınladığı Yanni Live at the Acropolis'te zirvedeki yerini ölümsüzleştiren sanatçının bu eseri tüm zamanların en çok satan ikinci video klibi oldu. 2011'e kadar 20 ülkede 2 milyondan fazla müziksevere konser veren, yani 20 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

71 yaşında olan Yanni'nin The Storm düzenlemesi, Vivaldi'nin 18. yüzyılda kaleme aldığı yaz konçertosundaki barok fırtınayı alıp modern bir doğa olayına dönüştürüyor. Eser, dramatik gücünü sadece ses yüksekliğinden değil, ritim ve gerilimi amansızca tırmandıran yapısından alıyor. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen Yanni'nin The Storm performansını birlikte izliyoruz.

0: babam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize Ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize Ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize Ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası Direkler Arası'nın ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: Çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adile babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adile okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere

0: Damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli...
1: Ne tarihi hocam?
2: Bak bak, ne tarihi diyor? Sen sor.
1: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
2: Onu anlat.
1: Peki hocam, Fatih...
2: Fatih de kim?
1: Sultan.
2: Ne sultan eşit herif?
1: Hocam, hocam anlat dediniz.
2: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
1: ha? Hocam estağfurullah. Bakarsın ya, sizinle durar.

0: şimdi, şimdi. Bugünkü işini yarına bırakma.
1: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
2: Şeker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme, deli etme insanı, ben bilirim.
3: Ben bilirim.
2: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
3: Sirke ne olur?
2: Sana limon ne olur?
3: Sirkesiz bir halta benzemek!
2: Limon!
3: Sirke!
2: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
4: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
1: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
3: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
5: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
3: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
5: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
3: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
5: Hastaneye kaldıralım.
3: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
1: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucukları'nın masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
6: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
1: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
6: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
1: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize staz yapar. Ayşe, o günlerde Ayşe, en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
7: Al işte gör.
3: Allah cezanızı vermesin. Bunu da mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
7: Sus be Hafize Hanı. Benim derdim bana yeter zaten.
3: Senin mi bu yoksa?
7: Evet, benim kızım.
3: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
8: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
3: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
7: Sana el öptürmeye getirdim.
3: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
8: Var ya, anası İzmir'e...
1: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi. Öyle.

0: gülmedi. Gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde, mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
1: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
2: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
0: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düş gücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz. (Gülüyor)

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Radyatörden Ben Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiator, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

etti 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok özel isimleri ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz. Hoş
2: sağ olun.
3: Hoş
1: nasılsınız?
4: İyiyiz. Siz nasılsınız?
3: Biz de çok sağ olun. Nigar Hanım, sizi ne kadar güzel burada görmek. Niye ettiğinize geldiniz? Teşekkür ederiz.
4: Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
3: Ne demek.
2: Evet, nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Evet, hanımefendiyle izninizle başlayalım.
2: Lütfen.
3: Ladies first.
2: Önce ustalar.
3: Hem usta hem hanımefendi.
2: Tabii ki.
3: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
4: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı, sizin için yazdım bu oyunu güzel diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyunla açalım dedi.
3: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
4: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum.
1: Evet.
4: Keyifliymiş.
3: Kaç dakika? 60 dakika mı?
4: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
3: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
1: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
4: Evet.
1: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
4: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu: hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor. Orta yaşlılar da çok etkileniyor. Benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
3: Güzel. Bir de sizin için, onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
4: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
1: Aynı zamanda bu oyunla ödül de aldınız. Sürekli mükemmeliyet ödülü.
4: Evet, evet. Çok kıymetli bir ödüldü. Çünkü direkler arası, evet, seyirci hiç ödülü. Yani seyircilerin oyladığı, onların takdir ettiği bir ödül. Çok kıymetliydi. Şimdi de gelirken öğrendim. Primsan Vakfı'nda da tek kişilik kadın oyuncu olarak aday olmuşum.
3: Ne güzel.
1: Çok güzel.
4: Esasında ödüller gençleri tabii çok heyecanlandırıyor. Bizi de heyecanlandırıyor. Ödül almak güzel bir duygu. Tabii. Yalan söylemeyeceğim. Tabii. Yani 70 yaşında da

0: olsan hayat insana bir hoş geliyor. En önemlisi bu kadar çok oyunun arasında görünebilir olmak, fark edilebilir olmak çok önemli.
1: Peki Nilgün Hanım, ilk size bu teklif geldiğinde, yani 60 yıldır piyasadasınız ve 60 yıldır sahnelerdesiniz ve ilk defa tek kişilik oyun diyorsunuz. Herhangi bir şey düşündünüz mü, böyle bir nasıl olacak, yorucu olmayacak mı ya da ben nasıl olacak diye? Yani tecrübeniz tabii ki küçümsenecek bir şey değil, yani çıkıp oynamışsınızdır, ezberlemişsinizdir, onunla ilgili bir sıkıntı yoktur da ya yine insan acaba mı demiş misinizdir diye merak ediyorum.
0: Hiç demem. Benim bir tane şeyim var. Ben hayatımda yoruldum kelimesini benden hiç duymamışlardır. Ne evde eşim duymuştur, ne çocuğum duymuştur, güzel. Ne çalışırken arkadaşlarım. Galiba ben yorulmayı bilmiyorum.
2: Ne güzel, maşallah. Ne
0: güzel. Allah sağlık sıhhat verdiğince de hep çalışayım inşallah.
2: İnşallah. İnşallah. Emre Bey, size de tekrar merhabalar.
3: Teşekkür ediyorum, merhaba.
2: Evet. Toast. Yıllar Toast. Geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen. Her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
1: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında tamam. düşünmemek lazım ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Ne rolden ziyade.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden evet. sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işıtan'ı da konuk
3: evet,
2: almıştık.
3: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden evet. de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Berktay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında
0: tabii.
3: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
1: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
0: Emel benim çocukluk arkadaşım.
3: Sizler daha iyi bilirsiniz.
0: Aynı tiyatrodanız.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Tabii şehir tabii. tiyatrosundaydı Emel'di.
3: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor. Onun dilini yakalamaya başladığınız anda ve ortak dili oluşturmaya başladığınız anda tabii ki diyaloglar ilerliyor ve çözüm sürecine bir şekilde gidiyor. O noktada çok zorlandık çünkü çok ayrıntı seven bir yönetmenimiz. Zaten sanatın da tabiatı gereği o ayrıntılar içerisinden bir şeyi var etmek olduğu için doğru yolda ilerledik. Zor bir kadroyla çalıştım. Sükun Işıtan'la çalıştım. Sükun Işıtan zaten hani aktörlük mesleğinde rüştünü ispat etmiş büyüklerimizden, ustalarımızdan biri. Ve Afife alan bir kadın sanatçımız. Onunla birlikte tekrar o sahneyi paylaşıyor olmak, ki yıllardır tanımama rağmen, benim için hem gurur hem de çok heyecanlı bir süreç sürdü. Oyun kısmına gelince orada konuşacağımız çok şey var.
1: Evet, mesela en çok zorlandığınız sahne oldu mu? Sonuçta çok derin bir oyun.
3: En çok zorlandığım sahne diyemem ama Faust'un aslında kendimiz olduğunu kavramaya başladığımız anda şöyle bir boşluğun içine düşüyorsunuz. Şu an sahnede ben galiba hiçbir şey yapmıyorum. Galiba hiçbir şey yapamayacağım dediğiniz bir nokta var. Aslında o nokta Faust'un o bitmek bilmeyen hırsını, öğrenme duygusunu, tatmin olmamanın getirdiği birçok sebeple karşılaşıyorsunuz. Ve o noktada zaten diyorsunuz ki ya bir saniye ya ben de zaman zaman böyleyim. Kendinizle yüzleştiğiniz, kendinize dürüst olmakla başlayan bir sürecin içinde kalıyorsunuz. Bu hem sokaktaki Emre olarak hem de oyuncu Emre olarak çok zor bir şeydi. Yani buna normal bir oyun gözüyle bakmıyorum.
1: Çatışıyor musunuz içinizde diyecektim. Kendiniz açıkladınız zaten. Bir sonraki soru o geliyordu.
3: Çünkü her attığım adımda diyorum ki eyvah ben bunu yapıyorum. Eyvah ben bunu yapmıştım. Eyvah biz kendinle bunu hep yapıyoruz deyip kendinizle yüzleşe kendinizi kanata kanata kendinize dürüst olmayı öğreniyorsunuz.
1: O zaman 19. yüzyılda yaptıklarına göre bu şimdi de yapılan bundan sonraki yüzyılda da yapılacak olan şeyler bunlar.
3: Kesinlikle öyle
1: bir
3: öyle.
1: Oyun yani öyle bir eser yazılmış.
3: Kesinlikle öyle. Sadece yapılmanın eylemsel şekli değişiyor.
1: Şekli değişiyor.
3: Yani şimdi okuduğunuz zaman karşınızda bir Mephisto karakteri var. Bir şeytan var. Yani şeytanı düşündüğünüz zaman işte boynuzlu, 3 tane mızrağı olan bir şeyle gezen kuyruklu bir varlık düşünmeyin. Edebi olarak öyle yazılmış olabilir ya da siz okuduğunuzda hayal dünyanızda bunu böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama Goethe'yi ve Faust'u Faust yapan yer aslında her adım attığınızda bir şeytanla karşılaşıyor olmanız. Ve işin en acıklı kısmı da şeytan kötü biri değil. Şeytan aslında size dürüst davranan biri. Sadece yalan söylüyor ve o yalanı sizin zaaflarınızı kullanarak haklı hale getiriyor. Ve siz kendi yalanlarınıza inanmaya başladığınız noktada Faust oluyorsunuz. Goethe'nin verdiği en büyük sihir oyundaki şey bu. Bitmek bilmeyen bir hırs, bitmek bilmeyen bir kavga. Oyunda bir parşömene kanla imza atılıyor. İşte şimdi sosyal medyada ya da masamızın önündeki okumadığımız o sözleşmelerde her şeyi kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum diye geçip bir takım şeyleri kabul ettiğiniz an itibarıyla şeytanın size sunduğu o keyif verici hazzı yaşamaya başlıyorsunuz.
2: Şimdi birçok oyun tek perdeye düşmüşken 3 saat 15 dakika çok iddialı.
3: Evet.
2: İzleyiciyi bu oyunda sahneye pür dikkat kilitleyen ne? Çünkü birçok yorumda biz soluksuz izledik yazıyordu.
3: Tabii. İzleyiciyi bağlayan şey işte bizim kendimize dürüst olmamız. Seyircinin de aslında bir aktörü değil, bir aktrisi değil. Kendini izliyor olması. Kendiyle yüzleşiyor olması. Hep öyle değil midir? Yani sonumuzu merak ederiz. O yüzden 3 saat 15 dakika boyunca insanlar bence kendi sonlarını merak ettikleri için oyunu oturup izliyorlar. Yoksa bu devirde o kadar uzun süren bir sanat
0: evet,
3: eserini
0: maalesef,
3: izleme tahammülü
0: hiç
3: kimsede yok.
2: Çok doğru.
3: Durum bu.
1: Nilgün Hanım evet 60, sen 63 yıl demişsin. 60 yıl, 58, 63'ü söylemek istemiyor musunuz yoksa biz mi?
0: Hayır ben şöyle 63 yıl tabii de şimdi pandemiden dolayı da evde oturduk ya bir de emekli olduk.
1: Dürüstlük hani, üzerine evet, konuşunca daha kesinlikle. Yani var ya Nilgün Hanım siz de muhteşemsiniz evet. Bu kadar dürüst bir hesap yani.
0: Evet ben ödül alırken de öyle yaptım. 60 yok ben 3 sene evde oturdum dedim.
1: Çok tatlı ya harika. Nasıl geçti efendim 60 yıl?
0: Vallahi su gibi geçti. Yani cidden şaka değil. Ve tabii ben bilinçli olarak bu mesleği seçmedim. Okula gitmeyen bir çocuk olarak. Babam beni şehir tiyatrolarına sokmuş. İşte çocuk yıldızı olarak 12 tane film çevirdim. Ve iyi ki bu mesleğe sokmuş. Ama bir şartı vardı. Okulunu okuyacaksın dedi. Tamam babacığım dedim. Okulumu da okudum. Çok keyifliydi. Ayrıca o kadar değerli ustalarla aynı sahneyi, aynı kulisi paylaştım ki çok şanslı bir devirde yaşadığıma inanıyorum. Yani hani hep derler ya ay keşke daha geç gelseydik diye. Hiç öyle bir şey demiyorum. Tam zamanında gelmişim. Doya doya tiyatroyu yaşamışım. Şimdi galiba o eski değerleri biraz biraz kaybediyoruz. Her şeyde oldu.

0: olduğu gibi o da tabii insanları beni kırıyor ve üzüyor.
1: Maalesef. Maalesef. Sizin yaşadığınız 6 yaşındaki dönemle şu anki 6 yaşındaki çocuğun dönem arasında korkunç bir fark var. Ki şimdi biraz önce lafınızı böldüm. Faust dedik, Hamlet dedik. Yani 6 yaşında Muhsin Ertuğrul'un Macbeth'inde başlamışız tiyatroya.
0: Evet, öyle
2: başlangıca bakın.
1: Muhsin Ertuğrul hem Macbeth.
0: Ama ben tabii ne Macbeth'in farkındayım ne Muhsin Hoca'nın farkındayım. Ben Banco'nun hayalet çocukları olarak, hatta hep Rumeli Hisarı'ndan geçerken gösterim benim ilk sahneye çıktığım yer diye, bir surun tepesinde kırmızı pelerinler beyaz taytlarla rahmetli Toron Karacaoğlu Banco'yu oynuyordu. O günden ölene kadar baba dedim ona. Sonradan anladım nerede olduğumu. Ama yani şöyle 9-10 yaşında falan ben roller oynamaya başladım yani. Bayağı ezberim de iyiydi. Çok şükür hala iyi demek o günlerden beri. İşte Cahide Sonkuyla oynadım. Behzat Baba'yla, Vasfi Rıza Zobu'yla.
1: Yani Ayhan Işık, Belgin Doruk.
0: Onlarla film çevirdim. Evet. Evet. Yani o zaman, şimdi de diziler yapıyoruz, filmler yapıyoruz ama yani çocuk olduğum için mi acaba diye düşünüyorum bazen. O zamanki setler bile çok farklıydı. Yani işte herkes beraber oturur yemek yerdi. Karavanlar olmadığı için belki. Orada yemekler pişerdi. Ben mesela, ben çocuk yıldız olduğum için benim öğle uykum vardı. Ben öğle uykusuna yatardım.
1: Çok tatlı.
0: Nilgün'e yemekten önemli. Sonra sahne konulmazdı. Mesela Ayhan abinin bana masal okuduğunu çok net hatırlıyorum. Yani
1: hikayeler.
0: Ne güzellikler
1: çok
0: değil mi?
1: Musunuz?
0: İşte öyle güzel günlerdi. Hepsi çok keyifli
1: bunu
0: geçti.
1: Bunu kitap yapmalısınız.
3: Kesinlikle.
1: Bu anılar...
3: Kesinlikle.
1: Muhteşem, harika.
3: Çocuk yıldız olarak hiç hayatınız değişmedi mi o dönemde? Anne babanız o düzeni nasıl kurdu?
0: Şimdi o zaman hep bunu söylüyorum. Pedagoglar, psikologlar yok. Yok. Ya da vardı da biz bilmiyorduk. Bu kadar gündemde değildi. Aslında hepimizin anne ve babası bizim psikologlarımızdı. Tamam. Mesela benim annem beni diğer babam diğer çocuklardan hiç ayırmadılar. Bana yine bayramlarda ayakkabı alındı. Ben de diğer çocuklar gibi para kazanan çocuk olmama rağmen ayakkabıları başucuma koyup uyudum. Ben de 3 durak ötedeki okula yürüyerek gittim. Yani beni hiç farklı hissettirmediler. Ben anlamadım yani şöhretli olduğumu. Sonra seslendirme faslı başladı. Seslendirmeye başladık. Demin Emre ile sohbet ederken onu söyledim. Yok, başkasıyla sohbet ediyorum. Pardon, Emre de ilk duyacak. Çocuk Yıldızlar diye bir belgesel yapıldı. Gökhan Mumcu, Burak Gülgen. Ben hem çocuk yıldızım hem de Türk sinemasındaki Ayşecik hariç bütün çocuk yıldızları ben seslendirdim.
3: Evet.
0: Yani İlker'ler, Gülşah'lar, hepsini ben konuştum. Sonra belgesel oynarken baktım, hem çocuk yıldız olarak konuşuyorum hem de çocuk yıldızları, kahraman, kral, hepsini konuşan olarak. Dedim ki ya bayağı ben Türk sinemasına da bayağı iz bırakmışım.
3: Evet.
0: Emeğim geçmiş.
2: Kesinlikle
0: dedim.
2: Öyle.
0: Yani çocuk yıldızlık da, seslendirme de, tiyatro oyunculuğu da hepsi çok keyifli geçti. Ve dikkat edin, su gibi geçiyor yıllar.
1: Evet Emre Bey, sizin sahne içinde sinema filmi izler gibiyiz. Gözlerimizi alamadık diyorsun. Prodüksiyon mükemmel bir prodüksiyon. Evet. Kaç kişi çalışıyor? Şükrü Hanım anlatmış ama siz de tekrarlayalım.
2: Faust'ta.
1: Evet.
2: Faust'ta 40 küsür kişilik bir ekibiz.
1: Ekipsiniz. Bir de bunun arkası 100, toplam ön arka 100 kişiyi bulur
2: hemen
1: demişti
2: hemen.
1: Değil mi?
2: Hemen hemen. Evet. Tabii ki önde olan bizler aslında akvaryumdaki o sizin canlı canlı parlak parlak izlediğiniz o balıklarız. Ama o balıkları o hale getiren arkadaki teknik ekip. Bu işin teknik anlamdaki yaratım süreci. Yani bir balığı alıp suya koyduğunuz zaman, o gerekli şartları sağlamadığınız zaman ne gözünüze güzel gözükür ne de onun ömrüyle ilgili stabil bir hayat sürdürebilirsiniz. O yüzden o teknik ekip bu oyunun

0: Sanatsal kalitesini daha da yukarıya çekmek için dönemsel olarak araştırmalarını yapıyor. Kostüm tasarımcıları aynı şekilde, ışık tasarımcıları aynı şekilde, dekor tasarımcıları aynı şekilde ve herkes ortak bir dil oluşturup eyleme geçtiği zaman işte gerçekten kimse gözlerini ayırmadan aynı şeye hizmet eden birçok disiplini aynı anda görebiliyorlar. Bu da çok büyük bir keyif seyirci için ve benim için.
1: Tabii bu bizim mesleğimiz zaten ekip işi. Kesinlikle. Ben her zaman söylerim. Kesinlikle. İstediğin kadar iyi oyuncu ol. İstediğin kadar tek başına mümkün değil. Yani yanında işte o ekip olacak. Kesinlikle. Mutlaka.
0: Ve onlar size öyle bir güven veriyorlar ki. Arkamı döndüğümde ya da işte bir merdivenin basamaklarına çıktığınızda biliyorsunuz ki o devrilmeyecek. Ve siz gayet rahat çıkıp oraya her hareketinizi yapacaksınız. Taklalar atacaksınız, asılacaksınız demir borulara ve size hiçbir şey olmayacak garantisini hissediyor olmak oyuncu için çok büyük bir avantaj. O yüzden burada sizin aracılığınızla onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar.
1: Doğru, iyi ki varlar.
2: Harika. Daha önce iki kez Atatürk'ü canlandırdınız. Yüzyıllık destan, ateş ve savaş oyunlarında.
0: Ateş, savaş ve bayrak. Bu bir üçlemeydi. Üçleme. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı göreve geldiği zaman Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bununla ilgili bir oyun yapmak zorundayız diye masaya oturulup başlayan bir projeydi. Oyunumuzu Haluk Özenç yazdı, kıymetli yazarımız. Samsun'a çıkıştan meclisin kurulmasına kadar, Cumhuriyet'in ilan edilmesine kadar kapsayan süreci 3 oyun haline getirdi bize. Ve bana orada Atatürk'ü oynama şerefi nail oldu. O yüzden de çok mutluyum. O da çok zor bir, benim için çok zor bir süreçti. Çünkü herkesin kafasında bir Atatürk var. Kiminde savaşçı, kiminde asker, kiminde siyasetçi. Herkesin kafasındaki Atatürk. Şimdi herkesin kafasındaki Atatürk'ü oynayamazsınız. Kendi kafanızdaki Atatürk'ü oynamakta ne derece doğru olur noktasında gidip geldim. Ondan sonra dedim ki ya insan oynuyorum. Bir insan. Zaaflarıyla, aklıyla, bilgeliğiyle, savaşçı ruhuyla, kökenleriyle oradan yürüyelim bakalım diye çıktık. Oyunda türkü söyleyen, aynı zamanda savaşçı, kızan, bağıran, ağlayan sizin benim gibi bir insanoğlu oldu, ortaya çıktı. O da Atatürk olarak karşımıza çıktı. Onu da oynamaktan çok şeref duyduğum bir roldü.
2: Bu arada çok benzemişsiniz. Siz böyle kostümü giyip makyaj yapıldıktan sonra aynanın karşısına geçince ne hissettiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, hani ben bir şey söylemem küstahlık olur ama annem oyunu izledikten sonra anneme şöyle dedim. Anne dedim, ne hissettin dedim. Kendimi Zübeyde Hanım gibi hissettim dedim.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Öyle olunca dedim ki tamam, doğru yoldayız.
1: Doğru. Çok güzel.
0: Doğru yoldan gidiyoruz. Yani benzeme konusuna gelince de benzetilirdim aslında. Yani daha önceki yıllarda da çok benzeten arkadaşlarım, büyüklerim oldu. Böyle herhalde çağırdık bu rolü. Ondan sonra da o kostümü giymek bana nasip oldu. Yani çıktık, oynadık. Ama baktığım zaman ben de ara sıra galiba benziyorum, şımarıklığını yaşamıyor değilim.
3: Nilgün Hanım, gençleri takip ediyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz hem sinema, hem tiyatro, hem dizilerde oyunculuk anlamında?
1: Valla çok genç yetenekler var. Şimdi birini seyrediyorsun, sonra 3 sene sonra bir daha seyrediyorsun. Onun anlıyorsun çalıştığını, bir şeyler yaptığını. Ötekini seyrediyorsun, yok o bıraktığın yerde kalmış.
0: Evet.
1: Yani değil mi, çok...
3: O güzelliğini ya da yakışıklılığını kullanmış.
1: Öteki çalışarak, yani ben burada hep bir örnek veririm, Kıvanç Tatlıtuğ. Bunu kendisine de söylemiştim. Çok yakışıklı. Hiç çalışmasa da o, herkes gider filmine. Ama her çıkardığı rolü, her çıkardığı eseri farklı oynuyor ve çok çalışıyor. İşte o yüzden ben o meslektaşıma hayranlık duyuyorum ve tebrik ediyorum.
3: Güzel.
1: Öylelerine can kurban.
3: Ne güzel özetlediniz.
1: Aynı zaten zaman... onlar bir yere geliyor farkındaysan.
2: Çok
1: yoksa
2: doğru.
1: Bir yere çıkmak önemli değil. Ben hep gençlere de onu söylerim. Bir yere gelmek önemli değil. Orada kalmak
0: tabii
1: önemli.
0: Onu sürdürebilmek önemli.
1: Onu sürdürebilmek önemli.
3: O yüzden de seçici oluyorlar. O yüzden de sürekli her sezon ya da her 3 ayda bir değişen bir dizide bir yerde ölüyor, bir yerde tekrar diriliyor. giriliyor falan, olmuyorlar.

0: Bu da başarı getiriyor diye düşünüyorum. Seçici olma lüksünü getiriyor.
1: Tabii.
2: Siz oyunculuk eğitmenliği de yapıyorsunuz hala. Şimdi oyunculuk alanında yeni nesil nasıl geliyor?
3: Çok iyi gelenler de var gene. Ayrıca onlara üzülüyorum da. Çünkü çok üniversitelerde, hemen hemen her üniversitede tiyatro bölümü açıldı.
1: Maalesef.
3: Maalesef. Yani bazıları çok kıymetli, kusura bakmasınlar, ama bazıları eksik diyelim. Çünkü o kadar eğitmen yok zaten. Şimdi o çocuklar orada okuyorlar, emek sarf ediyorlar. Tabii özel oldukları için de sen bu işi yapamazsın, başından dön, bizim devlet konservatuarlarımız gibi kimse söylemiyor onlara. Onlar oradan mezun oluyorlar ama ne yazık ki hem onların bazılarının yeteneği olmadığı için, hem de yapacak tiyatro olmadığı için o çocuklar ortada kalıyorlar. Halbuki İstanbul'daki işte Mimar Sinan olsun, Ankara Devlet Konservatuarı olsun, başından almaz seni
1: ya da
3: bir
1: atar.
3: Yetenek görmeyince, ya da evet, ya da ortasında seni bırakır. Çoğu da zaten tiyatroyu, bu eğitimleri bir araç olarak görüyor, dizilere gitmek için. Yani zaten işte içinde tiyatro aşkı olan, tiyatro seven zaten anlaşılıyor biz tiyatrocular arasında.
0: Şimdi biz burada ustaları konuk ettiğimizde herkesin dert yandığı konu bu. Tam da üstüne bastınız. Şimdi size geldiklerinde siz ne öneriyorsunuz? Size ne zaman daha ilk derste ben nasıl ünlü olurum, ya da ben nasıl hemen bir diziye girelim, ya da nasıl reklam filmi çekerim diyorlarmış. Onlar da mesela işte burada bazı ustalar çok sert cevap veriyormuş. Bazıları da yumuşak anlatmaya çalışıyorlarmış ama yine bildiğini okuyormuş. Ünlü olmakla oyuncu olmanın karıştırıldığı bir dönemdeyiz şu anda. Maalesef. Size geldiği zaman birisi böyle bir şey söylediğinde rahatlıkla söylüyor musunuz?
3: Ben söylerim. Ben hiç sözümü yadırgamam. Hiç çekinmem. Söylerim. Hem o çocuğun iyiliği için. Yani dizilere girmek de öyle kolay değil. Ünlü olmak da öyle kolay değil. Ayrıca ünlü oldun. Ben hep gençlere şunu söylüyorum. Lütfen saygı duyulan bir sanatçı olun. O kadar önemli ki. Yani çünkü ne bileyim, çok çoğaldılar.
0: Evet.
3: Ama kimse çoğunu sanatıyla anılmadığını fark ediyorum. Ve çok üzülüyorum. Hep ilişkilerle anılan bir sürü genç var ortada. Yani bizim gençliğimizde yoktu. Ben yaşlandım diye mi böyle düşünüyorum bilmiyorum.
1: Estağfurullah, doğru düşünüyorsunuz hocam.
3: Yani hep ilişkilerle anılıyorlar. Yani işte Emre nasıldı ya, Faust'ta ne biçim oynuyordu diye anılmak farklı. Ya Emre'yi gördün mü? Bugün de, bu hafta da şu kızla gezmiş. Yani kusura bakma, senin ismini örnek veriyorum.
1: Maalesef.
3: Ama hep böyle anılıyorlar. Kimsenin oyunculuğuyla anıldığını ben duymadım. Ne gazetelerde okudum, ne televizyonlarda gördüm. Bu da cidden çok üzücü.
0: Maalesef.
2: Çok doğru.
0: Evet, Emre Bey, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir şapkanız var.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir şapka.
1: Çok.
0: Evet, Tamer çok kendini bu işe adadı ve çok güzel işler yapıyor. Siz de yanındasınız diye düşünüyorum sürekli.
1: Evet, evet, sürekli.
0: Evet, yeni projeler. Şimdi bir festival mi başladı?
1: Festivallerimiz başladı.
0: Adana'yı bitti, Antalya bitti. Şu anda Trabzon'dayız.
1: Evet, Trabzon Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene 25.si gerçekleştiriliyor. 25 yıldır devam eden festivalimiz. Zaten bütün festivallerimiz hemen hemen o yaşlarda. Çok çok eskilere dayanıyor başlangıcı. Tabii ki bunların şehirlerin dinamiklerine göre isimleri, içerikleri, hedefleri, hedef kitleleri de değişiyor. Festivallerimize sadece oyun izlemekle de kalmıyoruz. Artık festivallerimizi daha dinamik hale getirdik. Seyirciyle birebir ya da katılımcıların ilgisini çekecek bir sürü projeyle gidiyoruz. Masterclass'larımızla gidiyoruz, uygulama projelerimizle gidiyoruz. Daha çok çocuklara yönelik, onlarla işte tiyatro mutfağı, işte atık malzemelerden tasarımlar, kukla yapımları vesaire, ya da oyuncuların profesyonel anlamda eğitim almak isteyen, ya da eğitimi esnasında şurada da şöyle bir disiplin varmış, gideyim bir de onu öğreneyim diyebileceği söyleşiler, konferanslar düzenliyoruz. Aslında sadece bir tiyatro festivali olarak geçmiyor, bir üretim fabrikasına da dönüşüyor bu festivallerimiz artık. O kadar çok var ki ben hatta böyle elimde dosyayla geldim, çünkü artık bunlar

0: Akılda tutmak bir yerden sonra zorlaşıyor epeyce. Yani hepsini sayacak olsam herhalde burada bir...
1: Yok lütfen biraz sonra saydıracağım ama tamam. Şu anda 15 Mayıs'a kadar Trabzon'dayız,
0: evet,
1: galiba.
0: Trabzon.
1: Hemen bir Trabzon'un tanıtımını görelim, sonra
0: tabii
1: devam
0: edelim. Tabii ki.

0: Bayağı şehirlere gittiğinizde resmen sanat yaşanıyor herhalde, evet, bu kadar, evet. Çok
1: yok,
0: yoğun.
1: Yok gerçekten.
2: Gerçekten yok. Yani şehre bir kere büyük bir dinamizm sağlıyor, büyük bir katkı sağlıyor. Onun dışında da orada çok sevdiğim bir başlık vardı. Diyor ki geleceğin seyircisi.
3: Benim de
2: geleceğin,
3: ben de o başlığa bayıldım. Evet.
2: Tiyatrocusunu ya da sanatçısını yetiştiriyor diye. Çünkü biz bunun örneklerini çok somut bir şekilde alıyoruz.
3: Yaşadık,
2: hocam.
3: Yaşadık.
2: Yaşıyoruz. Bundan yıllar önce işte yaptığımız herhangi bir festivalde, mesela Van Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali'ndeki çocuk oyunlarımızı izleyen seyircilerimiz şu an hem benim meslektaşım hem de bölge müdürlüğümüzü yapan arkadaşlarımız.
0: Harika. Aa, ne güzel, harika.
2: Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
2: İnsanın tüylerini hakikaten diken diken eden bir süreç. Onları öyle görmek, bir de siz tabii ki o zaman hani onları hatırlayabilme gibi bir imkanınız yok. O gelip size söylüyor. Diyor ki ben ilk defa diyor Akdamar'da Çocuk Oyunları Festivali ile tiyatroya merak saldım hocam. Sonra şöyle eğitim aldım, bunu yaptım. Devlet tiyatrosu sınavına girdim. Ben sizi işte bundan 30 yıl önceki bilmem ne rolünüzle, 20 yıl önceki bilmem ne rolünüzle hatırlıyorum dediği an... Diyorsunuz ki tamam ya, bu yorgunluğa her şey
3: değmiş. Her şey tabii, çok evet, güzel harika. Bir proje. Çok güzel. Çok.
0: Evet, bundan sonraki yolculuk neresi şimdi? Trabzon'dan.
2: Bundan sonraki yolculuğumuz Trabzon'dan sonra Antalya Festivalimiz var. Adana Festivalimizi yaptık. Onu Sabancı ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Ben genel olarak size, hatta şu anda da Ankara'da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali biz devam ediyor. O da uluslararası bir festival. Bizim festivallerimiz ya iç içe ya birbirini takip eden şekilde. Tamer Bey başka bir festivalin açılışına gidiyor, Sükun Hanım başka bir festivale, ben başka bir festivale, sürekli bir festival işte onların açılışını gerçekleştirmek harika. Üzere hareket ettiğimiz bir dönemin içindeyiz. Devlet Tiyatrosu olarak Ankara Küçük Hanım Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, Sabancı 24.sünü düzenledik, onun da Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, Bursa 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Diyarbakır 21. Orhan Hasena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, Konya 17.si düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, Trabzon 25. Karadeniz Tiyatro Festivali, Van Akdamar 22. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali, İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali diye devam eden bir festival süreci.
3: Çok güzel.
2: Bu festivallerde 637 temsil yapılmış.
0: Of of of.
2: Ve yaklaşık 170.576 seyirciye ulaşılmış. Şimdi çok ciddi rakamlar.
3: Büyük rakam.
2: Devlet Tiyatrosu artık sadece gelinip izlenen, koltuğuna oturulan bir tiyatro olmaktan çıktı. Her yere ulaşım imkanı olan, Türkiye'nin her yerinde sanat icra eden, farklı ülkeleri ülkemize getiren ve onları da gerçekten sanatsal kıymetli oyunların içinden seçiyoruz. Öyle her oyunu da davet etmiyoruz. Kurumun sanatsal anlayışına da uyum sağlaması gerekiyor. Ve tüm Türkiye'ye bunları sunuyoruz. Büyük şehirler

0: demeden, küçük şehirler demeden bakanlığımızın destekleriyle her yere gittiğimiz bir süreç, çok yoğun bir süreç. Hakikaten yani anlat anlat bitmeyecek projelerimiz var.
1: Evet.
2: Çok güzel.
0: Gayet güzel gidiyoruz.
3: Şimdi çok ben güzel. Yolunuz açık olsun diyelim evet, biz de.
2: Şekilde. Katılır mısınız bilmiyorum. Ben yıllar önce yani tiyatroyla lisedeyken ve yani gitme bilet kuyruklarına girme şehir tiyatrolarının Harbiye'nde salı günleri sabah 11'de kuyruğa yağmurda çamurda girdiğim günlerden bugüne baktığımda şimdi çok tiyatro var. Çok özel tiyatro evet. var. Ama üzücü bir taraf var. Kendim de görüyorum. Birçok oyunda maalesef çok kötü. Bu yüzden de şunu duymaya başladım. Yani o kadar zaman harcanıyor, o kadar para veriliyor. Sonra bir hüsranla diyor. Dizi oyuncusu olsun, izlenir izlenmez diye bakılmıyor. Yani ünlü birisini koyayım, bir oyun yazılıyor ve olsun deniyor. Kimseyi de küçümsemek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Siz de katılır mısınız? Bu konuyu açalım. Bu iş şehir tiyatrolarından ve devlet tiyatrolarından geçer. Yani önce oradaki oyunları tamamen listeyi aldıktan sonra ya da onları ihmal etmeden o oyunları oynadıktan sonra özel tiyatrolara da ilgi gösterelim. Çok çok iyi oyunlar da var.
0: Kesinlikle öyle.
2: Ama seçici olalım ama devlet ve şehirleri mutlaka ihmal etmeyelim. Yanlış mı düşünüyorum? Oradaki oyunlar çok özel değil mi?
3: Şimdi özel tiyatroda da çok iyi oyunlar evet. var. Yani onların da hakkını yemeyelim. Yani mesela bir Haluk Bilginer'in tiyatrosunda
2: ya yıllarca Haldun Dormenler
3: yani
2: falan...
3: çok iyi yani ufacık salonlarda oynayan tek kişilik, iki kişilik gençlerimizden de çok iyi oyunlar var. Yani onları seyredince de çok heyecanlanıyoruz. Şimdi işin gerçeği bazen mesela bizim tiyatroda da bazen iyi bir oyun çıkmıyor, biliyor, denk düşüyor. Her şeyle dört dörtlük olmayabiliyor mesela Faust gibi. Karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız şeyler ama ödenekli tiyatrolarda yer bulmak çok zor. Çünkü tabii ki halka hizmet olduğu için bilet fiyatları cüzi. Diğer tiyatrolar çok pahalı. Çünkü evet. salon kiraları çok pahalı maalesef. Olduğu için maalesef. Onlar da haklı. Maalesef bilet fiyatlarına yansıyor. Yani bir zincirleme gidiyor. Tabii ki bizim ödenekli tiyatrolarımızda her imkanımız var çok şükür ve o yüzden biz çok daha rahat, çok daha kaliteli oyuncular olarak da teknik Tabii. olarak da Tabii. çok iyi şeyler sunabiliyoruz.
2: Tabii. Küsmemek lazım ben onu düşünüyorum.
3: Küsmemek lazım. Tabii. Evet.
0: Ben şöyle düşünüyorum yani bu ayrımın yapılmaması konusunda sizlerle mutabıkım. Ama ödenekli tiyatrolar biraz ülkelerin araştırma hastanelerine benzetiyorum ben. Hani orada daha detaylı incelenirsiniz. Bir şeyi teşhis etmek için her yerinize bakarlar aslında. Bir sürü testten geçersiniz. Ödenekli tiyatrolar da sanat anlamında seyirciye aslında bunu sunan kurumlar. Tabii ki ben bir özel tiyatrodan Faust gibi bir projeyi yapmasını bekleyemem. Beklemek mantıksızlık
3: mümkün
0: olur.
3: Değil. Evet.
0: Yani özel tiyatronun buna yatırım yapacak ne zamanı ne de bütçesi olmaz.
3: Mümkün
0: Olsa
3: değil.
0: Dahi bunun karşılığını
2: alamaz.
0: Yani o yüzden özel tiyatrolarda çok kaliteli oyunlar var. Hatta benim gidip ayakta alkışladığım, hepimizin tabii, gidip tabii. ayakta alkışladığım.
2: Olmaz mı? Biz burada her hafta tiyatrocuları konuk ediyoruz.
0: Üstadlarımızın, ustalarımızın oynadığı oyunlar var. Çok kaliteliler. Ama bir taraftan da yaşamak zorundalar. O yaşamsal kaygılardan dolayı da repertuar seçimleri bazen Faust gibi, Hamlet gibi klasik eserler değil de daha soft eserlerle seyircinin karşısına çıkmakla.
2: Eğlenceli komedi.
0: Tabii ki.
3: Evet.
0: Eşdeğer oluyor. Tiyatro her zaman özgür olmalı ama sahipsiz olmamalı düşüncesindeyim ben. O yüzden biz çok özgürüz, sahipsiz değiliz. Ödenekli tiyatrolar olarak olması gereken bir şey. Yani devletin kamuya sunduğu bir hizmet bu.
3: Hizmet,
0: tıpkı
3: tabii.
0: bir okul gibi, tıpkı bir hastane gibi. Bu da kamusal alana bir hizmet diye düşünüyorum ben.
2: Bir de şimdi kulağıma söylediler Gazze ile ilgili bir yeni oyun projeniz
0: evet,
2: var.
0: Evet.
2: Ondan bahsedelim.
0: Evet. Uzun süredir benim üzerinde düşündüğüm bir projeydi bu. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'ya da projeyi aktardığımda o da memnuniyetle kabul etti. Gazze hepimizin kanayan yarası.
2: Evet maalesef.
0: Tabii ki bir takım destekler yapılıyor, bir takım yardımlar yapılıyor. Herkes kendince buna bir şekilde karşı çıkıyor.

0: Ama bir oyun yazdırmanın ve bir tiyatro eseriyle, bir sanat eseriyle bir yere bir filo göndermenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. O yüzden kendi kurum sanatçımız olan Cem Zeynel Kılıç'a ben bir oyun yazdırdım. Daha önce yazmış olduğu bir oyun vardı zaten. Onu biraz bu tarihe çekerek, güncelleyerek yeni bir konu, yeni bir proje haline getirdik. İki gün önce onun kas çalışmalarını yaptık. Önümüzdeki haftada Sumut Gazze adı altında provalarına başlayacak. İlk okuma provalarına umuyorum işte bir ay sonra ya da 1,5 ay sonra hep birlikte premierini yapacağız. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Sanatçı olarak sesimizi bir şekilde o sanat kalitesi içerisinde asla ajite etmeden ama gerçeklerden de kaçmadan, çünkü orada artık bir savaş durumu yok, orası bir savaş bölgesi değil, orası bir soykırım bölgesi. Buna benim sesim çıkmayacaksa, sanatsal olarak yetkinliğimi, kudretimi kurum olarak bu projeye yoğunlaştırmayacaksam benim bu işi yapıyor olmamın da pek bir amacı yok. O yüzden böyle bir projeye başladık. O yüzden de çok heyecanlıyız.
1: Ne güzel.
0: Ben de
1: çok
0: genel koordinatörlüğünü yapıyorum.
2: Çok heyecanlıyız. Şimdi duydum.
0: Evet, evet.
2: Çok güzel.
0: Sizleri de davet edeceğiz umarım.
3: Evet. İnşallah. Çok merak ettik. Kadro İnşallah. Tamamlandı mı peki?
0: Kadro hemen hemen tamam. Bir iki eksiğimiz var. Onlar üzerinde biraz düşünüyoruz. Hassas bir oyun çünkü.
3: Çok.
0: Hassas bir kadroyla, çok sağlam adımlarla basarak devam etmemiz gereken bir proje olduğuna inanıyorum. Güzel olacak. Sözümüzü sahneden bir filo olarak, Sumut olarak.
2: Sen mi yönetiyorsun?
0: Ben yönetmiyorum maalesef idari görevimden dolayı ama koordinatör olarak sürekli başında olacağım. Projenin başından sonuna kadar tüm evrelerinde ben zaten oradayım.
2: Güzel.
1: Harikasınız vallahi.
0: Sağ olun.
1: Ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani sizin döneminize ya da şu anda sosyal medyaya göre sizlerle çok içli dışlı olduğumuz için acaba yeni mi öğreniyor? Sürekli yurt dışında bir Türk Devlet Tiyatrosu'nu anlatan projelerin içindesiniz. Şimdi evet. Mesela bir not daha alıyorum. Özbekistan'da sanat paylaşımı ve ziyaretler gerçekleşti. Semerkent'e gitmişsiniz.
0: Evet, evet.
1: Türk tiyatrosunu anlatmak üzere. Hı hı. Onu biraz açar mısınız? Yani sürekli bir dünyada bir Türk tiyatrosu şu anda bu kadar faal miydi? Yıllardır bu iş acaba?
0: Şöyle, yıllardır bu kadar aktif değil.
1: Değildi değil mi? Tamam, doğru.
0: Yani biz kendi kültürümüzü dışarıya taşımanın, sanat anlamındaki gücümüzü dışarıya taşımanın ve neler yapabildiğimizi, nasıl bir anlayışla, nasıl bir felsefede olduğumuzu ülke olarak, genel olarak bunu anlatmakla mükellef olduğumuzu bir kere kendimize söyledik ve buna tatmin olduk, buna inandık.
2: Eksik kalan bir
0: şeydi. Kesinlikle eksik kalan
2: evet.
0: Bir şey. Çok zengin bir ülkeyiz biz kültürel
2: olarak. Çok iyiyiz yani. Dünyanın her şeyimizle. Evet.
0: O yüzden bu kültürü, bu geleneklerin üzere kurulmuş olan bu milleti bizim anlatmamız gerekiyor. Kendi sanatımızla, kendi duygularımızla harmanlayıp götürmemiz gerekiyor. Yani yabancı hayranlığı dediğimiz şeyi artık tam tersine çevirip, hayır benim kültürüme hayran olun. Benim de çünkü hayran olunması bir kültürüm var. Onlara göstermek buradaki amaç. O yüzden yurt dışında özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkilerimizi çok sıkı tutmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: onlar bizim kardeşlerimiz. Birlikte kültür alışverişi yapıyoruz. Sanatsal birçok projenin altına imza atıyoruz. Hem oyuncu hem yönetmen hem oyun anlamında bir sürü paylaşımlar yapıyoruz. Kendi yazarlarımızı onlara metin olarak sunuyoruz. Onlar bizim dilimizden kendi dilleriyle o kültürü yansıtmaya çalışıyorlar. Ya da biz onların en kıymetli yazarlarının eserlerini alıp hatta onların yönetmenliğinde burada bir eseri canlandırmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir kültürel alışveriş haline geliyor.
1: Onu çok diyecek. Güzel yapıyorsunuz.
2: Tabii çok güzel.
1: Evet. Dizilerimiz dünyada Amerika ile kafa kafaya bir numaraya oynarken
0: evet.
1: Bu kadar hazır olmuşken yemeklerimiz, restoranlarımız dünyada
2: değil
1: şeflerimiz
2: mi?
1: Ses getirmeye
0: evet.
1: Başlarken sizlerin de bu alanda tam dört dörtlük bütün gelenekler yani o kadar çok
0: tabii.
1: Bütün dünya Türkçe konuşuyor neredeyse
0: eksiğimiz
1: bizler
0: yok.
1: Yüzünden.
0: Eksiğimiz yok. Gayrete ihtiyacımız
1: aynen
0: vardı.
1: Öyle.
0: Evet. O yüzden de yani idareciler de olarak da kesinlikle bakanlığımız olarak da hem destekleniyoruz. Baş restörümüz, genel müdürümüz, ben inanın ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz
1: harika.
0: Kaldı. Ben kurumun içinde 25 yaşımdan beri idarecilik yapıyorum. Kültür Bakanlığı'nın o zamanlar en genç müdürü bendim. Sivas gibi bir bölgede Sivas Devlet Tiyatrosu Bölge Sanat Yönetmenliğini hem de idari müdürlüğünü yapıyordum. o zamandan bu zamana gelen bir süreç. Şimdi de genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyorum ama tabii ki bizdeki bu bürokratik makamlar şey değiller.
1: Biraz yani, oyuncu için şey oluyor değil mi?
0: Tabii ki sanatla çok iç içeler.
2: Sanatı bırakamayız.
0: Tabii ki yani sanatın diliyle aslında bürokrasinin dilini de bir araya getirip bir şeyler üretmeye çalıştığımız son derece kıymetli, son derece keyifli bir süreç geçiriyoruz hep birlikte.
1: Yazarken, yönetirken provalarda çay, kahve hangisini tercih ediyorsunuz?
2: Ben kahve.
1: Kahve, siz?
0: Ben de genelde Türk kahvesi. Başka türlü olmuyor.
1: Kahve tercih ediyorsunuz. O zaman size bir hediyemiz
3: evet,
1: var.
3: Evet, çok özel hediyelerimiz
1: evet,
3: var.
1: Evet, Beşiktaşlı olarak size Beşiktaş kahvesi. Evet. Ama siz ay, takım tutmadığınız için size de takımsız bir yere kahve bizi hatırlamanız
2: ben
1: dileğiyle.
2: Ben de hayatım takım tutmadım ama sonra baktım torun Beşiktaşlıyım.
1: Ha öyle mi? Ama sizinki de siyah beyaz. Beşiktaş. Emre Bey, sizinki evet kahveniz bittiğinde Beşiktaş'ın marşı çalacak.
0: Kesin.
2: Çok
0: öyle
2: güzel,
0: mi?
2: Harika. Evet.
1: Harika.
0: Çok güzel. Çok
1: güle
0: güzel,
1: güle kullanın.
2: İyi günler, teşekkür ederim. Sizi hatırlayarak gideceğiz.
1: Evet lütfen kahvenizi içerken bizi hatırlayın.
3: Bizi hatırlayın.
0: Tamam. Ben gerçi futbol izlemeyi Metin Ali Feyyaz'da bıraktım. Ondan sonra bir daha izlemedim ama gönülden iki takımım vardır. Biri Altay, biri tabii ki Beşiktaş.
1: Harika.
0: O yüzden gurur duyuyorum.
1: Siyah
0: çok
1: beyaz diyorsunuz yani.
2: Ben tek maç seyrediyorum, milli maç.
1: Ne güzel, harika.
2: O yüzden ama bağıra size bağıra bir görmeniz lazım beni. Sanki anlıyormuş gibi.
1: Nilgün Hanımcığım, gişeniz bol olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Emre Bey, sizin de gişeniz bol olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Kolaylıklar dileriz. Hem makam olarak hem oyuncu olarak.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz.
3: Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, tekrar az sonra yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.

ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

0: ediyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizle hayranım. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da tabii. beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
1: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk, değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onunla görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçarsan uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopteri yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye dönüşüyor, onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
0: Kesinlikle.
1: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
0: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek, bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
0: Maça gidiyorum.
1: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu?

0: başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl, yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum, ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz, bak bilmiyor zannedin ama sormayacağım diyor. Yok, sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki, ben dedi, hocam dedi, hiç leşim yok dedi. Vay dedim, sen sanatçısın o zaman, işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki, hayır hocam dedi, ben kasabım dedi. Ben dedim, sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim, ne kadar kasap olursan ol, yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O, yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım, değil mi? Efendim, o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle da görüyoruz. Yani sanat, belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz, değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey, o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o, ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki, herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan tamam geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Taner Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar.
0: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle

0: Yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu bu. Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz zaten. Yoksa efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey. Mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye. Özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz. Çok iyi bir tabip. Profesör kendi alanında. Fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe yanlışı,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor. Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da. Şey. Şimdi Yunus Emre'ye şey Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim? Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor diyor ki al iki çuval unu bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla. Ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
2: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
2: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp
0: tabii
2: caz yapıyorlar, caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
2: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. E canım sanatçı dersen

0: sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
2: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
2: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dil öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Laurence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana böyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Laurence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim. Siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi. I am not artist. I am an actor dedi.
2: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor. Ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata diye. Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alaka var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor.
1: Olmaz.
0: Bunun beyin planındaki yaratıcılık yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un şunu bitireyim lafımı böyle çenem düştü kusura bakmayın.
1: Çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne öyle laflar da var değil mi? Bunlar ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü böyle söylenir, biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
3: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
3: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl

0: var aranızda?
1: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
2: Evet.
1: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
2: Yaşanır.
1: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
2: Kuru bir şey olur.
1: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
2: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
1: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz, değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci, ama baby bloom'un ürünü belki de, değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan, buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum ondan. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan, bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
0: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
1: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. O oyun başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu, ama kaç yıl önce? Yani 10 yıllık geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da

0: hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram monogram deniyordu ya işte, evet. onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce konulan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçirebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesi değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi diyor. Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz.
1: Bir de öyle bedava.
0: Tabii, bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Efendim, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
1: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu. Anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar biz Kant bunu söylemiş diye orada o günkü şey yani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Ya. Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim, hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel
0: geliyor aklıma. Ne bir güzel sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsun, anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim, adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi, kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yani Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, prensizden bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzde günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı.

0: Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'ı böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş bir de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hani değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşıyor. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz olacak. Filmim olacak.

0: Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri. Evet.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Güzel, ters köşe.
0: Evet. Korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon öyle... Herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamaktan
1: çok hoşlanıyorum. Evet, evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir deniz feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Ya böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya olmaz, kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum. Ama
2: çok keyifli. Çok güzel, sizi dinlemek çok
1: her
2: keyifli.
1: Her şeye inanılmaz derecede, evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben, yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de. Yani.
1: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenmek, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O, bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yine, adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
1: Şimdi maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulursunuz. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa... Bizde yani, bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseridir.
1: Kahveyi seviyor musun?
2: Evet.
0: Seviyorum.
1: Harika o zaman.
2: Fenerbahçeli olduğunuzu duyduk size. Çok güzel
0: o
2: bir
0: hediye
2: getirdik.
1: Evet. Böyle çok kullanın, bizi ederim. Hatırlarsınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Lütfen oturun. Evet. Şey, kahve içerken bizi hatırlayın,
0: tamam.
1: Lütfen.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ve çok pratik bu, biliyorum.
1: Evet, ve sonunda da bitiş müziği de Fenerbahçe Marşı.
0: Öyle mi? Tamam.
2: Afiyet şeker olsun, iyi günler
0: diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk. Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo, dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak, uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve insanlığın hayali giderek gerçeğe yaklaşıyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü.

bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

en çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağı çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'un yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum

modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlarda vazgeçilmez.

3. Dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor. Akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz, zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, Kolezyum, su kemerleri, limanlar. Hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki, akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur, veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan odaklı ve etik prensiplerle kullanmak zorunda. Peki akıllı şehirlerde hayat nasıl olacak?

Evlerimiz ve araçlarımız birbirine bağlı, çevre dostu ve enerji verimli olacak. Sağlık hizmetleri, yaşlı ve engelli bireyler için uzaktan izleme sistemleri sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkta tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok, sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 1/1000'i kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor. Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket. Hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık dev LED ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünya da vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler hepsi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor. Ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordum. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
5: Ne? Aferin arabadan! Sıkısını dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
7: Diş yok diş.
5: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Üş, sus.
8: Göreviniz.
3: Göreviniz.
8: Tatil.
3: Tatil.
4: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Ayça Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayça Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Halide Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

yaşarken. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem grup

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: hakimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet,

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek

0: sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
3: Dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Ah! Ah! Yürüyün hanımlar, eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok, diş.
3: Çenem var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öş, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Papá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from 1988.
4: Uh-oh. Get down! I was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada onu

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Colson kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri Savaş Tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin ne

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly up, and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlara.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekrana.

0: Mix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otel.

0: în achit fârsatâni ca cerma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

sunar. İdefix.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
5: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne?
4: Yürüyün hanımlar, evet.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
9: Aç bakayım ağzını.
10: Diş.
9: Çene var ama can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Ay, sus.
11: Göreviniz tatil.
4: Tatil.
3: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ahbar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Yine akılda kalan birçok konuyu ele alacağız ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Görüşmeyeli.
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi dilerseniz başlayalım hemen. Konaklama vergisiyle başlayalım bugün programımıza. Resmi gazetede yayımlandı biliyorsunuz karar. Konaklama vergisi %2'den %1'e indirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi bu indirim. 31 Aralık 2026'ya kadar da geçerliliği var. Vergi otellerden pansiyonlara, kampinglerden termal tesislere kadar birçok konaklama türünü de kapsıyor. Amaç turizm sektörünü desteklemek ve maliyetleri bir nebze azaltmak olarak da değerlendiriliyor. Şimdi sektör temsilcileri de bu adımın iş turizmi canlandırabileceğini konuşuyor ki Ağparaya katılan konuklarımız, turizmci konuklarımız da hep bundan bahsediyor. Peki bu indirim gerçekten fiyatlara yansıyacak mı? İşletmeler için nasıl?

0: nasıl bir nefes payı olacak biz de akılda kalan bir konu olarak ele alalım. Malumunuz bayram ve yaz tatili hareketliliği de var turizm sektöründe.
1: Evet. Her indirim faydalıdır değil mi?
0: Evet.
1: Yani vatandaşın cebinden daha az para çıkacak. Eskiden yoktu bu konaklama vergisi. Sonradan çıktı. Hı hı. Ama birçok ülkede de vardı. Yurt dışına gittiğiniz zaman böyle şehirden şehre bile değişiyor. Konaklama vergileri oluyor. Gidiyorsunuz otelde kalıyorsunuz. Tam çıkarken diyorlar ki konaklama vergisi, ekstra bir belediye vergisi vesaire. Var. Hı hı. Bütün dünyada da var. Evet, İran Savaşı ne yazık ki bizi de etkiliyor. Diğer ülkeye yani göre az. Ama yine de yetki olabilir.
0: O savaş konusunda da yani şöyle bir belirsizlik var. Bir bakıyorsunuz çok iyimser açıklamalar geliyor. Bir bakıyorsunuz İran Hürmüz'ü açtığını, kontrollü geçişleri, belli prosedürlerle geçişleri açtığını söylüyor. Bir bakıyorsunuz Trump sert açıklamalar yapıyor. Yani biraz belirsizlik var bu Orta Doğu Savaşı'nda. Ama Türkiye bu anlamda kritik önemini ortaya koydu sanki turizmde. Ne diyorsunuz?
1: Gerçekten öyle. Şimdi körfez ülkeleri değil mi? Hı. Yani İran'ın füze attığı her yer zaten bir kere şey oldu. Defterden silindi.
0: Evet.
1: O Dubai'deki o büyük otellere düşen çarpan dronlar vesaire, o patlamalar. Dubai zaten şu anda kan alıyor diyorlar. Buradan bakınca
0: sokakları
1: mesela...
0: Sokakları boş diyorlar mesela Dubai.
1: Evet, değil mi? O Körfez Arap ülkelerinde bir etki olacak. Muazzam bir etki olacak. Acaba bu etki bize pozitif yansıyabilir mi mesela? Hı hı. Dubai'ye gitmeyecek kişi Türkiye'ye gelir mi? Ne yazık ki birkaç tane füze bize düştü. Şimdi ben bu şeyden de yola çıkarak da yani o İran ofisleri yollamadığını söyledi değil mi?
0: Evet.
1: Başka kişiler, başka güçler
0: kimin
1: attı.
0: Kimin attığını belirlemek için araştırma yapıldığının da ifade edildi İran tarafından.
1: Şimdi bakınca biraz sanki tablo netleşiyor. Bir ülkeye bir füze düşerse insanların aklına bir şey oluşuyor, soru işareti oluşuyor değil mi?
0: Evet.
1: Belki de o füzeler onun için atıldı. Gelecekteki turizmi etkilesinler diye. Ama sonuçta Türkiye... turizm hizmet sektöründe gerçekten önemli bir ülke. Hizmet sektöründe çok çok kaliteli. Hı hı. Eleman bazında da özellikle. Otellerimiz çok gözde. Zaten işte yarıştığımız ülkeler İspanya, Fransa değil mi?
0: Evet, bir de turizmde çeşitlilik de çok arttı artık. Yani kültür turizmi bakıyoruz, spor, sağlık turizmi. Birçok çeşit var. Yani Türkiye'de de özellikle sağlık turizmine de çok ilgi var. Kültür turizmine de çok ilgi var.
1: Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki geçen şimdi bir haber çıkıyor. Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinde bahçesinde kaçak bir şey kazı yapılırken yakalanıyorlar. Daha sonra bir bakıyorlar efsane bir şey çıkıyor, mozaik çıkıyor. Jules Caesar Tokat'ın Zile ilçesinde savaşmış mesela. Büyük bir savaş geçiriyor.
0: Evet.
1: Oraya gittiğinde bir meşhur bir sözü var ya, geldim savaşı kazandım döndüğünde bir üçlü bir sözü var. Geldim gördüm kazandım öyle bir şeydi. Ben şuraya gelmek istiyorum. Türkiye'deki Roma dönemine ait eserler İtalya'dan daha fazla. Yani tarih açısından o kadar zengin bir ülkeyiz.
0: Evet.
1: Yani bunun şeyi var, eski Yunan medeniyeti de var, Persler var, Hititler var, yani Bizanslılar. Biz tarih açısından çok zenginiz zaten, çok ön plandayız. Dört mevsimimiz var, üç tarafımız denizlerle kaplı. Tek sorunumuz hijyen, temizlik. Ne yazık ki doğa harikası yerlerimizi iyi bakamıyoruz. Güzel, cennet gibi bir koya gidiyorsun, her yer çöp. Yani bu sorunu çözersek daha da güzel olur. Bu konaklama vergisinin düşmesi de tabii ki ne olacak? Vergi oranı düşecek, insana daha az para ödeyecek. Hı hı. Bu turizm işletmeleri için de bir faydası var. Hem de vatandaş için bir faydası olacak. Herhalde şey yapıldı, bu İran etkisi olursa diye bir önlem olaraktan devlet böyle bir yardımda bulmuş gibi oldu. Bu da güzel bir gelişme.
0: Peki Türkiye tatil anlamında çevre ya da işte dünyadaki diğer ülkelere göre pahalı mı kalıyor turizmde yoksa daha uygun mu kalıyor?
1: Vallahi onu şimdi Yunan adalarına gidenlere sormak lazım. Yurt dışına bazen gidiyorum, benle bakıyorum gerçekten konaklamadan ziyade yeme içmede bir fark var. Hı hı. Bizdeki yani fiyat kalite performansına baktığımız zaman Avrupa ülkelerindeki porsiyon büyüklüğü, yemeğin kalitesi ve fiyatı ne yazık ki daha iyi bir durumda. O konuda da bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani bu yeme içme sektörü bence

0: enflasyonu negatif anlamda etkiliyor. Burada bence eve servis uygulamaları var ya, onların aldığı komisyon ücretleri de bir zincirleme bir etki yaratıyor. Bunlar çözülmesi gereken konular. Ama Türkiye her zaman için tarihi açıdan da kültürel ve doğası açısından da her zaman ön planda bir yer. İnşallah bu sene de turizm gelirleri iyi olur.
1: Evet, bu sene de bakalım rekorlar kırılacak mı ki ilk çeyrekte turizm gelirlerinde rekor kırıldı. Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın dijital organ bağışı sistemiyle vatandaşlar artık hastaneye gitmeden e-devlet üzerinden bağışçı olabiliyorlar. Bu bağış konusu gerçekten önemli, kritik bir konu. Son 8 ayda 105 bin kişi sisteme kayıt yaptırdı ve toplamda yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışı elde edildi, beyan edildi. Dijital vasiyet modeli sayesinde süreç saniyeler içerisinde tamamlanabiliyor ve kişiler herhangi bir organ, yani hangi organı bağışlayacağını kolaylıkla seçebiliyorlar sistem üzerinden. Ayrıca bağışçıların yakınlarına ihtiyaç halinde organ naklinde öncelik hakkı da tanınıyor. Bu uygulamanın hem farkındalığı arttırması hem de bağış oranlarının yükseltmesini de bekleniyor. Peki şimdi bu dijital kolaylık toplumda organ bağışını nasıl bir etki edecek ki rakamlara baktığımızda da artışı görüyoruz aslında. Evet. Hem daha kolaylaşması sebebiyle.
0: Ya, uygulamadan zaten bir iş yaptığın zaman çok basit oluyor değil mi? E-Devlet'e giriyorsun, oradan bakıyorsun, ya bütün organlarını seçiyorsun ya da kalp, böbrek vesaire, aradan bir seçme yapıyorsun, bağışlıyorsun. Ama Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel bir uygulama yapmış bu. Bunu kutluyorum, bu uygulama yaptıkları için. Artış oranı yüksek. Bu daha çok insanın hayatta kalması demek değil mi?
1: Evet.
0: Bir de tabii bunu yaşayan insanlar biliyor. Yaşamayanlar bilmez. Yani yıllarca böbrek bekleyen, karaciğer bekleyen insanlar ne kadar önemli olduğunu, o bekleme sürecini.
1: Hayat kurtarıyorsunuz.
0: Değil mi? Evet. Ya da bir evladın var mesela, organ bulamıyorsun. Kendi organın da uymuyor. Çaresizce bekliyorsun ve ölüyor. Şimdi buradaki uygulamanın en önemli kısmı, senin de bahsettiğin gibi, organını bağışlayan insan öldükten sonra organları kimliğe ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Hı hı. Ondan sonra senin ailendeki eşin, çocuğun vesaire öncelikli sıraya geçiyor. Bu çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Yani bu aslında gelecekte
1: miras bırakmak gibi bir şey.
0: Allah korusun, senin hiçbir sorun yok. Bağışladın organları ama çocuğuna ileride bir sağlık sorunu çıktı. Karaciğeri iflas etti. Böbreği yetmedi mesela değil mi? Hı hı. O zaman işte senin işte annenin, babanın daha önceyken, yani bu sigorta yaptırmak gibi bir şey aslında. Sigorta kaydı açmak gibi de bir şey.
1: Evet.
0: Orada acil durumlar hariç, tırnak içerisinde. Çünkü acil durumlarda öncelikle acil hastaların organları değiştiriliyor. Hı hı. Ama belli de bir şey var. Genel bir bekleyen de var. İşte haftada 2 gün, 3 gün diyalize giren insanlar var. Mesela onlar yıllardır bekliyorlar mesela.
1: Evet.
0: İşte burada önemli ortaya çıkıyor. Ailenden birisi, yani annen, baban vesaire organı bağışladıysa, senin de ileride çocuğun 20-30 yıl sonra karaciğer nakline ihtiyacı olduğu zaman sıralamada öne çıkıyorsun. Çok güzel bir şey bu. Ve bu yüzden bence rekorun daha da artacağını düşünüyorum ben.
1: Evet. Şimdi biraz ABD tarafına gidelim. ABD'de yayımlanan son anketlere bir bakalım. Z kuşağının dış politika tercihlerinde dikkat çekici bir değişim var çünkü. Biz de bunu ekranlarımıza taşımak istedik. 18-24 yaş arası grubun %74'ü İsrail-Filistin meselesinde Filistinlilere daha fazla sempati duyuyor. Bu ortaya çıktı ve uzmanlar bu tabloyu Amerikan kamuoyunda tarihi bir kırılma ve kuşaklar arası ciddi bir görüş ayrılığı olarak da yorumluyor. Genel seçmen kitlesinde dengeler %50-50 seviyesine geldi. Özellikle gençler ve demokrat seçmenlerde Filistin'e destekler öne çıkıyor. Yani yeni nesil Filistin'i destekliyor ve Filistin'e karşı bir sempati besliyor. Peki bu kuşak farkı Amerika'nın geleneksel dış politika çizgisini gerçekten değiştirebilir mi? Bunu sormak istiyorum. Amerika Z kuşağındaki Filistin sempatisi %74 gibi aslında ezici bir orana yükselmiş oldu. Önemli bir oran bu. Amerika'da Z kuşağındaki Filistin destekçileri, Filistin Putin'i destekleyen kişilerin artışı nasıl bir politika çizgisine işaret edecek?
0: Yani bence Trump varken bu politikayı etkiler mi bilmiyorum. Çünkü Trump kendi kafasına göre hareket eden bir insan. Ama bu çok güzel bir değişim olduğunu gösteriyor. Amerika'da halk genelde İsrail'i desteklerdi. Tarih boyunca bu devam eden bir durum. Sonuçta çünkü Ortadoğu'daki politikaları İsrail üzerinden planlıyor ve yürütüyor Amerika. Hı-hı. Dış politika açısından çok önemli Amerika için. Ama halk, özellikle gençler %74, çok güzel bir oran. Bunlar sosyal medyada görüyorlar. O öldürülen çocukları görüyorlar değil mi? Filistinlilerin yaşadıklarını görüyorlar. Evet. Oradaki haksızlığı, insan hakları ihlallerini görünce tabii ki yani dedesi, ninesi vesaire yine İsrail'i destekleyebilir ama gençler desteklemiyor. Ki bu da %74 oranında ortaya çıkmış Z kuşağı. 18-24. Ama senin de belirttiğin gibi genel anlamda bakınca ise %50 şu anda. Yani Filistin'i destekleyenler %50 diyelim, İsrail destekleyenler %50. Ama demokratlara baktığımızda 1/3 oranında bir denge varmış. Bu oran bozulmuş. Filistin'e duyulan sempati 3 katına artmış. Bu da önemli bir durum. Şimdi burada ara seçimler olacak. Bu Trump'ı nasıl etkiler bilmiyorum. Dış politikayı çok eleştiriyorlar. Ama klasik bir seçmen halk da var şeyde Amerika'da. Onlar böyle kolay kolay fikrini değiştirmeyen Trumpçı.
1: Evet.
0: Beyaz ırkı ön planda tutan, göçmenlerden nefret eden vesaire bir toplum var. Böyle liderine çok bağlı. Orada bir kemik bir şey var. Trump'ın destekçisi var. O ne olur bilmiyorum. Ama demokratlara baktığınız zaman büyük bir değişim var. Bu uzun vadede mutlaka şu olacak artık bence. İsrail, şimdi İspanya protesto ediyor değil mi? Geçen Norveç'teydi galiba. Ölen çocukların tek tek isimlerine saymışlar. Saatler sürmüş. Yani Norveç ayrı, İspanya, İskoçya. İskoçya'da Glasgow Rangers taraftarları mesela, Celtics taraftarları pankart açıyorlar. Hı-hı. Şimdi İskoçya nereye, Filistin nereye?
1: Evet.
0: Dünya küçüldü artık. Sosyal medyada herkes görüyor. Vahşeti görüyor ve buna tepki gösteriyor. Uzun vadede İsrail artık bu insan hakları ihlallerini devam ettiremeyecek diye düşünüyorum. Tepki çünkü arttı. İsraillilere, normal İsrail vatandaşına karşı da bir nefret oluştu.
1: Evet.
0: Ve bunun silinmesi de çok zor. Netanyahu kendi halkına da çok büyük bir kötülük yaptı. Bunu ileride daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi 2027 sezonu öncesi Oscar kurallarında yapay zeka kullanımına yönelik önemli bir değişikliğe gitti. Biraz da bu tarafa bakalım. Yeni düzenlemeye göre tamamen yapay zeka ile oluşturulan oyuncular ve senaryolar artık adaylık için uygun sayılmayacaklar. Akademi projelerde insan katkısının belirleyici olmasını ve tüm süreçlerde şeffaflık sağlanmasını zorunlu kılıyor. Yapay zeka araçları tamamen yasaklanmasa da yalnızca destekleyici roller üstlenebilecek. Bu adım sinema sektöründe etik ve aslında yaratıcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Peki bu kurallar yapay zekanın sinemadaki rolünü sınırlar mı, yoksa dengeli bir kullanımın önünü mü açar?
0: Yani hem sınırlar, dengeli olur mu bilmiyorum. Ama şu çok ilginç. Geçtiğimiz hafta değil mi, Val Kilmer'ı konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Yani ölmüş bir insan.
1: Hiç ölmemiş gibi.
0: Oynadı.
1: Yani yaşamı devam ediyor. Adeta hani diriltilmiş gibi, evet. Yani biz
0: ve o konuştukta,
1: hiç yapay zeka demeseler
0: değil mi?
1: Öyle piyasaya falan sürürse bilmeyenler anlamaz yani.
0: Anlamazlar, evet. Değil mi? Ve onu konuştuk birkaç gün sonra değil mi? Bu karar çıktı.
1: Evet.
0: Çok enteresan.
1: Çünkü zaten tartışmalar çıkmıştı.
0: Evet. Şimdi bu gerçekten karışık bir konu. Şimdi teknolojinin önüne kimse geçemez. İlerlemeyi engelleyemezsin. Ama Oscar ödül törenlerinde diyorlar ki ben de diyor gerçek oyuncunun performansına ben oy vereceğim. Hı hı. Yani yapay zeka ile canlandırılmış oyuncuların olduğu bir filmleri ben kabul etmeyeceğim. Ama bu acaba örneğin savaş sahnelerinde arkadaki böyle bir kalabalığı yaratmak vesaire, oralarda geçerli mi? Onun da belli şeyleri olacak galiba. Bir oranlar olacak.
1: Eskiden de vardı ama o animasyona mı?
0: Özel efektlerdi ama bu da şimdi daha da büyük bir kitle halinde şeyler yaratılıyor. Herhalde bütün başrol, yan oyuncular vesaire, hı hı, onlar gerçek oyuncu olacak bir. İkincisi senaryo. Senaryoda da tamamen böyle üretken yapay zeka ile yazılmış bir senaryo kabul edilmeyecek.
1: Evet.
0: Yani bazen ne bir bir onun da bir oranı olacak. Yani faydalanabilir, bazı bilgiler için faydalanabilir. Örneğin Orta Çağ'da geçen bir film hakkında hangi kostümü kullanacak vesaire, değil mi? Ya da öykünün belli bir kısmını geliştirmede kullanılır mı? Oları da net değil ama özetle Oscar'a başvuracak her film için bir rapor istiyor akademi üyeleri. Hı hı. Yani burada

0: Yapay zeka kullandıysan nerelerde kullandın? Senaryoda, oyunculukta vesaire. Bunları tek tek belirtiyorsun ve ona göre de bir karar alınacak. Şimdi bu sinema sektörünü etkiler. Çünkü Oscar büyük bir PR alanı.
1: Peki bu kuralları çiğneyenler çıkar mı? Yani fark ettirmeden.
0: Yani bilmiyorum, yani öyle bir yapay zeka yapıp mesela şimdi oyuncular belli zaten değil mi? Ki baş oyuncular.
1: Yani tespit edilmesi zor bir hamle yapılır mı acaba?
0: Yapılır yani, çünkü bu işler şey yani biraz da maharete bakıyor. Ama ben şunu görüyorum. Burada şöyle bir tartışma da var. Sana şöyle bir soru sorayım. Mesela Kemal Sunal, Tarık Akın, Adile Naşit vesaire tekrar yapay zeka ile Hababam Sınıfı'nın bir filmi çekiliyor. Sevinir misin?
1: Yani eskisinin tadı olur mu diye bir
0: aynı,
1: soru.
0: Demin Walt Kilmer'dan bahsettik. Evet, aynı Walt Kilmer, aynı Kemal Sunal olacak. Yeni bir film çıkacak mesela. Ben sinema sever olarak sevinirim.
1: Tabii ki seviniriz.
0: Yani çok büyük, Marlon Brando'dan Steve McQueen'e vesaire bir sürü oyuncular var. Hatta bir ara James Dean'in filmi çekilecekti. Yapay zeka ile oynatılacaktı. Ona da karşı çıktılar. Şimdi oyuncular sendikası bu konuda şey yapıyor. Çok protestolar yapıyor vesaire. Kuralları şey yapıyor. Yapay zekaya mümkün olduğu kadar sinema sektörünün, dizi sektörünün dışında tutmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü buradan birçok insan işsiz de kalabilir.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani hep görüyoruz, teknoloji haberlerini okuyorsun, Meta, Amazon vesaire, herkes işten çıkartmalar var, Tesla işten çıkartıyorlar. Şimdi ya ben şimdi yaratıcılık da önemli ama sonuçta bir insanın nihai karar vereceği bir şey olacak. Yapay zekadan destek alınacak belli oranda ama sonuçta burada biraz da izleyici karar verecek. Örneğin Oscar'a başvurmuyor ama bütün eşik oyuncuları tam kadro filmi çektiriyor bir dijital platform.
1: İzlenme rekorları kuruyor. Yani. Ben Oscar'a başvurmayacağım ama yapay zekayı sonuna kadar kullanacağım.
0: Akademi bence önceden ödül aldı. Belki de ölmüş bir oyuncuya tekrar Oscar vermemek için bu kararı aldı. Değil mi?
1: Olabilir, evet.
0: O zaman ne olacak? Şimdi o zaman insan sanat...
1: Havada kalacak Oscar yani, hani kim
0: o zaman
1: sahibi?
0: Yapay zekayı
1: verecek. Yapay zekayı verecek o zaman Oscar.
0: Bütün o zaman senaryodan şeye kadar, oyunculara bütün ödülleri yapay zekayı verelim. Evet. O zaman insan faktörü yok olacak.
1: Evet.
0: Çok acayip bir
1: herhalde öngörülemezliğin biraz kısıtlamak için, bunun önüne geçebilmek için böyle bir karar alındı. Evet. Bakalım neler olacak. Şimdi yeni bir araştırmayı konuşalım. Her 4 kişiden birinin son bir ayda ruh sağlığı için hiçbir adım atmadığını ortaya koyan bir araştırma var. Mental Health Foundation uzmanları ise küçük ama düzenli alışkanlıkların büyük farklar yaratabileceğini söylüyorlar. Ayrıca yine uyku düzeni, su tüketimi, şükran pratiği, yani var olan şeylere şükretmek, yeni beceriler elde edinebilmek, yani edinmek, bu ruh halini destekleyen basit adım olarak öne çıkıyor. Bu alışkanlıklar günlük rutine eklendiğinde genel iyilik halini artırabilir olarak görülüyor. Evet. Peki bu adımlardan hangisi hayatımıza dahil edildiğinde yani hangisinden başlanmalı gibi sorayım aslında.
0: Evet. Şimdi öncelikle bu Mental Health Foundation bir slogan çıkartmış ortaya.
1: Evet.
0: Harekete geçmek. Harekete geçin diyor. Biz hepimize bir farkındalık var. Nelerin iyi geleceğini, nelerin kötü geleceğini biliyoruz. Hepimiz diyoruz ki sosyal medyayı az kullan, telefona az bak, değil mi?
1: Evet.
0: Su iç, hareket et vesaire. Bunları biliyoruz.
1: Yani şimdi, kendine odaklan diye bir slogan da dolaşıyor açıkçası. Evet.
0: Ama bunu önemli harekete geçirmek. Mesela özellikle yetişkinler kendilerini erteliyorlar. Çocuklarını vesaire ön plana çıkartıyorlar. Onların üzerine odaklanıyorlar. Ya da işine çok odaklanıyorlar ama kendini ihmal ediyorlar. Harekete geç demek de yani önce madem bunları farkındasın o zaman bir şeyler yap demek istiyorlar. Hı hı. Yapılacak şeyler neler? Doğada zaman geçir. Çok güzel bir şey değil mi?
1: Evet. Dinginlik, sakinlik. Hı.
0: Doğa varsa bulabiliyorsan böyle orman, güzel alanlar. Koca İstanbul'da.
1: Evet.
0: Her yer beton. Ama var yine bahçeler de var. Yavaş yavaş yapıldı. Hareket edin değil mi? Bu da güzel. Hareket etmemiz lazım. Harekette bereket var. Günlük bir saat yürüyüş vesaire.
1: Ekrana... Siz bu konuları biz ele aldığımızda hiç inanmayarak konuşuyorsunuz. İnanmıyorum.
0: Yok, yürüyorum.
1: Gibi geliyor.
0: 40 dakika yürüyorum ben.
1: Bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünüyor.
0: Bir saat yürüyorum herhalde her gün. Ekrana ara ver. Bunu yapamıyorum. Evet, ne yazık ki yapmamız lazım. Yani telefondan ne kadar uzak durursak biraz o kadar daha faydası olur. Ruh sağlığı açısından da öyle. Arkadaşlarla plan yap. bu planlarda hep diyoruz ya, haftaya bir kahve içelim diyoruz. O hafta bir kahve ne oluyor? Bir yıl geçiyor belki, bir daha görmüyoruz.
1: Ertelene diyorsunuz öyle.
0: Mutlaka buluşalım. Kahve

0: geçir mutlaka tamam falan. Evet. Sen değil falan. Ondan sonra unutuluyor.
1: Sonra bakıyorsunuz aa unuttum ya da işte bir iş çıkıyor falan dediğiniz gibi.
0: O zaman kesin tarih vermek lazım. Hafta değil. Haftaya çarşamba günü saat 12'de öğlen yemeğini beraber yiyoruz dersek tabii. O olabilir. Sakin bir uyku rutini oluşturmak. Bu da önemli. Artık işte yatmadan bir saat önce telefonuna bakmayacaksın vesaire. Hı hı. Az kafein kullanacağım. Bol su için. Yalnız bu bol su için konusunu önümüzdeki biraz sonra konuşacağız. Su konusu ile ilgili.
1: Evet. Yani, sularımız da burada.
0: Evet. Bol su içmek komutu da doğru değilmiş aslında.
1: Evet. Yeteri kadar.
0: Yeteri kadar. İhtiyacın hı. olduğu kadar. Yani ihtiyacın kadar. Belki bir bardak, ihtiyacın bir bardak fazlası da olur bilmiyorum. Minnettar olduğun 3 şeyi yaz. Bu da güzel bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Bu gerçekten güzel.
1: Bu önemli. Bu gerçekten önemli.
0: Yani ne yaptın? Hayatında belli başarıların var. Bunları yaz geldi. Ya ben bunları başardım aslında. Kendini o kadar kötü hissetme. Ya da Allah'a şükür güzel sağlık çocuklarım var. Değil mi? Hı-hı. Bu minnet duygusu önemli. Bir balans atıyor. Bir denge yaratıyor. Yani böyle şükürde çok böyle abartılı bir şükürde olmasın mesela.
1: Evet.
0: Her şey için şükretmek de bilmiyorum. Ama tabii şükründe dediğin gibi çok zengin olup değil mi? Kalp krizinden pat diye gidebilirsin. Öyle bir durum da var. Minnettar olmak önemli.
1: Evet.
0: Yeni bir beceri öğrenmek vaktiniz varsa güzel. Ama bu gerçekten beyni de geliştiriyor. Sosyal aktiviteyi de arttırıyor. Öyle diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi Marmara Denizi için uzmanlardan müsilaj uyarısı yeniden gündemde. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Bayram Öztürk sorunun temel nedeninin arıtılmamış atık sular ve kirlilik olduğunu vurguluyor. Denizdeki ekosistem dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan müsilajın canlı yaşamını da ciddi şekilde tehdit ettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre Marmara'ya bırakılan atıkların önemli bir kısmı yeterince arıtılmadan denize karışıyor. Bu kritik bir konu. Ayrıca şimdi ancak gerekli arıtma yatırımları yapılırsa deniz hasta ama iyileşebilir deniyor. Peki gerekli adımlar atılmazsa Marmara Denizi'ni bekleyen nasıl bir risk var?
0: Evet. Gerçekten dünyada tek deniz. Büyükelin sınırları içerisinde olan. Başka hiçbir deniz yok. Sadece Türkiye'de Marmara Denizi. Her tarafı bizim kaplı. Bizim sınırlarımız içerisinde olan
1: evet.
0: bir deniz. Göl de değil deniz. Marmara Denizi'nin biz ne yazık ki biz bu pandemi döneminde bir sabah uyandık her yere bir baktık böyle müsilaj kaplanmış.
1: Evet.
0: Aslında bu daha önce 80'lerde de olmuş biraz. 90'larda olmuş. Biraz da balık hafızayız. Geçiyor unutuyoruz vesaire.
1: Çabuk
0: ama,
1: unutuyoruz.
0: Bu atıklar meselesi çok önemli. Ne yazık ki belediyeler görevleri yapmıyorlar Türkiye'de.
1: Evet.
0: Çok basit bir işlem var. Evsel atıkları denize olduğu gibi boşaltmayacaksın. Bunu arıtacaksın.
1: Yani kanalizasyon çukuru gibi kullanılıyor. Değil ölmedi mi? Ama hasta.
0: Evet.
1: Uyarı
0: yani,
1: bu.
0: Şimdi belediyecilikte şöyle bir şey kavram var. Tabii sadece belediyelere de yükleyemeyiz. Devlette birçok mesela fabrikaların hepsinin denetlenmesi lazım. Bir sürü fabrika var atıklarını atıyor. Yani burada sıkı bir denetim lazım. Ama bunların bir ayağı da belediye oluyor. Belediyeler genelde artık böyle altyapıyı fazla bütçe ayırmıyorlar gibi görüyorum. Son dönemde böyle sosyal medya belediyeciliği diye bir şey başladı. İşte hayvanları hepimiz seviyoruz ama işte ne bileyim her yere işte mama bırakmak mesela ya da öğrencilere şu kadar yedim, şurada çorba dağıtıyoruz, şuna şu yardım yaptık, annelere bu yardım vesaire. Böyle belediyeler şey gibi oldu. Böyle hayır kurumu gibi yerler oldu. Tabii ki yardımlar yapılması lazım. İhtiyaç sahiplerine her zaman yardım edilmesi lazım ama belediyelerin asli görevi bu atıkları temizlemek, yol yapmak, park yapmak, kaldırımları yapmak. Araba kullananlar görüyordur. İstanbul'un her yeri mesela delik deşik. Birçok şehirde de böyle. Yani kaldırımlar kötü vesaire. Normal temel altyapı çalışmaları bile yapılmıyor artık ki ben Marmara Denizi'ni kurtaracaklarını düşünmüyorum. Devlet de bu konuda şimdi el attı. Yasaklar getirildi vesaire. Burada acil plan yapılmamız lazım. Şimdi turistler geliyor. Büyükada'ya geldiler mesela. Bir baktılar her yer müsilaj. Bir sürü Arap turist geldi mesela. Orada dizide geçen bir dizinin konağını ziyaret edecekler. Ama bir bakıyorlar iğrenç bir tablo var. Bu turizmi de etkiler. Sadece Marmara değil. Kuzey Ege'den de başladı. Çanakkale ve aşağı doğru da iniyor bu. Belki de bütün Türkiye saracak. Yani bunun çözüm olması lazım. Bunu çözemezsek turizm geliri de batar. Üzülüyorum gerçekten. Belki 15, 20 yıl, 30 yıl sonra belki çocuklarımız Marmara Denizi'nden bir balık yiyemeyecekler. Yani kirli olmayan suda balık da olmaz. Yani kirli olan yerde

0: balık da olmaz, değil mi? Üzücü bir şey. Çözüm gerekiyor.
1: Evet. Bunu da böyle ele almış olduk. Şimdi Tüketici Hakları Derneği ikinci el satış sitelerinde artan param güvende dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Bu konu da kritik. Dernek başkanı dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcılardan hesap onayı bahanesiyle para talep ettiğini belirtti. Bu yöntemde satıcıya aslında gelen doğrulama kodu isteniyor. Hesaplara erişim sağlanıyor ve para tamamen ele geçirilmiş oluyor. Oysa gerçek param güvende sisteminde ödeme yalnızca alıcı tarafından yapılıyor ve ürün teslimine kadar güvenli havuzda tutuluyor. Şimdi uzmanlar da kod paylaşımı ya da para gönderme taleplerinin açık bir dolandırıcılık işareti olduğuna özellikle vurgu yapıyorlar. Peki online satış yaparken bu tür tuzaklardan korunmak için hangi önlemleri alıyorsunuz, almalıyız?
0: Evet, bu güvenli para paylaş şey var. Güvenli bir sistem var. Mesela ikinci el eşyalarda vesaire. Şimdi bir malı sattığınız zaman karşı tarafa geliyor o mal.
1: Evet.
0: O para o anda mesela sen parayı yolluyorsun ama ortak bir havuzu duruyor. O alıcıya gitmiyor, satıcıya geçmiyor. Sadece eğer sen onay verdiğin zaman, teslim edildiği zaman, onayı verdiğin zaman o zaman satıcıya geçiyor. Bu güvenli bir sistem. Ama burada ne yapıyorlar? Hesap onayı diye bir şey çıkartmışlar. İşte o kişiyi arıyorlar. Önceden bir para istiyorlar mesela. Şu hesabı şu parayı yatır diyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: O parayı yatırıp onayıyorlar.
1: Ya normalde da, bu param güvende sisteminde herhangi bir onay istenmiyor.
0: Evet, istenmiyor. Gerek yok.
1: Evet.
0: Hatta o onay kodunu alıp o paranın tamamını çekiyorlar mesela. Öyle de bir durum var. Şimdi son dönemde mesela artık böyle insanlar savcı, polis vesaire aradığın laflarına inanmıyorlar artık. Öyle bir farkındalık şükür ki oluştu artık. Ama dolandırıcılarda da her türlü şey var. Her zaman yeni bir şey, yöntemler buluyorlar. Ben yani her hafta dolandırıcıların yeni bir olayıyla konuşabiliriz.
1: Sizin artık kalıp sözünüz, cümleniz, dolandırıcılık okulu var.
0: Var, gerçekten var. Yani bu işler meslek edinilmiş. Böyle şimdi büyük böyle çeteler çökertiliyor ya. Değil mi? Uyuşturucu çeteli çok atıyor, suç çeteli çok atıyor. Ben böyle şey bekliyorum ya. Şöyle büyük bir dolandırıcı çetesi de çok atılsın. Yani bunlar da bir organize çalışıyorlar. Böyle tekil değiller. Ama yakalamak da zor tabii ki. Teknoloji kullanıyorlar. Yurt dışı hatları vesaire. Ama önlemlerini de alıyor. Ne oldu? Hat sayısı düşürüldü. Değil mi? Ama onlar da hep sürekli bir önlem buluyorlar. Ne yazık ki.
1: Daha bilinçli olmak lazım, dikkatli olmak
0: sadece
1: lazım.
0: Sadece bilinçli değil gerçekten. Evet. Yani burada ben vatandaşın artık ne diyeceğim bilemiyorum. Çünkü hep sürekli uyarıyoruz, sürekli uyarıyoruz. Evet. Aa, profesör kandırıldı, ceza hakim kandırıldı vesaire. Ya demek ki ortada bir şey var. Bu oluyor yani, insanlık hali değil
1: yani.
0: Hiçbir şeye
1: güven kalmıyor böyle
0: yani
1: olunca.
0: Bunun üzerine bir sistem geliştirmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ki adamları sıfırlayalım.
1: Şimdi yapay zekayı konuşalım o zaman. Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması insan zihni üzerindeki etkileriyle de yeni tartışmaları gündeme getiriyor. Araştırmacılar özellikle bir teknoloji enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmalarda yapay zeka kullanımının beyin aktivitesini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Yani beyin tembelleşiyor baktığımızda. Özellikle ChatGPT gibi araçlara aşırı bağımlılığın hafıza, öğrenme ve eleştirel düşünme becerileri zayıflatabileceği ifade ediliyor. Bazı bulgularda bilişsel yükün yapay zekaya devredilmesinin uzun vadede zihinsel gerileme riskini de arttırabileceğini gösteriyor. Ama uzmanlar doğru kullanıldığında elbette yapay zekanın öğrenmeyi destekleyen güçlü bir araç olabileceğini de vurguluyor. Peki yapay zeka düşünme becerilerimizi körelten bir kolaylık mı, yoksa doğru kullanıldığında bir zihin güçlendirici mi?
0: Zihin güçlendiriciden ziyade zihne yardımcı.
1: Evet.
0: Harici bellek diyorlar. Yanında bir tane daha senin bir hafızan var mesela.
1: Evet. Yani şöyle mesela başınıza çok basit bir problem geldi. Yani çözemeyeceğiniz bir şey. O an ChatGPT'ye sorduğunuz zaman o sizi bazen doğru yönlendirebiliyor.
0: Evet.
1: Ve o sorunu hemen çözebiliyorsunuz. Yani.
0: Bazen de hatalı. Mesela bugün ben bir şey test ettim. Bir tane bir doğa fotoğrafçılığı yarışması, işte fotoğrafçılık yarışmasında birisi yaprağın üstüne bir kertenkele koymuş. Fotoğrafını çekmiş. Oyuncak kertenkele ve üçüncülük ödülü almış. Daha sonra bu ortaya çıkıyor. Birisi görmüş de. O fotoğrafı aldım, yapay zekaya koydum. Dedim bu sahte mi, gerçek mi falan dedim. dedi evet dedi bilmem ne cinsi şey falan.
1: Ondan evet sonra, mesela bitki çeşitlerini falan böyle her şey.

0: de kullandım işte böyle sağlık raporları mesela verdim. Hemen çözdü. Hı-hı. Baktım.
1: Değerlerinizi yorumluyor.
0: Hatta doktorla şey yaptım, sağlama yaptım. Doktorla aynı şeyleri söyledi. Bazen evet. Öyle bir şey de oluyor. Bazen tam tersi de oluyor tabii ki. Bu kesinlikle bir tavsiye değildir diyelim.
1: Bu tavsiye değildir. Bunlar deneyim, yaşanan deneyimlerini aktarıyor muyum?
0: Ama Natali Kozmini bilim insanı hı-hı. araştırmış. Öğrencileri 3 gruba ayırmış. Demiş ki birisine kompozisyon, bir araştırma, deneme yazısı yazacaksınız hı hı. demiş. Birinci gruba demiş ki ChatGPT kullanacaksınız. İkinci gruba demiş ki sadece yardım amaçlı Google kullanın. Üçüncü gruba da demiş ki hayır, hiçbir şey kullanmayacaksınız. Sadece kendi zekanızda, hayal gücünüzde.
1: Salt beyin.
0: Salt beyinle bir deneme yazısı yazın demişler. O anda da hepsinin bile sinir beyinlerine kablolu yerleştirmişler. Ölçüm yapmışlar. ChatGPT kullananlarda hiç böyle şey yok.
1: Hareket yok.
0: Hareket yok, sıfır. Google kullananlarda biraz görsel alanda biraz böyle hafif hareket görmüşler.
1: Evet.
0: Hiç yapay zeka, internet vesaire kullanmayanların beyni de böyle alev alev.
1: Yangın yeri.
0: Yangın yeri. Yani buradan ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Gerçekten beyni kullandığını engellendiriyor.
1: Beyin fırtınası dediğimiz şeyi evet. Yani.
0: Ve şimdi bunun tartışmaları var. İşte bazıları diyor ki dengeli olsun, işte bize yardımcı falan vesaire diyorlar ama yapılan ödevler, sunulan tezler vesaire çok böyle şeyler, hep birbirine benzer yazılar çıkıyor. Öğretmenler bunlardan çok şikayetçiler vesaire. Bilişsel teslimiyet çağı olacakmış. Yani biz kendimizi yapay zeka teslim edecek gibi gözüküyor. Daha önce de konuşmuştuk, hatırlarsın, bu navigasyon uygulamaları var ya.
1: Evet.
0: Bu hep açıyoruz, güzel gidiyoruz böyle. Nereye gittiğim falan vesaire. Yön duygumuzu kaybetmişiz. Ve şimdi yeni bir araştırma var. Navigasyona bağlı olarak da bunama oranları artmış. Çok ilginç.
1: Evet.
0: Yani navigasyon kullanılmaya başlandığından beri insanlarda Alzheimer, bunama olayları artmaya başlamış.
1: Eskiden sonra sonra.
0: Değil
1: her
0: mi?
1: Yeri sonra sonra buluyordu.
0: İşte bilim böyle, beyin böyle bir şey. İşledikçe gelişiyor. Şimdi bazıları diyorlar ki işte gerçekten üreysel beyin, yani müsteçem bir organ. Yapay zeka falan yine hikaye bence tabii ki. Yani biz bunu kullanmaya acaba insanlık geriye gider mi? Böyle ilk çağlarda yaşayan böyle ne bileyim. Çünkü çok basit işlemleri bile yapmayacağız. Beyin kullanmadıkça şey olacak, geri gidecek. Böyle bir durum da var.
1: Evet.
0: Herhalde tamamen yapay zeka. Bir de şu da var. Yapay zekaya bir sonsuz güven varmış. O ne derse o. Hatta kendine inanmayıp yapay zekaya güveniyormuşsun. Orada da uzmanlar diyorlar ki yapay zekayla çatışaraktan, onunla mücadele ederekten sorgulama yaptırın ki daha faydalı olur diyor vesaire. Yani biz görmeyeceğiz ama gelecekte çocukları daha kötü günler bekliyor. 4 işlem yapamayacaklar. Her şeyi yapay zekaya soracaklar vesaire.
1: Biraz daha beyin fırtınasına önem verelim.
0: Evet.
1: Bu dönemde. Şimdi Almanya balkonlara kurulan tak çalıştır güneş panelleriyle enerji üretiminde dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Biz de bu konuyu ele alalım. Evet. Balkon Kraftwerk deniliyor buna. Bu şekilde biliniyor. Sistemlerin toplam kurulu gücü kısa sürede 1 gigawatt'a çıkarak rekorda kırdı. Kullanıcılar panelleri internetten satın alıp kolayca kurabiliyorlar. Ve doğrudan priz üzerinden elektrik üretmeye başlayabiliyorlar aslında. Üretilen enerji anlık tüketimle sınırlı tutuluyor. Batarya kullananlar fazla enerjiyi de depolama teknolojileri de zaten çok önemli. Evet. Depolanabiliyor da ayrıca. Bu model özellikle kiracılar için enerji maliyetlerini düşüren pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Peki bu tür bireysel enerji sistemleri Türkiye'de de yaygınlaşır mı acaba, ne dersiniz?
0: Keşke. Ben bu haberleri böyle kıskanarak görüyorum, takip ediyorum. Yazılarımızda da yazıyorum. Yani aynı Almanya bir de ısı pompasında da rekor kırdı. Kullanımında da rekor kırdı. Isı pompası biliyorsun dışarıdaki güneş, hava vesaire her türlü enerjiyi alıp bir sıcaklık yaratıyor.
1: Evet.
0: Yani Almanya bizim kadar güneş almıyor.
1: Hı hı. Biz güneş çok
0: zengini büyüküyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu balkonlara fişe tak panelleri yeni başladı. Hı hı. Birkaç yıl. Bunun başlama sebebi de şu: çatılarda panel kullananlar çatı katları vesaire üst katlar yararlanıyordu. Alt kattakiler biz niye yararlanamıyoruz vesaire dediler. Böyle bir uygulama yaptı. Almanya bunu serbest bıraktı.
1: Evet.
0: Şimdi bunun bir belli oranda üretim şeyi var. Biz de Türkiye'de mesela güneş paneli takmak için böyle bir sürü prosedürden geçiyorsun. 1000 tane imza

0: toplanıyor. Ben şaşırıyorum buna. Yani bu alanda kolaylıkların sağlanması lazım. Yani her binada güneş paneli olması lazım. Şimdi bir açıklandı. Büyük bir, yani böyle fabrika yakın büyüklükteki böyle yerlerde mesela güneş paneli zorunluluğu var. Yani biz de şimdi sen daha iyi bilirsin ekonomist olarak, değil mi? Bu Körfez krizi değil mi? Neler yaşadık? Petrol uçtu değil mi?
1: Evet.
0: Her şey uçuyor. Gübre uçuyor. Yemek fiyatları.
1: Yenilenebilir enerji öne evet. çıktı. Evet. Ama elektrikli araçlara geçiş hızlandı mesela.
0: Yani biz şimdi enerjiyi dışarıdan alan bir ülkeyiz değil mi? Petrolü, doğalgazı vesaire dışarıdan alıyoruz. Şunu uygulasak belki dışarıdan petrole bile ihtiyaç kalmayacak. Gerçekten bu konuda bir devlet politikası olması lazım. Şey olarak güzel. Yenilenebilir enerjide büyük şirketler bazında çok gelişmelerimiz var. Büyük böyle güneş panelleri, tarlaları kurduk vesaire. Ama o bireye inerse herkes kendi elektriğini, Almanya onu yapmış. Çünkü buradaki sistemde zaten bataryayı kullanıyorsun ve bunu
1: ya depolama
0: akşam,
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Ya depolama teknolojileri şu an bir garanti, güvence yani.
0: Sistem zaten 2-3 yılda kendini amorti ediyormuş. Hı-hı. Sonra da 20 yıllık bir ömrü var. 15 yıl kârdasın.
1: Evet.
0: Hesaplamışlar. Bir öğrencinin teki kişi bir öğrencinin şeyini yapmışlar. Yani balkona taktıkları o tek panel, bir iki panelle 1 yıllık elektrik tüketimin yarısını karşılayabiliyormuş. Muazzam bir şey bu. Aklın yolu bir.
1: Evet.
0: Yani herkes elektrik faturası çok az özel, hiç ödemeyiz değil mi?
1: Doğa dostu.
0: Çevre kirlenmez değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Arabalarımızı şarj ederiz bedavaya. Doğa gaz faturası ödemezsin. Yani bunları takip edersek Türkiye uçar gider diyorum ben.
1: Evet.
0: Ve bunlar da çok basit şeyler ya.
1: Yani gerçekten.
0: Ama burada tabii ki ne oluyor? Enerji şirketleri. Karşına çıkıyor tabii ki. Onlar da para kazanmak istiyorlar ne yazık ki.
1: Evet. Böyle haberleri biz de gündeme taşıyoruz. Evet. Şimdi İstanbul'da bir kadının bir yıl içinde tam 300 kez doktora gitmesi dikkat çekti. Neden 300 kez doktora gitmiş olabilir bir kadın? İl Sağlık Müdürü de Abdullah Emre Güner bu durumun alışkanlık olarak olduğunu yani öne çıktığını aktardı. Aynı gün içinde birden fazla hastaneye başvurduğu tahmin edilen bu örnek sağlık sistemindeki kullanım alışkanlıklarına da aslında gündeme getirdi. Uzmanlar bazı kişilerin hastaneleri ihtiyaç dışında sosyalleşme alanı gibi kullanabildiğine de dikkat çekiyor. Bu durumun gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hizmete erişimini de zorlaştırabileceğini ifade ediyor uzmanlar. Peki sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımını önlemek için nasıl bir sistem kurulmalı?
0: Yani
1: 300 kez bir yıl içinde.
0: Güneş Rekorlar kitabına başvursun.
1: Yani bir yılda 365 gün var. 300 kez doktora gitmesi 65 gün sadece gitmemiş mi oluyor?
0: Evet, bir de bunlar ama tatili hafta sonları çıkart cumartesi pazarları. Hadi evet. Resmi tatiller 15 gün diyelim. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner'in söylediği gibi yani günde yani bir günde bazen 2-3 kere daha gitmiş mesela. Bazı günler 3-4 kere gitmiş. Aradığında ne demiş? Alışkanlık, sosyalleşme. Canım sıkılıyor gidiyorum. Yani yok böyle bir şey. Şimdi bir şey böyle ücretsiz olduğu zaman böyle sömürenler de oluyor. Yaşlılara da bir şey diyemiyorum. Bazen gerçekten böyle canları sıkılıyor. Ondan mı gidiyorlar?
1: Evham yapıyorlar galiba.
0: Evham yapıyorlar değil mi? Yani bu şimdi bir hisler oluşuyor böyle. Sağlıklı ve uzun yaşayacağım diye bir şey var artık. Bir ana hedef. Dünyadaki bence en nihai, şu anki süreçteki en büyük hedef bu. Hı hı. 68 kuşağına bakıyordum. Onlar şeyi düşünürüz mesela. Devrim. Dünyayı değiştireceğiz vesaire. Şimdi herkes sağlıklı yaşayacağız. Tabii güzel bir şey. Herkes sağlıklı yaşasın ama bu sistemi de sekteye uğratmayalım. Şimdi normal bir çalışan bir insan değil mi? Biz haftada 5 gün 6 gün çalışıyoruz. Hadi MRS'de bazen giriyorum. Yani yıllarda sigorta parası ödüyoruz. Hadi MRS'den de bir devlet hastanesine gidin deniyorum. Bulamıyorum lan diyor bazen. Şimdi çalışan bir insan zaten vakti bulamıyor. Bulacağı zamanda yaşlı insanlar 300 gün, yılda 300 gün giden bir kadın var mesela. O onun hakkını sabote ediyor. Bu biraz da kul hakkı yemek gibi bir şey aslında. Evet. Burada çözüm şu olabilir. Mesela yani yılda 20 kere gitsin ya. 20 kere gitsinler, 25 kere gitsinler. Ama 26. gittiğince mesela bir ücret olsun mesela.
1: Kota olsun mu diyorsunuz?
0: Kota olsun. Hı. Ya da bunlar tespit edilsin böyle. Gereksiz mesela doktorlar bir kutucuya şey yapsın. Bu hastası şeyi var. Gereksiz geliyor.
1: İhtimali var mı?
0: İhtimali var. Bunu önlem alalım diye öyle bir kara liste oluşturulsun. Yani onlara da söylersin. Şimdi bir gün gider atıyorum 1.000 lira bir fatura çıkart mesela. Bir de ayağını basmaz belki de. Hmm. Yani tamam, ücretsiz diye de böyle suistimal etmemek lazım. Bu

0: toplumun genelini de etkiliyor.
1: Evet.
0: Acile gidiyorlar. Yani benim bir yakınım da var mesela. Ne yapıyorsun diyorum. İlacımı yazmak için acile gidiyorum ben diyor. Yani polikliniğe gidip sıra almıyor. Acil. Bir de acil de ayrı bir konu zaten. Herkes evet. acile gidiyor.
1: Tam bu noktada şunu da sorayım o zaman. Şimdi aspirin üzerine yapılan yeni araştırmalar var.
0: Evet.
1: İlacın sadece ağrı kesici değil, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceğini de gösteriyor bu araştırmalar. BBC Future kaynaklı haberde özellikle bir sendrom ve genetik riski yüksek kişilerde düşük doz aspirinin bağırsak kanseri riskini azaltabildiği aktarılıyor. Şimdi Oxford'da çeşitli üniversitelerde yapılan analizler var. Aspirinin hem kanserin oluşumu hem de yayılma sürecini yavaşlatabileceğine işaret ediyor. Ya aspirin gerçekten kanser önleyici bir standart ilaç, yani o standartta bir ilaç haline gelir mi?
0: Yani tabii ki başta şey belirtelim, bu bir tavsiye değil, bu bilimsel bir program, bu sağlık bir programı değil.
1: Öne çıkan, evet. akılda kalan bir
0: ama
1: haber.
0: Ama bu çok tartışılan bir konu.
1: Evet.
0: Aspirin alırken bile doktora danışacaksınız. Bunu söyleyeyim. Kafasına göre kimse aspirin almasın.
1: Tabii.
0: Ama şundan da bahsetmek gerekir. Aspirin gerçekten mucize bir ilaç. Yani her geçen gün farklı bir özelliği çıkıyor bu aspirin. Eskiden bir ağrı kesici olarak gündeme geliyordu. Hatta
1: aspirin ben de çok içtim küçükken de.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: 19. yüzyılın sonlarında Mezopotamya'da Nibur kentinde 4400 yıllık bir ki tabletinde bir reçete var.
1: Hı hı.
0: O reçetede de söğüt ağacından elde edilen bir maddeden bahsediliyor. Salisilik. Bu aspirinin ana maddelerinden birisi.
1: Evet.
0: Yani 4400 yıl önce bu aslında kesilmiş.
1: Bir reçetede var.
0: Yani söğüt ağacından elde edilen. Daha sonra bunu İngiliz din adamı Edward Stone söğüt ağacının kurutuyor tozlarından bir ateş düşürücü yaratıyor.
1: Hı hı.
0: En sonunda Bayer markası meşhur, yani dünyanın en karlı şirketi oldu herhalde bu şeyle, icatla. Salisilik asitle sentezleyerek de aspirin ortaya çıkarttı.
1: Evet.
0: Şimdi aspirin eskiden sadece ne için olduk? Ağır kesici vesaire. Daha sonra baktılar ki kalbe de iyi geliyor. Kanı sulandırıyor. Araştırmalar ortaya çıktı. Belli oranda öneriyorlar. Kalp hastalığı olan ya da riski olan. Hatta bazı ülkeler şimdi şey yaptı. Önleyici tedbir olaraktan da yine bahsettik bu programda. Hı-hı. İngiltere önleyici tedbir olaraktan da belli bir gruba aspirin içmeyi tavsiye ediyor. Kalp krizi olmasın diye vesaire. Ve şimdi son açıklanan konu da çok enteresan. Bunu da yine mesela İngiliz bir mobilyacı varmış, Nick James diye. Bunun ailesi, bütün genetik ailesi, herkesi kanserli. Babası, annesi vesaire ve yaşayan aile üyeleri de kanser hastası. Bu bağırsak kanseri var. Ve Nick James bu İngiltere'de yapılan araştırmaya katılıyor. Belli bir gruba giriyor. Buna aspirin kullandırılıyor. Aradan belli bir süre geçmiş. Şu ana kadar hala diyor kanser yakalanmadı diyor. Fareler üzerinde de denendi. Farelerin suyuna aspirin kattılar vesaire. Gördüler ki aspirin belli ölçülerde kanseri engelliyor. Tabii daha çok fazla araştırmaya gerek var. Ama görünen bu ki aspirinin bir mucizesini daha karşılaşabiliriz.
1: Evet. Şimdi süremiz de çok azalıyor. Tabii biz Hı-hı. fark etmiyoruz konuları evet. konuşurken ama. Şimdi Türkiye'de artan ara eleman açığını konuşalım. İş gücü piyasasına dengeleri değiştirerek mavi yakalı mesleklerin gelirlerini de hızla yükseltti olarak. Şimdi inşaat ve teknik alanlarda çalışan ustaların aylık kazançlarının 150 bin TL'ye kadar çıkabildiği bazı durumlarda mühendis maaşlarını geride bıraktığı belirtiliyor. Evet. Biraz bu konuyu ele alalım. Uzmanlar bu durumun eğitim ve meslek seçimlerinde uzun vadeli bir dönüşüm yaratabileceğini söylüyorlar. Peki gelecekte üniversite diploması mı yoksa usta bir meslek mi daha değerli hale gelecek? Bunu da yorumlayalım. Süremiz çok az kaldı.
0: Vallahi bazı bölümler aç. Tıp, bilgisayar, böyle iş garantili bölümler, iyi kazançlı bölümler hariç gerçekten ustalık artık daha çok kazandırıyor. Yani bunu böyle eve çağırdığınız en küçük bir şey çağırıyorsunuz. Artık 2000'den başlıyor. Eve gelme ücreti, servis ücreti, hiçbir şey yapmasın
1: diye. Servis ücreti 2000'de.
0: 1500-2000. Bir şey yaparsa değişiyor. Hı-hı. Bir evi boyatıyorsun işte 60-70 bin mesela. Sadece otosanayinden tut vesaire. Bu olay buraya geldi. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Demek ki biz bir ara gerçekten çok lüks yaşıyormuşuz. Böyle yurt dışındaki insanlar bize soruyor. Ya

0: herkes ustaya çağırıyorduk biz de. Çağırıyorduk, düşük ücretle yapıyorduk. Dikkat ediyor musun? Amerika'da böyle belgeseller var, değil mi? Hep bir real şeyler var. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Değil mi? Bütün aletleri, edevatları var vesaire.
1: Evet.
0: Orada gerçekten her şeyi Amerika'da kendileri yapıyorlar. Biz de ona döneceğiz yavaş yavaş. Dönmemiz de gerekiyor. Çünkü el emeği gerçekten ön plana çıktı. Şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka bir sürü meslekleri ele geçiriyor. Burada da şimdi inşaatçı bulamıyorsun. Bir yer hatırlıyorsun. Dolu yağmur olmuş değil mi? Bütün araçlar harap olmuştu. Arjantin'den, Brezilya'dan bu kaporta ustası getirdik.
1: Evet.
0: İşte Afganlar çoban mesela Türkiye'de. Yani tarımda mesela Suriyeliler çalışıyor. Fındığı Afrikalılar topluyor. Değil mi? Ama şöyle bir durum da var. Şimdi göçmenler güzel bizim vatandaşımız vesaire. Şimdi çalışıyorlar ya. Almanya'daki gibi olacak. Almanya'da mesela iki kuşak önceki çalışanlar şimdi mesela işveren oldu. Burada ben gördüm şu. Mesela bakıyorum ayakkabıcı Özbek. Fırıncı Suriyeli. Onlar mesela yanlış anlamasın, böyle bir kötüleme anlamında söylemiyorum. Bir realiteden bahsediyorum. Gelecekte patronlar bu şu anda bu çıraklar patron olacak. Yani bu işleri yapanlar usta olacaklar ve ustalıkta büyük para var. İş oraya dönüyor. Çünkü yani 150 bin lira kaç kişi kazıyor? Profesör almıyor 150 bin lira. Belki alıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani polisten vesaireden, güvenlik görevlisinden vesaire çoğu insandan çok küçük paralar kazanıyorlar. Burada zaten gocunma da olmaması lazım. Bizde bir şey var zaten. Böyle prens, prenses çocuklar. Hepimiz üniversite bitireceğiz. Bir sürü işletme mezunu var, işsiz. Bir sürü avukat var, işsiz. Bir sürü psikolog var, sosyolog var. Yani aileler artık şey yapması lazım. Yapay zekayı da düşünerekten çocukların meslek seçimini ona göre yapsınlar. Ustalıkla iyi para var.
1: Evet. Şimdi küresel ısınmayı konuşalım. Son konumuz.
0: Evet.
1: Vaktimiz çünkü doldu. İklim değişikliğinin insan biyolojisi üzerindeki etkileri artık sadece teori değil, araştırmalarla tartışılan bir gerçek haline geliyor. Şimdi bazı çalışmalar anne karnından itibaren aşırı sıcaklığa maruz kalmanın çocukların ortalama boyunu düşürebileceğini ortaya koydu. Bu çok ilginç.
0: Evet.
1: Tarihsel veriler de savaşlar, kıtlıklar ve iklim dalgalanmalarının insan boyunda dönemsel düşüşlere yol açabildiğini gösteriyor. Uzmanlar da beslenme ve sağlık kadar çevresel koşulların da fiziksel gelişimi belirleyen kritik faktörler olduğunu vurguluyorlar. Peki küresel ısınma sadece doğayı değil, insan biyolojik geleceğini de kalıcı olarak değiştirebilir mi?
0: Gerçekten ilginç bir şey. Şimdi bazen şüpheleniyorum. Her şeyi bile küresel ısınmaya mı bağlıyorlar? Yani böyle bir trend mi var acaba? Bazıları diyor ki küresel ısınma bir yalan diyor ama...
1: Gerçi bu yıl ne diyorsunuz? Yağışlar biraz fazla.
0: Evet.
1: Bu yıl.
0: Olması gereken de aslında
1: evet.
0: Bu.
1: Bu yıl her yer çok daha yeşil.
0: Ama bazıları diyor ki ya bu zaten şimdi yanıltır sizi. Genele baktığın zaman şu kadar ısındı dünya. Susuzluk bu kadar vesaire. Ben de küresel ısınma var. Kabul ediyorum. Ama bu abartılı kadar mı onu bilmiyorum. Eğer bu araştırma doğruysa dehşet verici bir şey. Düşünsene daha çocuk doğmadan boyunun ölçütü kısalıyormuş. Küresel ısınmaya bağlı olaraktan. Bu da çok uzun bir araştırmayla ortaya çıkartılmış. Mesela Hollandalılar en uzun ırkmış. Onlar da bile son 10-20 yılda boylardaki uzama oranı düşmüş. Bu çok garip bir araştırma. Tabii ki daha çok şeye ihtiyaç var. Eskiden çünkü şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi boyun uzunluğu, fiziksellik değil mi? Yeme içmeyle de alakalı. Gıda vesaire, spor yapmak vesaire bir sürü sosyal çevrenin de etkilediği, yediğin gıdaların da etkilediği bir şey. Onlardan bağımsız olaraktan da küresel ısınmanın da boyu etkiliyorsa ileride ne olur o zaman? Boyu tekrar kısalacak demek ki.
1: İşte bu soruyla da akılda kalanları noktalayalım o zaman. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim,
1: kıymetli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, küresel ısınmaya dikkat çekerek bu hafta programımızı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Büyük indirim günlerinde.

0: Flora kolye hediye. Hoşça kal.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Yaptan arabalar. Sıkısını dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok özel isimleri ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
1: Nasılsınız?
3: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nigar Hanım, sizi ne kadar güzel burada görmek. Niyetinize geldiniz. Teşekkür ederiz.
3: Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ne demek.
2: Evet, nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, hanımefendiyle izninizle başlayalım.
2: Lütfen. Ladies first. Önce ustalar.
0: Hem usta hem hanımefendi.
2: Tabii ki.
0: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim.

0: bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı, sizin için yazdım bu oyunu güzel diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyunla açalım dedi.
0: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
1: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
0: Kaç dakika? 60 dakika mı?
1: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
0: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
1: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
1: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu: hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor, orta yaşlılar da çok etkileniyor, benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
0: Güzel. Bir de sizin onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
1: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Aynı zamanda bu oyunla ödül de aldınız. Sürekli mükemmelliyet ödülü.
1: Evet, evet. Çok kıymetli bir ödüldü. Çünkü direkler arası, evet, seyirci ödülü. Yani seyircilerin oyladığı, onların takdir ettiği bir ödül. Çok kıymetliydi. Şimdi de gelirken öğrendim. Primsan Vakfı'nda da tek kişilik kadın oyuncu olarak aday olmuşum.
0: Ne güzel.
2: Çok güzel.
1: Esasında ödüller gençleri tabii çok heyecanlandırıyor. Bizi de heyecanlandırıyor. Ödül almak güzel bir duygu. Tabii. Yalan söylemeyeceğim. Tabii. Yani 70 yaşında da olsan insana bir hoş geliyor. En önemlisi bu kadar çok oyunun arasında görünebilir olmak, fark edilebilir olmak çok önemli.
0: Peki Nilgün Hanım, ilk size bu teklif geldiğinde, yani 60 yıldır piyasadasınız ve 60 yıldır sahnelerdesiniz ve ilk defa tek kişilik oyun diyorsunuz. Herhangi bir şey düşündünüz mü, böyle bir nasıl olacak, yorucu olmayacak mı, ya da ben nasıl olacak diye? Yani tecrübeniz tabii ki küçümsenecek bir şey değil, yani çıkıp oynamışsınızdır, ezberlemişsinizdir, onunla ilgili bir sıkıntı yoktur da, ya yine de insan acaba mı demiş misinizdir diye merak
1: İstemem.
0: Ediyorum.
1: Benim bir tane şeyim var. Ben hayatımda yoruldum kelimesini benden hiç duymamışlardır. Ne evde eşim duymuştur, ne çocuğum duymuştur, güzel, ne çalışırken arkadaşlarım. Galiba ben yorulmayı bilmiyorum.
2: Ne güzel, maşallah. Ne
1: güzel. Allah sağlık sıhhat verdiğince de hep çalışayım inşallah.
2: İnşallah. İnşallah. Emre Bey, size de tekrar merhabalar.
3: Teşekkür ediyorum, merhaba.
2: Evet. Toast, yıllar Faust geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen. Her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
0: Peki aynı zamanda da

0: Sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
1: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında tamam. düşünmemek lazım ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Ne rolden ziyade.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden evet. sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işık'ın da konuk
1: evet,
2: almıştık.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden de bir dinleyelim.
1: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Bertay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında
3: tabii.
1: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
0: Ve siz 3 saat değil mi?
1: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
3: Evvel benim çocukluk arkadaşım.
1: Sizler daha iyi bilirsiniz.
3: Aynı tiyatrodanız.
0: Öyle mi? Ne güzel.
3: Tabii şehir evet. tiyatrosundaydı Emel'de.
1: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor. Onun dilini yakalamaya başladığınız anda ve ortak dili oluşturmaya başladığınız anda tabii ki diyaloglar ilerliyor ve çözüm sürecine bir şekilde gidiyor. O noktada çok zorlandık çünkü çok ayrıntı seven bir yönetmenimiz. Zaten sanatın da tabiatı gereği o ayrıntılar içerisinden bir şeyi var etmek olduğu için doğru yolda ilerledik. Zor bir kadroyla çalıştım. Sükun Işıtan'la çalıştım. Sükun Işıtan zaten hani aktörlük mesleğinde rüştünü ispat etmiş büyüklerimizden, ustalarımızdan biri. Ve Afife alan bir kadın sanatçımız. Onunla birlikte tekrar o sahneyi paylaşıyor olmak, ki yıllardır tanımama rağmen, benim için hem gurur hem de çok heyecanlı bir süreç sürdü. Oyun kısmına gelince orada konuşacağımız çok şey var.
0: Evet, mesela en çok zorlandığınız sahne oldu mu? Sonuçta çok derin bir oyun.
1: En çok zorlandığım sahne diyemem ama Faust'un aslında kendimiz olduğunu kavramaya başladığımız anda şöyle bir boşluğun içine düşüyorsunuz. Şu an sahnede ben galiba hiçbir şey yapmıyorum. Galiba hiçbir şey yapamayacağım dediğiniz bir nokta var. Aslında o nokta Faust'un o bitmek bilmeyen hırsını, öğrenme duygusunu, tatmin olmamanın getirdiği birçok sebeple karşılaşıyorsunuz. Ve o noktada zaten diyorsunuz ki, ya bir saniye, ya ben de zaman zaman böyleyim. Kendinizle yüzleştiğiniz, kendinize dürüst olmakla başlayan bir sürecin içinde kalıyorsunuz. Bu hem sokaktaki Emre olarak hem de oyuncu Emre olarak çok zor bir şeydi. Yani buna normal bir oyun gözüyle bakmıyorum.
0: Çatışıyor musunuz içinizde diyecektim. Kendiniz açıkladınız zaten. Nasıl? Bir sonraki bir soru o geliyordu.
1: Çünkü her attığım adımda diyorum ki, eyvah ben bunu yapıyorum. Eyvah ben bunu yapmıştım. Eyvah biz bunu hep yapıyoruz. Deyip kendinizle yüzleşe yüzleşe, kendinizi kanata kanata Kendinize dürüst olmayı öğreniyorsunuz.
0: O zaman 19. yüzyılda yaptıklarına göre bu şimdi de yapılan, bundan sonraki yüzyılda da yapılacak olan şeyler bunlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir oyun öyle. Yani öyle bir eser yazılmış.
1: Kesinlikle öyle. Sadece yapılmanın eylemsel şekli değişiyor.
0: Şekli değişiyor.
1: Yani şimdi okuduğunuz zaman karşınızda bir Mephisto karakteri var. Bir

0: Şeytan var. Yani şeytanı düşündüğünüz zaman işte boynuzlu, üç tane mızrağı olan bir şeyle gezen kuyruklu bir varlık düşünmeyin. Edebi olarak öyle yazılmış olabilir. Ya da siz okuduğunuzda, hayal dünyanızda bunu böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama Goethe'yi ve Faust'u Faust yapan yer aslında her adım attığınızda bir şeytanla karşılaşıyor olmanız. Ve işin en acıklı kısmı da şeytan kötü biri değil. Şeytan aslında size dürüst davranan biri. Sadece yalan söylüyor ve o yalanı sizin zaaflarınızı kullanarak haklı hale getiriyor. Ve siz kendi yalanlarınıza inanmaya başladığınız noktada Faust oluyorsunuz. Goethe'nin verdiği en büyük sihir oyundaki şey bu. Bitmek bilmeyen bir hırs, bitmek bilmeyen bir kavga. Oyunda bir parşömene kanla imza atılıyor. İşte şimdi sosyal medyada ya da masamızın önündeki okumadığımız o sözleşmelerde her şeyi kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum diye geçip bir takım şeyleri kabul ettiğiniz an itibarıyla şeytanın size sunduğu o keyif verici hazzı yaşamaya başlıyorsunuz.
1: Şimdi birçok oyun tek perdeye düşmüşken 3 saat 15 dakika çok iddialı.
0: Evet.
1: İzleyici bu oyunda sahneye pür dikkat kilitleyen ne? Çünkü birçok yorumda biz soluksuz izledik yazıyordu.
0: Tabii. İzleyiciyi bağlayan şey işte bizim kendimize dürüst olmamız. Seyircinin de aslında bir aktörü değil, bir aktrisi değil, kendini izliyor olması. Kendiyle yüzleşiyor olması. Hep öyle değil midir? Yani sonumuzu merak ederiz. O yüzden 3 saat 15 dakika boyunca insanlar bence kendi sonlarını merak ettikleri için oyunu oturup izliyorlar. Yoksa bu devirde o kadar uzun süren bir sanat eserini izleme tahammülü hiç kimsede yok.
1: Çok doğru.
0: Durum bu.
2: Nilgün Hanım, evet, 60, sen 63 yıl demişsin. 60 yıl, 58, 63 yıl söylemek istemiyor musunuz yoksa biz mi?
3: Hayır, ben şöyle 63 yıl tabii de şimdi pandemiden dolayı da evde oturduk ya, bir de emekli
2: ne
3: olduk.
2: Dürüstlük hani, üzerine evet, konuşunca daha kesinlikle. Yani var ya Nilgün Hanım, siz de muhteşemsiniz evet. Bu kadar dürüst bir hesap yani.
3: Evet, ben ödül ama alırken de öyle yaptım. 60 yok yok, ben 3 sene evde oturdum dedim.
2: Çok tatlı ya, harika. Nasıl geçti efendim 60 yıl?
3: Vallahi su gibi geçti. Yani cidden şaka değil. Ve tabii ben bilinçli olarak bu mesleği seçmedim. Okula gitmeyen bir çocuk olarak. Babam beni şehir tiyatrolarına sokmuş. İşte çocuk yıldızı olarak 12 tane film çevirdim. Ve iyi ki bu mesleğe sokmuş. Ama bir şartı vardı, okulunu okuyacaksın dedi. Tamam babacığım dedim. Okulumu da okudum. Çok keyifliydi. Ayrıca o kadar değerli ustalarla aynı sahneyi, aynı kulisi paylaştım ki çok şanslı bir devirde yaşadığıma inanıyorum. Yani hani hep derler ya, ay keşke daha geç gelseydik diye. Hiç öyle bir şey demiyorum. Tam zamanında gelmişim. Doya doya tiyatroyu yaşamışım. Şimdi galiba o eski değerleri biraz biraz kaybediyoruz, her şeyde olduğu gibi. O da tabii insanları, beni kırıyor ve üzüyor.
2: Maalesef. Maalesef. Sizin yaşadığınız 6 yaşındaki dönemle şu anki 6 yaşındaki çocuğun dönem arasında korkunç bir fark var. Ki şimdi biraz önce lafınızı böldüm. Faust dedik, Hamlet dedik. Yani 6 yaşında Muhsin Ertuğrul'un Macbeth'inde başlamışız tiyatroya.
3: Evet, öyle
0: başlangıca bakın.
2: Hem Muhsin Ertuğrul hem Macbeth.
3: Ama ben tabii ne Macbeth'in farkındayım ne Muhsin Hoca'nın farkındayım. Ben Banco'nun hayalet çocukları olarak, hatta hep Rumeli Hisarı'ndan geçerken gösteririm, benim ilk sahneye çıktığım yer diye bir surun tepesinde. Tabii. Kırmızı pelerinler beyaz taytlarla rahmetli Toron Karacaoğlu Banco'yu oynuyordu. O günden ölene kadar baba dedim ona. Sonradan anladım nerede olduğumu. Ama yani şöyle 9-10 yaşında falan ben roller oynamaya başladım yani. Bayağı ezberim de iyiydi. Çok şükür hala iyi demek o günlerden beri. İşte Cahide Sonkuyla oynadım.
0: Of.
3: Behzat Baba'yla, Vasfi Rıza Zobu'yla, işte
2: yani Ayhan Işık, Belgin Doruk.
3: Onlarla film çevirdim. Evet. Yani o zaman şimdi

0: de diziler yapıyoruz, filmler yapıyoruz ama yani çocuk olduğum için mi acaba diye düşünüyorum bazen. O zamanki setler bile çok farklıydı. Yani işte herkes beraber oturur yemek yerdi, karavanlar olmadığı için belki. Orada yemekler pişerdi. Ben çocuk yıldız olduğum için benim öğle uykum vardı. Ben öğle uykusuna yatardım.
1: Çok tatlı.
0: Nilgün'e yemekten sonra sahne konulmazdı. Mesela Ayhan abinin bana masal okuduğunu çok net hatırlıyorum. Yani
1: hikayeler.
0: Ne güzellikler değil mi? İşte öyle güzel günlerdi. Hepsi çok keyifli
1: bunları
0: geçti.
1: Kitap yapmalısınız.
2: Kesinlikle.
1: Bu anılar...
2: Kesinlikle.
1: Muhteşem, harika.
2: Çocuk yıldız olarak hiç hayatınız değişmedi mi o dönemde? Anne babanız o düzeni nasıl kurdu?
0: Şimdi o zaman hep bunu söylüyorum. Pedagoglar, psikologlar yoktu. Ya da vardı da biz bilmiyorduk. Bu kadar gündemde değildi. Aslında hepimizin anne ve babası bizim psikologlarımızdı. Doğru. Mesela benim annem beni diğer babam diğer çocuklardan hiç ayırmadılar. Bana yine bayramlarda ayakkabı alındı. Ben de diğer çocuklar gibi para kazanan çocuk olmama rağmen ayakkabıları başucuma koyup uyudum. Ben de 3 durak ötedeki okula yürüyerek gittim. Yani beni hiç farklı hissettirmediler. Ben anlamadım yani şöhretli olduğumu. Sonra seslendirme faslı başladı. Seslendirmeye başladık. Temin Emre ile sohbet ederken onu söyledim. Yok, başkasıyla sohbet ediyorum. Pardon, Emre de ilk duyacak. Çocuk Yıldızlar diye bir belgesel yapıldı. Gökhan Mumcu, Burak Gülgen. Ben hem çocuk yıldızım hem de Türk sinemasındaki Ayşecik hariç bütün çocuk yıldızları ben seslendirdim.
2: Evet.
0: Yani İlkerler, Gülşahlar hepsini ben konuştum. Sonra belgeseli oynarken baktım hem çocuk yıldız olarak konuşuyorum hem de çocuk yıldızları, kahraman kral hepsini konuşan olarak. Dedim ki ya bayağı ben Türk sinemasına da bayağı iz bırakmışım.
2: Evet.
0: Emeğim geçmiş.
2: Kesinlikle
0: dedim.
2: Kesinlikle.
0: Yani çocuk yıldızlık da, seslendirme de, tiyatro oyunculuğu da hepsi çok keyifli geçti. Ve çok dikkat güzel. Edin su gibi geçiyor yıllar.
1: Evet Emre Bey, sizin sahne içinde sinema filmi izler gibiyiz, gözlerimizi alamadık diyorsun. Prodüksiyon mükemmel bir prodüksiyon. Evet. Kaç kişi çalışıyor? Şükrün Hanım anlatmış ama siz de tekrarlayalım.
3: Faust'ta.
1: Evet.
3: Faust'ta 40 küsür kişilik bir ekibiz.
1: Ekipsiniz. Bir de bunun arkası 100, toplam ön arka 100 kişiyi bulur
3: hemen
1: demişti
3: hemen.
1: Değil mi?
3: Hemen hemen. Evet. Tabii ki önde olan bizler aslında akvaryumdaki o sizin canlı canlı parlak parlak izlediğiniz o balıklarız. Ama o balıkları o hale getiren arkadaki teknik ekip. Bu işin teknik anlamdaki yaratım süreci. Yani bir balığı alıp suya koyduğunuz zaman, o gerekli şartları sağlamadığınız zaman ne gözünüze güzel gözükür ne de onun ömrüyle ilgili stabil bir hayat sürdürebilirsiniz. O yüzden o teknik ekip bu oyunun sanatsal kalitesini daha da yukarıya çekmek için dönemsel olarak araştırmalarını yapıyor. Kostüm tasarımcıları aynı şekilde, ışık tasarımcıları aynı şekilde, dekor tasarımcıları aynı şekilde ve herkes ortak bir dil oluşturup eyleme geçtiği zaman işte gerçekten kimse gözlerini ayırmadan aynı şeye hizmet eden birçok disiplini aynı anda görebiliyorlar. Bu da çok büyük bir keyif seyirci için ve benim için.
0: Tabii bu
3: için.
0: Bizim mesleğimiz zaten ekip işi.
3: Kesinlikle
0: ben her
3: öyle.
0: Zaman söylerim.
3: Kesinlikle
0: İstediğin
3: öyle.
0: Kadar iyi oyuncu ol. İstediğin kadar
3: tabii
0: tek
3: ki.
0: Başına mümkün değil. Yani yanında işte o ekip tabii. olacak
3: kesinlikle.
0: Mutlaka.
3: Ve onlar size öyle bir güven veriyorlar ki. Arkamı döndüğümde ya da işte bir merdivenin basamaklarına çıktığınızda biliyorsunuz ki o devrilmeyecek. Ve siz gayet rahat çıkıp oraya her hareketinizi yapacaksınız. Taklalar atacaksınız, asılacaksınız demir borulara ve size hiçbir şey olmayacak garantisini hissediyor olmak oyuncu için çok büyük bir avantaj. O yüzden burada sizin aracılığınızla onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar.
0: Doğru, iyi ki varlar.
1: Harika.
2: Daha önce iki kez Atatürk'ü canlandırdınız. Yüzyıllık Destan, Ateş ve Savaş oyunlarında.
3: Ateş, Savaş ve Bayrak. Bu bir üçlemeydi.
2: Üçleme.
3: Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı göreve geldiği zaman Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bununla ilgili bir oyun yapmak zorundayız diye masaya oturulup başlayan bir projeydi. Oyunumuzu Haluk Özenç yazdı, kıymetli yazarımız. Samsun'a çıkıştan meclisin kurulmasına kadar, cumhuriyetin ilan edilmesine kadar kapsayan süreci 3 oyun haline getirdi bize. Ve bana orada Atatürk'ü oynama şerefi nail oldu. O yüzden de çok mutluyum. O da çok zor bir, benim için çok zor bir süreçti. Çünkü herkesin kafasında bir Atatürk var. Kiminde savaşçı, kiminde asker, kiminde siyasetçi. Herkesin kafasındaki Atatürk. Şimdi herkesin kafasındaki Atatürk'ü oynayamazsınız. Kendi kafanızdaki Atatürk'ü oynamakta ne derece doğru olur noktasında gidip geldim. Ondan sonra dedim ki ya insan oynuyorum. Bir insan. Zaaflarıyla, aklıyla, bilgeliğiyle, savaşçı ruhuyla, kökenleriyle. Oradan yürüyelim bakalım diye çıktık. Oyunda türkü söyleyen, aynı zamanda savaşçı, kızan, bağıran, ağlayan sizin benim gibi bir insanoğlu oldu, ortaya çıktı. O da Atatürk olarak karşımıza çıktı. Onu da oynamaktan çok şeref duyduğum bir roldü.
2: Bu arada çok benzemişsiniz. Siz böyle kostümü giyip makyaj yapıldıktan sonra aynanın karşısına geçince ne hissettiniz?
3: Şöyle söyleyeyim, hani ben bir şey söylemem küstahlık olur ama annem, oyunu izledikten sonra anneme şöyle dedim. Anne dedim, ne hissettin dedim. Kendimi Zübeyde Hanım gibi hissettim.
0: Çok güzel. Çok güzel.
3: Öyle olunca dedim ki tamam, doğru yoldayız.
0: Çok güzel.
3: Doğru yoldan gidiyoruz. Yani benzeme konusuna gelince de benzetilirdim aslında. Yani daha önceki yıllarda da çok benzeten arkadaşlarım, büyüklerim oldu. Böyle herhalde çağırdık bu rolü. Ondan sonra da o kostümü giymek bana nasip oldu. Yani çıktık, oynadık. Ama baktığım zaman ben de ara sıra galiba benziyorum, şımarıklığını yaşamıyor değilim.
1: Nilgün Hanım, gençleri takip ediyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz hem sinema, hem tiyatro, hem dizilerde oyunculuk anlamında?
0: Valla çok genç yetenekler var. Şimdi birini seyrediyorsun, sonra 3 sene sonra bir daha seyrediyorsun. Onun anlıyorsun çalıştığını, bir şeyler yaptığını. Ötekini seyrediyorsun, yok o bıraktığın yerde kalmış.
3: Evet.
0: Yani değil mi, çok...
1: O güzelliğini ya da yakışıklılığını kullanmış.
0: Öteki çalışarak, yani ben burada hep bir örnek veririm, Kıvanç Tatlıtuğ. Bunu kendisine de söylemiştim. Çok yakışıklı. Hiç çalışmasa da o, herkes gider filmine. Ama her çıkardığı rolü, her çıkardığı eseri farklı oynuyor ve çok çalışıyor. İşte o yüzden ben o meslektaşıma hayranlık duyuyorum ve tebrik ediyorum.
1: Güzel.
0: Öylelerine can kurban.
1: Ne güzel özetlediniz.
0: Aynı zaten zaman... onlar bir yere geliyor, farkındaysan.
2: Çok
0: yoksa
2: doğru.
0: Bir yere çıkmak önemli değil. Ben hep gençlere de onu söylerim. Bir yere gelmek önemli değil. Orada kalmak
3: tabii
0: önemli.
3: Onu sürdürebilmek önemli.
0: Onu sürdürebilmek önemli.
1: O yüzden de seçici oluyorlar. O yüzden de sürekli her sezon ya da her 3 ayda bir değişen bir dizide bir yerde ölüyor, bir yerde tekrar diriliyor falan olmuyorlar. Bu da başarı getiriyor diye düşünüyorum. Seçici
0: evet.
1: olma lüksünü getiriyor.
3: Tabii.
2: Siz oyunculuk eğitmenliği de yapıyorsunuz hala. Şimdi oyunculuk alanında yeni nesil nasıl geliyor?
0: Çok iyi gelenler de var gene. Ayrıca onlara üzülüyorum da. Çünkü çok üniversitelerde, hemen hemen her üniversitede tiyatro bölümü açıldı.
3: Maalesef.
0: Maalesef. Yani bazıları çok kıymetli, kusura bakmasınlar, ama bazıları eksik diyelim. Çünkü o kadar eğitmen yok zaten. Şimdi o çocuklar orada okuyorlar, emek sarf ediyorlar. Tabii özel oldukları için de sen bu işi yapamazsın, başından dön, bizim devlet konservatuarlarımız gibi kimse söylemiyor onlara. Onlar oradan mezun oluyorlar ama ne yazık ki hem onların bazılarının yeteneği olmadığı için, hem de yapacak tiyatro olmadığı için o çocuklar ortada kalıyorlar. Halbuki İstanbul'daki işte Mimar Sinan olsun, Ankara Devlet Konservatuarı evet. olsun, başından almaz seni
3: ya da
0: bir
3: atar.
0: Yetenek görmeyince ya da evet Tabii. ya da ortasında seni bırakır. Çoğu da zaten tiyatroyu, bu eğitimleri bir

0: araç olarak görüyor, dizilere gitmek için. Yani zaten işte içinde tiyatro aşkı olan, tiyatro seven zaten anlaşılıyor biz tiyatrocular arasında.
1: Şimdi biz burada ustaları konuk ettiğimizde herkesin dert yandığı konu bu. Tam da üstüne bastınız. Şimdi size geldiklerinde siz ne öneriyorsunuz? Size ne zaman daha ilk derste ben nasıl ünlü olurum ya da ben nasıl hemen bir diziye girelim ya da nasıl reklam filmi çekerim diyorlarmış. Onlar da mesela işte burada bazı ustalar çok sert cevap veriyormuş. Bazıları da yumuşak anlatmaya çalışıyorlarmış ama yine bildiğini okuyormuş. Ünlü olmakla oyuncu olmanın karıştırıldığı bir dönemdeyiz şu anda. Maalesef. Size geldiği zaman birisi böyle bir şey söylediğinde rahatlıkla söylüyor musunuz?
0: Ben söylerim. Ben hiç sözümü yadırgamam. Hiç çekinmem. Söylerim. Hem o çocuğun iyiliği için. Yani dizilere girmek de öyle kolay değil. Ünlü olmak da öyle kolay değil. Ayrıca ünlü oldun. Ben hep gençlere şunu söylüyorum. Lütfen saygı duyulan bir sanatçı olun. O kadar önemli ki. Yani çünkü ne bileyim çok çoğaldılar.
1: Evet.
0: Ama kimse çoğunu sanatıyla anılmadığını fark ediyorum ve çok üzülüyorum. Hep ilişkilerle anılan bir sürü genç var ortada. Yani bizim gençliğimizde yoktu. Ben yaşlandım diye mi böyle düşünüyorum bilmiyorum.
2: Estağfurullah, doğru düşünüyorsunuz hocam.
0: Yani hep ilişkilerle anılıyorlar. Yani işte Emre nasıldı ya, Faust'ta ne biçim oynuyordu diye anılmak farklı. Ya Emre'yi gördün mü? Bugün de bu hafta da şu kızla gezmiş. Yani kusura bakma, senin ismini örnek veriyorum.
2: Maalesef.
0: Ama hep böyle anılıyorlar. Kimsenin oyunculuğuyla anıldığını ben duymadım. Ne gazetelerde okudum, ne televizyonlarda gördüm. Bu da cidden çok üzücü.
1: Maalesef.
3: Çok doğru.
1: Evet, Emre Bey, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı.
2: Evet.
1: Bir de böyle bir şapkanız var.
2: Evet.
1: Bu da ciddi bir şapka.
2: Çok.
1: Evet, Tamer çok kendini bu işe adadı ve çok güzel işler yapıyor. Siz de yanındasınız diye düşünüyorum sürekli.
2: Evet, evet, sürekli.
1: Evet, yeni projeler. Şimdi bir festival mi başladı?
2: Festivallerimiz başladı.
1: Başladı. Adana'yı bitti, Antalya bitti. Bitirdik. Şu anda Trabzon'dayız.
2: Evet, Trabzon festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene 25.si gerçekleştiriliyor. 25 yıldır devam eden festivalimiz. Zaten bütün festivallerimiz hemen hemen o yaşlarda. Çok çok eskilere dayanıyor başlangıcı. Tabii ki bunların şehirlerin dinamiklerine göre isimleri, içerikleri, hedefleri, hedef kitleleri de değişiyor. Festivallerimize sadece oyun izlemekle de kalmıyoruz. Artık festivallerimizi daha dinamik hale getirdik. Seyirciyle birebir ya da katılımcıların ilgisini çekecek bir sürü projeyle gidiyoruz. Masterclass'larımızla gidiyoruz, uygulama projelerimizle gidiyoruz. Daha çok çocuklara yönelik, onlarla işte tiyatro mutfağı, işte atık malzemelerden tasarımlar, kukla yapımları vesaire ya da oyuncuların profesyonel anlamda eğitim almak isteyen ya da eğitimi esnasında şurada da şöyle bir disiplin varmış, gideyim bir de onu öğreneyim diyebileceği söyleşiler, konferanslar düzenliyoruz. Aslında sadece bir tiyatro festivali olarak geçmiyor, bir üretim fabrikasına da dönüşüyor bu festivallerimiz artık. O kadar çok var ki ben hatta böyle elimde dosyayla geldim çünkü artık bunları akılda tutmak bir yerden sonra zorlaşıyor epeyce. Yani hepsini sayacak olsam herhalde burada bir...
1: Yok lütfen biraz sonra saydıracağım ama
2: tamam.
1: Şu anda 15 Mayıs'a kadar Trabzon'dayız,
2: evet,
1: galiba.
2: Trabzon.
1: Hemen bir Trabzon'un tanıtımını görelim, sonra
2: tabii
1: devam
2: edelim. Tabii ki.

0: Tiyatroları Festivali'ndeki çocuk oyunlarımızı izleyen seyircilerimiz şu an hem benim meslektaşım hem de bölge müdürlüğümüzü yapan arkadaşlarımız.
1: Harika. Aa, ne güzel, harika. Tabii.
0: Bu muhteşem bir şey.
1: Evet.
0: Harika. İnsanın tüylerini hakikaten diken eden bir süreç. Onları öyle görmek, bir de siz tabii ki o zaman hani onları hatırlayabilme gibi bir imkanınız yok. O gelip size söylüyor. Diyor ki ben ilk defa diyor Akdamar'da Çocuk Oyunları Festivali ile tiyatroya merak saldım hocam. Sonra şöyle eğitim aldım, bunu yaptım. Devlet tiyatrosu sınavına girdim. Ben sizi işte bundan 30 yıl önceki bilmem ne rolünüzle, 20 yıl önceki bilmem ne rolünüzle hatırlıyorum dediği an diyorsunuz ki tamam ya, bu yorgunluğa her şey
2: değer. Her şey değer. Her şey. Tabii çok güzel, güzel bir proje. Çok güzel. Çok.
1: Evet, bundan sonraki yolculuk neresi şimdi? Trabzon'dan.
0: Bundan sonraki yolculuğumuz Trabzon'dan sonra Antalya Festivalimiz var. Adana Festivalimizi yaptık. Onu Sabancı ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Ben genel olarak size, hatta şu anda da Ankara'da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali biz devam ediyor. O da uluslararası bir festival. Bizim festivallerimiz ya iç içe ya birbirini takip eden şekilde. Tamer Bey başka bir festivalin açılışına gidiyor. Sükün Hanım başka bir festivale. Ben başka bir festivale. Sürekli bir festival işte onların açılışını gerçekleştirmek üzere hareket ettiğimiz bir dönemin içindeyiz. Devlet Tiyatrosu olarak Ankara Küçük Hanım Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali. Sabancı 24.sünü düzenledik onun da. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali. Bursa 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali. Diyarbakır 21. Orhan Hasena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali. Konya 17.si düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali. Trabzon 25. Karadeniz Tiyatro Festivali. Van Akdamar 22. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali. İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali diye devam eden bir festival süreci.
2: Çok güzel.
0: Bu festivallerde 637 temsil yapılmış.
1: Of of of.
0: Ve yaklaşık 170.576 seyirciye ulaşılmış. Şimdi çok ciddi rakamlar.
2: Büyük rakamlar.
0: Devlet tiyatrosu artık sadece gelinip izlenen, koltuğuna oturulan bir tiyatro olmaktan çıktı. Her yere ulaşım imkanı olan, Türkiye'nin her yerinde sanat icra eden, farklı ülkeleri ülkemize getiren ve onları da gerçekten sanatsal kıymetli oyunların içinden seçiyoruz. Öyle her oyunu da davet etmiyoruz. Kurumun sanatsal anlayışına da uyum sağlaması gerekiyor. Ve tüm Türkiye'ye bunları sunuyoruz. Büyük şehirler demeden, küçük şehirler demeden, bakanlığımızın destekleriyle her yere gittiğimiz bir süreç, çok yoğun bir süreç. Hakikaten yani anlat anlat bitmeyecek projelerimiz var.
3: Evet.
1: Çok güzel.
0: Gayet güzel gidiyoruz.
2: Şimdi ben güzel. Yolunuz açık olsun diyelim biz de.
1: Aynı şekilde. Katılır mısınız bilmiyorum. Ben yıllar önce yani tiyatroyla lisedeyken ve yani gitme bilet kuyruklarına girme şehir tiyatrolarının Harbiye'nde salı günleri sabah 11'de kuyruğa yağmurda çamurda girdiğim günlerden bugüne baktığımda şimdi çok tiyatro var. Çok özel tiyatro var. Ama üzücü bir taraf var. Kendim de görüyorum. Birçok oyunda maalesef çok kötü. Bu yüzden de şunu duymaya başladım. Yani o kadar zaman harcanıyor, o kadar para veriliyor. Sonra bir hüsranla diyor. Dizi oyuncusu olsun, izlenir izlenmez diye bakılmıyor. Yani ünlü birisini koyayım, bir oyun yazılıyor ve olsun deniyor. Kimseyi de küçümsemek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Siz de katılır mısınız? Bu konuyu açalım. Bu iş şehir tiyatrolarından ve devlet tiyatrolarından geçer. Yani önce oradaki oyunları tamamen listeyi aldıktan sonra ya da onları ihmal etmeden oyunları oynadıktan sonra özel tiyatrolara da ilgi gösterelim. Çok çok iyi oyunlar da var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ama seçici olalım, ama devlet ve şehirleri mutlaka ihmal etmeyelim. Yanlış mı düşünüyorum? Oradaki oyunlar çok özel değil mi?
2: Şimdi özel tiyatroda da çok iyi oyunlar var. Yani onların da hakkını yemeyelim. Yani mesela bir Haluk Bilginer'in tiyatrosunda
1: ya yıllarca Haldun Dormenler onları
2: yani
1: falan
2: çok iyi yani ufacık salonlarda oynayan tek kişilik, iki kişilik gençlerimizden de çok iyi oyunlar var. Yani onları seyredince de çok heyecanlanıyoruz. Şimdi işin gerçeği bazen mesela bizim tiyatroda da bazen iyi bir oyun çıkmıyor, biliyor, denk düşüyor. Her şeyiyle dört dörtlük olmayabilir.

0: biliyor mesela Paus gibi karşılaşıyoruz. Evet. Bu karşılaştığımız şeyler ama ödenekli tiyatrolarda yer bulmak çok zor. Çünkü tabii ki halka hizmet olduğu için bilet fiyatları cüzi. Diğer tiyatrolar çok pahalı. Çünkü evet. Salon kiraları çok pahalı maalesef. Olduğu için maalesef. Onlar da haklı. Maalesef bilet fiyatlarına yansıyor. Yani bir zincirleme gidiyor. Tabii ki bizim ödenekli tiyatrolarımızda her imkanımız var çok şükür. Ve o yüzden biz çok daha rahat, çok daha kaliteli oyuncular olarak da, teknik Doğru. olarak da Doğru. çok iyi şeyler sunabiliyoruz.
1: Tabii. Küsmemek lazım, ben onu düşünüyorum.
0: Küsmemek lazım, Tabii. evet.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum, yani bu ayrımın yapılmaması konusunda sizlerle mutabıkım. Ama ödenekli tiyatrolar biraz ülkelerin araştırma hastanelerine benzetiyorum ben. Hani orada daha detaylı incelenirsiniz. Bir şeyi teşhis etmek için her yerinize bakarlar aslında. Bir sürü testten geçersiniz. Ödenekli tiyatrolar da sanat anlamında seyirciye aslında bunu sunan kurumlar. Tabii ki ben bir özel tiyatrodan Faust gibi bir projeyi yapmasını bekleyemem. Beklemek mantıksızlık
0: olur. Mümkün değil. Evet.
2: Yani özel tiyatronun buna yatırım yapacak ne zamanı ne de bütçesi olmaz.
0: Mümkün
2: Olsa
0: değil.
2: Dahi bunun karşılığını
1: alamaz.
2: Yani o yüzden özel tiyatrolarda çok kaliteli oyunlar var. Hatta benim gidip ayakta alkışladığım, hepimizin tabii, gidip tabii. ayakta alkışladığım.
1: Olmaz mı? Biz burada her hafta tiyatrocuları konuk ediyoruz.
2: Üstadlarımızın, ustalarımızın oynadığı oyunlar var. Çok kaliteliler. Ama bir taraftan da yaşamak zorundalar. O yaşamsal kaygılardan dolayı da repertuar seçimleri bazen Faust gibi, Hamlet gibi klasik eserler değil de daha soft eserlerle seyircinin karşısına çıkmakla.
1: Eğlenceli komedi.
2: Tabii ki.
3: Evet.
2: Eşdeğer oluyor. Tiyatro her zaman özgür olmalı ama sahipsiz olmamalı düşüncesindeyim ben. O yüzden biz çok özgürüz, sahipsiz değiliz. Ödenekli tiyatrolar olarak olması gereken bir şey. Yani devletin kamuya sunduğu bir hizmet.
0: Hizmet
2: tıpkı
0: tabii.
2: bir okul gibi, tıpkı bir hastane gibi. Bu da kamusal alana bir hizmet diye düşünüyorum ben.
1: Bir de şimdi kulağıma söylediler, Gazze ile ilgili bir yeni oyun projeniz
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Ondan bahsedelim.
2: Evet. Uzun süredir benim üzerinde düşündüğüm bir projeydi bu. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'ya da projeyi aktardığımda o da memnuniyetle kabul etti. Gazze hepimizin kanayan yarası.
1: Evet maalesef.
2: Tabii ki bir takım destekler yapılıyor, bir takım yardımlar yapılıyor. Herkes kendince buna bir şekilde karşı çıkıyor ama bir oyun yazdırmanın ve bir tiyatro eseriyle, bir sanat eseriyle bir yere bir filo göndermenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. O yüzden kendi kurum sanatçımız olan Cem Zeynel Kılıç'a ben bir oyun yazdırdım. Daha önce yazmış olduğu bir oyun vardı zaten. Onu biraz bu tarihe çekerek, güncelleyerek yeni bir konu, yeni bir proje haline getirdik. İki gün önce onun kas çalışmalarını yaptık. Önümüzdeki haftada Sumut Gazze adı altında provalarına başlayacak. İlk okuma provalarına umuyorum işte bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra hep birlikte premierini yapacağız. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Sanatçı olarak sesimizi bir şekilde o sanat kalitesi içerisinde asla ajite etmeden ama gerçeklerden de kaçmadan, çünkü orada artık bir savaş durumu yok, orası bir savaş bölgesi değil, orası bir soykırım bölgesi. Buna benim sesim çıkmayacaksa, sanatsal olarak yetkinliğimi, kudretimi kurum olarak bu projeye yoğunlaştırmayacaksam benim bu işi yapıyor olmamın da pek bir amacı yok. O yüzden böyle bir projeye başladık. O yüzden de çok heyecanlıyız.
1: Ne güzel.
2: Ben
1: çok
2: de genel koordinatörlüğünü yapıyorum.
1: Biz de çok heyecanlıyız.
0: Şimdi duydum.
2: Evet, evet.
0: Çok güzel.
2: Sizleri de davet edeceğiz umarım.
3: Evet. İnşallah. Çok merak ettik. Kadro İnşallah. Tamamlandı mı peki?
2: Kadro hemen hemen tamam. Bir iki eksiğimiz var. Onlar üzerinde biraz düşünüyoruz. Hassas bir oyun çünkü.
3: Çok.
2: Hassas bir kadroyla, evet. Çok sağlam adımlarla basarak devam etmemiz gereken bir proje olduğuna inanıyorum. Güzel olacak. Sözümüzü sahneden bir filo olarak, Sumut olarak.
0: Sen mi yönetiyorsun?
2: Ben yönetmiyorum maalesef idari görevimden dolayı ama koordinatör olarak sürekli başında olacağım. Projenin başından sonuna kadar tüm evrelerinde ben zaten oradayım.
0: güzel.
1: Harikasınız vallahi.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Yani sizin döneminize ya da şu anda sosyal medya yani sizlerle çok içli dışlı olduğumuz için acaba yeni mi öğreniyor? Sürekli yurt dışında bir Türk Devlet Tiyatrosu'nu anlatan projelerin içindesiniz. Şimdi evet. Mesela bir not daha alıyorum. Özbekistan'da sanat paylaşımı ve ziyaretler gerçekleşti. Semerkent'e gitmişsiniz.
2: Evet, evet.
1: Türk tiyatrosunu anlatmak üzere. Onu biraz açar mısınız? Yani sürekli bir dünyada bir Türk tiyatrosu şu anda bu kadar faal miydi yıllardır bu iş acaba?
2: Şöyle, yıllardır bu kadar aktif değil.
1: Değildi değil mi? Tamam, doğru.
2: Yani biz kendi kültürümüzü dışarıya taşımanın, sanat anlamındaki gücümüzü dışarıya taşımanın ve neler yapabildiğimizi, nasıl bir anlayışla, nasıl bir felsefede olduğumuzu ülke olarak, genel olarak bunu anlatmakla mükellef olduğumuzu bir kere kendimize söyledik ve buna tatmin olduk, buna inandık.
0: Eksik kalan bir
2: kesinlikle
0: şeydi.
2: Kesinlikle eksik kalan evet. Bir şey. Çok zengin bir ülkeyiz biz kültürel
0: çok
2: olarak.
0: Çok iyiyiz yani. Dünyanın her şeyimizle, evet.
2: O yüzden bu kültürü... bu geleneklerin üzerine kurulmuş olan bu milleti bizim anlatmamız gerekiyor. Kendi sanatımızla, kendi duygularımızla harmanlayıp götürmemiz gerekiyor. Yani yabancı hayranlığı dediğimiz şeyi artık tam tersine çevirip, hayır benim kültürüme hayran olun. Benim de çünkü hayran olunması bir kültürüm var. Onlara göstermek buradaki amaç. O yüzden yurt dışında özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkilerimizi çok sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çok onlar bizim kardeşlerimiz. Birlikte kültür alışverişi yapıyoruz. Sanatsal birçok projenin altına imza atıyoruz. Hem oyuncu hem yönetmen hem oyun anlamında bir sürü paylaşımlar yapıyoruz. Kendi yazarlarımızı onlara metin olarak sunuyoruz. Onlar bizim dilimizden kendi dilleriyle o kültürü yansıtmaya çalışıyorlar. Ya da biz onların en kıymetli yazarlarının eserlerini alıp hatta onların yönetmenliğinde burada bir eseri canlandırmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir kültürel alışveriş haline geliyor.
0: Onu
1: çok güzel yapıyorsunuz.
0: Tabii çok güzel.
1: Evet. Dizilerimiz dünyada Amerika ile kafa kafaya giderken bir numaraya oynarken
2: evet.
1: Bu kadar hazır olmuşken yemeklerimiz, restoranlarımız dünyada
0: değil
1: şeflerimiz
0: mi?
1: Ses getirmeye evet. Başlarken sizlerin de bu alanda
0: yalı,
1: tam dört dörtlük bütün geleneklerimiz yani o kadar çok tabii. Bütün dünya Türkçe konuşuyor
2: eksiğimiz
1: neredeyse
2: yok.
1: Yüzünden.
2: Eksiğimiz yok. Gayrete ihtiyacımız
1: aynen
2: vardı.
1: Öyle.
2: Evet. O yüzden de yani idareciler de olarak da kesinlikle bakanlığımız olarak da hem destekleniyoruz. Baş rejisörümüz, genel müdürümüz, ben inanın ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz
1: harika.
2: Kaldı. Ben kurumun içinde 25 yaşımdan beri idarecilik yapıyorum. Kültür Bakanlığı'nın o zamanlar en genç müdürü bendim. Sivas gibi bir bölgede Sivas Devlet Tiyatrosu Bölge Sanat Yönetmenliğini hem de idari müdürlüğünü yapıyordum. O zamandan bu zamana gelen bir süreç. Şimdi de genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyorum ama tabii ki bizdeki bu bürokratik makamlar şey değiller.
1: Biraz
2: yani,
1: oyuncu için şey oluyor değil mi?
2: Tabii ki sanatla çok iç içeler.
0: Sanatı bırakamayız.
2: Tabii ki yani sanatın diliyle aslında bürokrasinin dilini de bir araya getirip bir şeyler üretmeye çalıştığımız son derece kıymetli, son derece keyifli bir süreç geçiriyoruz hep birlikte.
1: Yazarken, yönetirken, provalarda çay, kahve hangisini tercih ediyorsunuz?
0: Ben genelde, kahve.
1: Kahve. Siz?
2: Ben de genelde Türk kahvesi. Başka türlü olmuyor.
1: Kahve tercih ediyorsunuz. O zaman size bir hediyemiz
3: evet,
1: var.
3: Evet, çok özel hediyelerimiz
1: evet,
3: var.
1: Evet, Beşiktaşlı olarak size Beşiktaş kahvesi. Evet. Ama siz
0: ay,
1: takım tutmadığınız için size de takımsız bir kahve bizi hatırlamanız
0: ben
1: dileğiyle.
0: Ben de hayatım takım tutmadım ama sonra baktım torun Beşiktaşlıymış.
1: Ha öyle mi?
0: Ben
1: ama
0: de
1: sizinki de siyah beyaz. Beşiktaş.
2: Ne
1: Emre Bey
2: oldu.
1: Sizinki evet kahveniz bittiğinde Beşiktaş'ın marşı çalacak.
2: Kesin.
0: Çok
2: öyle
0: güzel,
2: mi?
0: Harika.
1: Evet. Harika.
2: Çok güzel. Çok
1: güle
2: güzel,
1: güle kullanın.
0: İyi günler, teşekkür ederim. Sizi hatırlayarak içeceğiz.
1: Evet lütfen kahvenizi içerken bizi hatırlayın.
3: Bizi hatırlayın.
2: Tamam. Ben gerçi futbol izlemeyi Metin Ali Feyyaz'da bıraktım. Ondan sonra bir daha izlemedim ama gönülden iki takımım vardır. Biri Altay, biri tabii ki Beşiktaş.
1: Harika.
2: O yüzden gurur duyuyorum.
1: Siyah
2: çok
1: beyaz diyorsunuz yani.
0: Ben tek maç seyrediyorum, milli maç.
1: Ne güzel, harika.
0: O yüzden ama bağıra size... bağıra bir görmeniz lazım beni. Sanki anlıyormuş gibi.
1: Nilgün Hanımcığım, gişeniz bol olsun. Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ
1: ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Emre Bey, sizin de gişeniz bol olsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Kolaylıklar dileriz. Hem makam olarak hem oyuncu olarak.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Yolunuz açık olsun. Çok
2: sağ
1: teşekkür
2: olun.
1: Ederiz.
3: Ayaklarınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık.
2: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, tekrar az sonra yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: ...8-11 Mayıs arasında Bin'de, İtalmus

0: aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bahar geldiyse 100 bin...

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
2: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
2: Vallahi Tamer Bey, enerjinizde hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
1: Evet. Hayır, şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onunla görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
2: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
2: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopteri yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
2: Kesinlikle.
1: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da

0: Bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani şey evet. Yok ki yani sanatçının yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var. Bir tanesi bir gün dedi ki ben dedi hocam dedi hiç leşim yok dedi. Vay dedim sen sanatçısın o zaman işini özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki hayır hocam dedi ben kasabım dedi. Ben dedim sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim ne kadar kasap olursan ol yine altta yatan insan bir canlı ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. İşte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle hataları kesinlikle. Da görüyoruz. Yani sanat belki şöyle anlatalım. Çünkü sanat hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir. Ama neticede bir de beyni var. Ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp, heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı ki sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası.

0: Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Taner Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemişsin. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti, burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu bir disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz. Yoksa efendim, şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey, mesela bir program yapıyoruz sanata evet de düşünmek diye, özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz, çok iyi bir tabip, profesör kendi alanında fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz, değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı,
2: evet,
0: değil klişe mi?
2: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor. Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dedim. Mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre'ye şey, Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki, sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak.

0: odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişide aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
1: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu. Evet. Duydunuz mu onu?
1: Aynen öyle. Business Theater'ı biliyorum. Biz şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp caz yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
1: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
1: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
1: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın birçok yerinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere'de de ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin falan diye böyle pazarlıklarım oluyordu. Onlar da şaşırıyorlardı. Ama onları da yapıyorlardı. Mesela bu anlamda İngiltere'ye bursa gittiğimde Lawrence Olivier ile tanışma şansım oldu. Orada National Theatre'da oyun yönetiyordu. Ben de gittim en arka sırada provasını izliyordum. O biliyor tabii oraya gideceğimi. Prova bitince de döndü bana, böyle ışıklı bir yer, böyle Mr. Levent falan diye baktı. Ben de kalktım. Tabii çok toy bir zamanım. Gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu. Dedi ki oğlum my son dedi. I am not artist. I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor. Ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman, beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat Milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata, değil mi? Şimdi bizim kafayla bakarsak ne alaka var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela, değil mi?

0: Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık, yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un, şunu bitireyim lafı, böyle çenem düştü, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor, değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik, değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne, öyle laflar da var, değil mi? Bunlar, ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü, böyle söylenir, biz duyarız, geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz, üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl, evet, bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli, şimdi bu hele Z kuşağı, kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun, şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara, biliyor musun, bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde, değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler var zaman. Sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek, zaten o yapay zeka bize, hepimiz biliyoruz, İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor, değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor. Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılmazı yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle ne bileyim, biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani baby, bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum ondan. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugün her zaman onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. O başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram hologram deniyordu ya işte evet. onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyleyip birlikte düet yaptılar. Zeki Müren'le düet
0: yaptılar.
1: Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hani mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak değil mi? Onun için biz bu dönem bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya harekete geçiyoruz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesini değil siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor.
0: Evet.
1: Şarkıcı Sinan Akşil ile beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda objektif sen var. Kazanırsın.
0: Bak yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka var. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bunu biliyorsun. bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya bunu yapay zeka icat eden neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Efendim, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra ha tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. Ha o zaman ama o sırada da kendini yeniliyor.
1: Ya.
0: Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Şey, dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu, anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyoru tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunlar biz Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey yani o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken sürdürenler de işini çok iyi yapıyor.
1: Ya.
0: Dönüp bakıyorsunuz ha demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak. Kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine evet. Çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söylemek hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Ha bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani o ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardı.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum? Niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel.
0: Geliyor aklıma. Ne bir güzel. Sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba. Harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestroya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela, ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japoncaya çevirsin. O Japonca konuşsun, anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim de adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi. Kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte, bu da bir yolculuk yani, Japonya'da o adamla karşılaşmak, değil mi? Yaşam yani. Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, prensizden bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan yani. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor, şurası bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına, ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor. Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele yapıyor. Bu hali değer bilmezlik olarak al. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor, değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız Bir de yaşadık biz bunu yani.

0: Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var. Kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirmek konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar, değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmimiz oldu, filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi, başladı çekimleri.
1: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
1: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet, korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon, öyle herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
1: da çok hoş oluyor. Evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
1: Çok iyi.
0: Sonra da bir Deniz Feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
1: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya normal kusura hikayeler. Bakmayın.
2: Ben doyamadık böyle, gerçekten.
0: Evet. Yani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
2: Çok keyifli. Çok güzel. Sizi
1: bağladınız
2: dinlemek
1: her
2: çok keyifli.
1: Şeye. İnanılmaz derecede. Evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak, değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
1: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece olur. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak. Ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz. Yani o yüzden de yani illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
0: Belki de yani.
1: Ya şey olmak lazım. Biraz kendine güvenme. Sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
0: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Adama bak ya, sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani. Şimdi
1: maalesef.
0: Bu garipliklerden kurtulur. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
1: Kesinlikle.
0: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevazı değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa bizde, yani bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişsin. Her bir insan sanattır diyorum. Sanat eseridir.
1: Kahve seviyor musun?
0: Seviyorum.

0: Harika o zaman.
1: Fenerbahçeli olduğunuzu duyduk size. Aha, çok güzel
0: o muydu?
1: Evet. Hediye getirdik.
2: Evet. Çok teşekkür kullanın, ederim. Bizi hatırlarsanız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Lütfen oturun. Evet. Şey, kahve içerken bizi hatırlayın
0: tamam,
2: lütfen.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ve, çok pratik bu, biliyorum.
2: Evet, ve sonunda da bitiş müziği de Fenerbahçe Marşı.
0: Öyle mi? Tamam.
1: İyi günler de kullanın inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
0: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
0: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. İyi ki...

0: fırsatını kaçırma.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
7: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
5: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne?
4: Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.
4: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Ay, sus.
2: Göreviniz tatil.
4: Tatil.
3: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Bir zamanlar uzaya çıkmak yalnızca bir hayaldi. İnsanlık yüzyıllarca gökyüzüne baktı ve oraya ulaşmanın yollarını aradı. 20. yüzyılda roketler sahneye çıktı. İnsanlar aya adım attı, uydularını yörüngeye yerleştirdi. Ama her seferinde roketlerin yüksek maliyeti ve riskleri engel oldu. Şimdi ise çok daha cesur bir fikir gündemde. Karşımızda uzay asansörü. Bir asansör düşünün. Ama bu asansör gökdelenlerin çatısına değil, dünya yörüngesine ulaşıyor. Yüzlerce kilometre yüksekliğe, hatta uzayın derinliklerine doğru yolculuk.

Teknolojinin kalbinde son derece sağlam bir kablo var. Nanokarbon liflerden üretilen bu kablo dünyadan uzaya uzanıyor ve bir uydunun ağırlığıyla geriliyor. Böylece yeryüzünden uzaya kesintisiz bir hat oluşuyor. Roketlerin yerine elektrikle çalışan tırmanıcı kapsüller, yolcuları, uyduları, malzemeleri yörüngeye çok daha düşük maliyetle taşıyor. Hiçbir patlama, hiçbir dev yakıt tankı yok. Sessiz, temiz ve güvenli bir yolculuk.

Uzay asansörü sadece ulaşımı değil, ekonomiyi de değiştirecek. Uydular çok daha ucuza fırlatılacak. Uzay madenciliği geçerli olacak. Hatta Mars'a gidecek gemilerin yükleri buradan yola çıkacak. Elbette zorluklar var. Dünyanın dönüşü, atmosferin hareketleri, meteor çarpmaları ve devasa mühendislik hesapları. Ama bilim ilerliyor.

Düşünün, bir gün tatil için uzaya çıkmak, bir asansöre binmek kadar kolay olabilecek. Uzay asansörü, Dünya ile evren arasında bir köprü olmaya hazırlanıyor. Geçmişte gemiler kıtaları birleştirdi, uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise uzay asansörü insanlığı evrenle buluşturmaya geliyor. Gelecek artık gökyüzünün ötesinde.

Bilim tarihinin en büyük dehalarından biri. Astronomiden coğrafyaya, matematikten tıbba binlerce yıldır dünyayı etkileyen çağların ötesinde bir akıl.

Bu bölümde Doğu'nun dahi çocuğu olarak anılan El-Biruni'yi tanıyoruz. ...1973 yılında bugünkü Özbekistan topraklarında dünyaya geldi. Daha çocuk yaşlarda matematik, coğrafya ve astronomiye karşı derin bir ilgi gösterdi. Genç yaşta yazdığı eserleriyle bilim dünyasında dahi olarak tanınmaya başladı. Biruni sadece teoriyle yetinmeyen, gözlemi ve deneyi ön planda tutan bir bilim insanıydı. Onu çağdaşlarından ayıran da bu yaklaşım oldu.

En çok tanınan çalışmalarından biri, yeryüzünün şekli ve hareketleri üzerine yaptığı araştırmalardır. Dünyanın küresel yapıda olduğunu yüzyıllar önce hassas ölçümlerle ortaya koydu. Dahası, yalnızca kuramsal değil, deneysel bir yöntemle dünyanın çapını bugünkü değerlere çok yakın bir doğrulukta hesapladı. Astronomide güneş tutulmalarını ve ayın hareketlerini büyük bir hassasiyetle gözlemledi. Onun gözlemleri yalnızca İslam dünyasında değil, Avrupa bilim geleneğinde de yüzyıllar sonra yankı buldu.

biruni coğrafyaya da damgasını vurdu. Hint alt kıtasına gitti, orada yıllarca yaşadı ve yerel kültürü derinlemesine inceledi. Hint Kitabı adlı eserinde sadece Hint felsefesini değil, dinini, coğrafyasını, bilimini ve toplum yapısını anlattı. O modern anlamda karşılaştırmalı kültür araştırmalarının ilk öncülerinden biriydi. Biruni'nin merakı sınır tanımıyordu. Tıbba da eğildi. Bitkilerin ve minerallerin şifasını inceledi. Kimya, matematik ve optik alanlarında da çok sayıda yazı kaleme aldı. Toplamda 150'nin üzerinde eser yazdı.

kitaplarında dikkat çeken bir noktada yöntem anlayışıydı. Biruni, kabul edilmiş otoriteleri sorguladı. Gözlemleriyle uyuşmayan her teoriyi eleştirdi. Deney ve ölçümü teorinin önüne koydu. Bu yaklaşım, modern bilimsel yöntemin temelleriyle büyük bir paralellik taşıyor. En büyük eserlerinden biri Kanunül Mesudi'ydi. Bu eserde astronomiden matematiğe, coğrafyadan mekaniğe kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi sundu. Eserinde yerin hareketlerini, gök cisimlerinin konumunu ve zaman hesaplarını inceledi. Biruni yaşadığı çağa çok aşmıştı. Yer çekimine dair fikirleri, gökyüzünün düzenine bakışı ve doğaya yaklaşımı yüzyıllar sonra Kepler'in, Newton'ın yaptıklarıyla benzerlik gösteriyordu. 1048 yılında hayata veda ettiğinde arkasında sadece kitaplar değil, bilimin evrensel bir dil olduğunun kanıtını bıraktı.

Biruni, bilimin sınır tanımadığını, insan aklının evreni anlamada en büyük araç olduğunu gösterdi. Bugünün uzay teknolojilerinden coğrafi haritalamaya, kültürler arası araştırmalardan modern bilimsel yöntemlere kadar pek çok alanda onun izlerini görebiliyoruz. Bin yıl önce Horasan'dan yükselen bir ses bugüne ulaştı. El-Biruni sadece çağına değil, geleceğe de yön verdi.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Teknoloji zirvelere tırmandı. Doğayla baş başa bir kaçamak, gücünü kendinden alan bir tırmanış. Ama artık sadece kondisyon yetmiyor. Dağlar, buzullar, sarp kayalıklar ve zirveler. Tüm bu coğrafi zorluklar artık teknolojiyle daha güvenli, daha hesaplı, daha erişilebilir. Gelin dağcılığın dijital dönüşümüne birlikte bakalım. Bir, akıllı dağcılık saatleri ve GPS cihazları. 2. Zirvelerde yolunuzu bulmak için artık yalnız değilsiniz. Akıllı dağcılık saatleri, GPS destekli cihazlar ve navigasyon sistemleri sizi her adımda takip ediyor. Üretilen akıllı saatler, yükseklik, hava basıncı, oksijen seviyesi ve nabız ölçümünü anlık sağlıyor. Bu cihazların bazıları uydu destekli açık arazi haritalaması sunuyor ve rotadan sapma halinde kullanıcıyı titreşimle uyarıyor. Acil durum modlarında konum bilginizi dağcılık merkezine ya da tanımlanmış kişilere anlık gönderebiliyorsunuz. İki, akıllı kamp ekipmanları. Kamp hayatı doğayla bağ kurmaktır. Ama konfor ve güvenlik de önemli. Teknolojik kamp ekipmanları sayesinde çadırınız, tulumunuz, lambanız bile sizinle konuşabiliyor. Akıllı çadırlar güneş panelleriyle enerji üretiyor ve iç ortam ısısını kontrol altına alıyor. USB girişli ısıtmalı uyku tulumları vücut ısısına göre otomatik ayarlanıyor. Hafif, katlanabilir, ısı yalıtımlı bu malzemeler uzun süreli tırmanışlar

3, dağcılıkta akıllı ceketler ve botlar. Dağlarda vücut ısısını sabit tutmak sadece konfor değil, hayati bir gereksinim. Bu yüzden giyilebilir teknolojiler artık dağcıların en önemli yardımcısı. Akıllı montlar, termal sensörlerle dış ortam sıcaklığını ölçer ve cihaz üzerinden vücut ısısıyla uyumlu olacak şekilde kendini ayarlar. Isıtıcılı botlar, şarj edilebilir lityum bataryalarıyla -20 derecede bile ayakları sıcak tutar. Bazı modellerde GPS ve yürüyüş verilerini de kaydeden sensörler bulunur. Hava koşullarına göre gözenek açıp kapatabilen adaptif tekstil teknolojisi terlemeyi azaltır ve ısıyı korur. Drone destekli keşif ve güvenlik. Sarp yamaçlar, görüş kısıtlı alanlar, rota belirsizlikleri. Artık bir drone uçurarak her şeyi önceden keşfedip planlayabilirsiniz. 4K kameralarla donatılmış dağ droneları hem manzara kayıtları hem de rota analizi için kullanılıyor. Üstten alınan görüntülerle tehlikeli bölgeler tespit edilebiliyor.

5, akıllı beslenme sistemleri ve su arıtma cihazları. Enerji her şeydir. Dağda sadece manzara değil, enerji ve su da yanınızda olmalı. Akıllı termoslar ve su şişeleri suyun sıcaklığını korurken, taşınabilir su arıtma cihazları dağ kaynaklarından alınan suyu anında mikroplardan arındırabilir. Ultraviyole ışınlı veya filtrasyonlu modeller bulunur. Beslenme konusunda da teknoloji iş başında. Yemekler özel paketlemelerle ısı kaybetmeden uzun süre dayanabiliyor ve akıllı ısıtıcı pedlerle ısıtılabiliyor. Teknoloji dağlardaki yol arkadaşımız. Güvenlik, konfor ve performans için gereken her şey artık çantanızda değil, parmak uçlarınızda. Unutmayın, zirveye ulaşmak tek başına değil, akıllı planlamayla mümkün.

Düşünün, bir odadasınız, karşınızda küçük bir kutu. Ama o kutunun içinden koskoca bir dünya akıyor. Sesler, yüzler, haberler, kahkahalar. Bugün sıradan görünen televizyon aslında insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin gerçeğe dönüşmüş hali. Her şey 19. yüzyılda başladı. Radyo sesi taşımıştı. Ama ya görüntü sorusu akılları kurcalıyordu? İşte o soruya cevap arayan genç bir Alman öğrencinin adı tarihe geçti. Paul Nipkow. ...1884'te yalnızca 23 yaşındayken delikli bir disk icat etti. Döndükçe görüntüyü satırlara bölüyor, elektrik sinyallerine çeviriyordu. Basitti ama çığır açıcıydı. Bu disk, televizyon denilen hayalin ilk tuğlasıydı. Aradan yıllar geçti. 1920'lerin Londra'sında John Logie Baird bir kuklayı ekrana getirdi. 1926'da dünyaya ilk televizyon gösterisini sundu. İnsanlar gözlerine inanamadı. Artık sadece duymuyor, görüyorduk. O günlerdeki televizyon çok ilkel bir sistemdi. Mekanikti, bozuktu, görüntü bulanık ve titrekti. Gerçek devrim elektroniğin sahneye çıkmasıyla geldi. ...1927'de henüz 21 yaşında bir Amerikalı çiftçi çocuğu Philo Farnsworth, görüntüyü elektronlara dönüştüren Image Dissector adlı cihazı icat etti. Bu, modern televizyonun doğum anıydı. Aynı dönemde Rus asıllı bir mühendis Vladimir Zvolkin, ikonoskop kamera tüpünü geliştirdi. İki mucit arasındaki büyük patent savaşları yıllarca sürdü. Ama bu rekabet televizyonu hızla mükemmelleştirdi. Artık sahne hazırdı. 1936 Berlin Olimpiyatları. Dünyada ilk kez bir spor karşılaşması canlı yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı televizyonu bir süre duraklattı. Ama savaş sonrasında 1950'lerde televizyon evlere girmeye başladı. İlk başta siyah beyazdı. Ekranda sadece gölgeler ve tonlar vardı. Ama 1960'lar geldiğinde renk patladı. Artık insanlar dünyanın canlı renklerini salonlarında izleyebiliyordu. ...1969'da Apollo 11 Ay'a indiğinde 600 milyon insan ekran başındaydı. İnsanlık ilk kez evrensel bir anı aynı anda yaşamıştı. Bugün televizyon, dijital platformların, internet yayınlarının, akıllı ekranların gölgesinde yeni biçimler alıyor. Ama unutmamak lazım, hepsi 140 yıl önce bir öğrencinin yaptığı küçük delikli bir diskten doğdu. Bir diskle başlayan serüven, bugün milyonlarca insanın hayatına yön veren küresel bir ekrana dönüştü. Televizyon sadece bir icat değil, insanlığın ortak hafızası, kültürlerin aynası, tarihin canlı şahidi oldu.

Geçmişin gizemleri, insanlığın unuttuğu teknolojiler, binlerce yıl önce çağının çok ötesinde buluşlar. Tarih kitaplarında saklı kalan bazı icatlar bugün hala akılları zorluyor. Antik çağın bu esrarengiz teknolojileri geleceğin kapılarını aralar gibi. Gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Antik çağın gizemli icatlarını birlikte keşfedelim. Bağdat pili. 1930'lu yıllarda Bağdat'ta bulunan bir toprak küp. İçinde bakır bir silindir, demir bir çubuk ve asfalt tapası. İlk bakışta sadece bir kaplama. Ama araştırmalar bu nesnenin 2000 yıllık bir pil olabileceğini ortaya koydu. Sirke ya da asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik akımı üretebiliyor. Ama soru şu, antik çağda elektriği ne için kullanıyorlardı? Kimi uzmanlar bu pillerin metal eşyaları altınla kaplamak için kullanıldığını düşünüyor. Kimine göre ise tıbbi amaçlarla ya da tapınak ritüellerinde gizemli bir ışık kaynağı olarak kullanıldı. Bağdat pili hala çözülememiş bir antik teknoloji sırrı olarak duruyor.

Antik bilgisayar, Antikythera düzeni. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında batmış bir gemide bulundu. Küçük bir metal kutu içinde çarklar ve dişlilerden oluşan kompleks bir mekanizma, Antikythera düzeni. Bilim insanları onu dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak tanımlıyor. Gökyüzündeki güneş ve ayın hareketlerini, gezegenlerin konumunu hesaplayabiliyor, güneş ve ay tutulmalarını bile yıllar önceden tahmin edebiliyordu. Milattan önce 2. yüzyıla ait bu cihaz zamanın çok ötesinde bir mühendislik eseriydi. Böyle bir mekanizma ancak 18. yüzyıl saat yapım teknolojisinde yeniden görüldü. Arada kayıp 1500 yıl. Peki bu bilgi neden yok oldu? Heron'un buhar makinesi. Antik Mısır'da yaşayan Yunan mucit Heron, milattan sonra 1. yüzyılda ilginç bir düzenek tasarladı. Bir kazana su konuluyor, su buharı ince borulardan geçerek küre şeklinde bir metal topun içine doluyor, buhar küredeki deliklerden çıktıkça top dönmeye başlıyordu. Bu, dünyanın ilk buhar makinesiydi. O dönemde sanayi devrimi yoktu. Bir oyuncak ya da tapınak gösterisi olarak kullanıldı. Yine de bu icat, insanlığın gelecekte buhar gücüyle sanayiyi dönüştüreceğinin habercisiydi.

Roma betonu. Roma İmparatorluğu'nun devasa yapıları, kolezyum, su kemerleri, limanlar. Hepsi yüzyıllardır ayakta. Ortak noktaları Roma betonu. Modern beton 50-100 yılda çatlar, dağılır. Ama Roma betonu 2000 yıldır sapasağlam duruyor. Sırrı volkanik kül ve deniz suyuyla yapılan özel karışımda. Hatta deniz suyuyla temas ettikçe beton daha da güçleniyor. Bugün bilim insanları Roma betonunun formülünü çözmeye çalışıyor. Çünkü geleceğin sürdürülebilir yapılarında onun sırrı saklı. Viking pusulası, güneş taşı. Kutupların soğuk denizlerinde pusula daha ortada yokken Vikinglerin gizli bir seyir aracı vardı. Güneş taşı. Bu kristaller gökyüzü bulutlu olsa bile güneş ışınlarını kırarak yönü gösteriyordu. Böylece Vikingler Atlantik Okyanusu'nu aşarak yeni topraklara ulaşabildi. Basit bir taş gibi görünen bu doğal kristal Orta Çağ'ın en stratejik teknolojilerinden biriydi. Bağdat pili, Antikythera düzeneği, Heron'un buhar makinesi, Roma betonu, Viking pusulası. Her biri antik çağın kayıp teknolojilerini gözler önüne seriyor. Onlar sadece geçmişin merak uyandıran eserleri değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan icatlar. Çünkü teknoloji sadece bugünü ve yarını değil, geçmişi de anlamamızı sağlıyor.

Akıllı şehirler sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir konsept değil artık. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan bu kavram, şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve verimli kılmak için teknolojinin tüm gücünü kullanıyor. Peki, akıllı şehirler tam olarak nasıl çalışıyor? Hangi teknolojiler hayatımıza girecek ve bizleri neler bekliyor? Bir şehri akıllı yapan en önemli unsur, veri toplama ve analiz yeteneği. Gelişmiş sensörler, kameralar ve internet bağlantılarıyla donatılan şehir altyapısı, trafik akışından enerji kullanımına, hava kalitesinden kamu güvenliğine kadar pek çok parametreyi gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu veriler yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek şehir yönetimine anında geri bildirim sağlıyor ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor. Örneğin trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre otomatik ayarlanıyor. Böylece bekleme süreleri kısalıyor ve yakıt tüketimi azalıyor. Akıllı enerji şebekeleri elektrik kullanımını optimize ederek hem tasarruf sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor. Atık yönetiminde ise akıllı sensörler sayesinde hangi bölgede çöp kutularının dolduğu anlaşılıyor ve temizlik ekipleri daha etkin organize oluyor.

Ancak bu teknolojik mucizelerin yanında bazı zorluklar da var. Kişisel verilerin korunması, siber güvenlik riskleri, teknolojiye erişim eşitsizliği ve altyapı yatırımlarının maliyeti akıllı şehirlerin önündeki önemli engeller arasında yer alıyor. Bu nedenle şehirler teknolojiyi insan

eğitim ve kültür alanlarında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşen deneyimler sunulacak. Sonuç olarak akıllı şehirler sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda insan hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek vaadi taşıyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek gerçek anlamda yaşanabilir şehirler inşa etmek mümkün. Gelecek çok yakın ve akıllı şehirler hayatımızın her alanına dokunmaya hazırlanıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda kimliğimizin en özel, en biçimsel hali olan parmak izlerinin cevaplarını arıyoruz. Peki bir telefon, bir kapı ya da bir cihaz nasıl oluyor da sadece parmağımıza bakarak bizi tanıyor? Hep birlikte inceleyelim. Her insanın parmak izi tektir. Dahası iki elinizdeki parmakların bile izleri farklıdır. Bu eşsizlik güvenlik teknolojilerinin en büyük kaynağıdır. Bir parmak izi okuyucu izinizi taramadan önce şunu yapar. Derinizdeki tepeler ve vadileri algılar, mikro algılamayla cildinizdeki desenleri analiz eder, minüşiye denen 35'in üzerinde noktayı haritalar ve her kişiye özgü bir şablon oluşturur. Optik okuyucular ışıkla tarama yapar, parmağın yüzeyini görsel olarak tarar. Kapasitif okuyucular elektrik yükleriyle derin desenleri ölçer. Ultrasonik okuyucular ses dalgalarıyla cildin alt katmanlarına kadar iz bırakır. Taranan bu veriler yalnızca görüntü olarak kaydedilmez. Yazılımlar parmak izinizin özelliklerini bir matematik modeline dönüştürür. Ve bu model kimliğinizi doğrulamak için her dokunuşta tekrar karşılaştırılır. Peki ya güvenlik? Parmak izi okuyucular bilgiyi kayıt altına alırken gerçek izi değil, kodlanmış bir anahtar modeli saklar. Yani telefonunuzda gerçek parmak iziniz yok. Sadece bir şifrelenmiş hali var. Teknoloji geliştikçe bu sistemler artık bankalarda, hastanelerde ve havaalanlarında yüz tanıma ve iris taramayla birleştiriliyor. Bir dokunuşla kapıları açan, telefonları uyandıran, güvenliği sağlayan teknoloji parmak izi okuyucular ve bu sistemin her birinci parçası sizin bedeninizde zaten mevcut.

Bir ilaç hastalığın tam merkezine ulaşıyor. Bir gömlek üzerine dökülen kahveyi emmeden geri itiyor. Bir güneş paneli bulutlu havada bile enerji topluyor. Tüm bunlar gözle görülmeyen bir teknoloji sayesinde mümkün. Nanoteknoloji.

Nanoteknoloji, maddeyi nanometre ölçeğinde kontrol etme sanatıdır. Yani bir metrenin milyarda birinde çalışan bir bilim. İnsan saç telinin 1/1000'i kadar küçük parçacıklarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Nanoteknoloji tıp alanında devrim niteliğinde gelişmelere öncülük ediyor. Artık ilaçlar vücuda girdikten sonra doğrudan hasta hücreleri hedef alabiliyor. Kanser tedavileri bu sayede daha az yan etkiyle daha fazla başarı sağlayabiliyor. Ayrıca nano ölçekte geliştirilen tanı cihazları hastalıkları henüz ilk aşamasında yakalayabiliyor.

Güneş enerjisi panellerinin yüzeyine eklenen nano kaplamalar ışığı daha fazla emiyor, verimi artırıyor. Kumaşların leke tutmaması, camların kendini temizleyebilmesi, cep telefonlarının ekranlarının kırılmaya karşı daha dayanıklı olması, tümü nanoteknolojiyle geliştirilen akıllı malzemeler sayesinde. Gözle görülmeyen bu yüzeyler yağmuru, tozu, kirliliği geri itebiliyor. Toprağın nem oranı, bitkinin besin ihtiyacı, zararlı organizmaların hareketleri hepsi nanosensörler sayesinde anında tespit edilebiliyor. Bu teknolojiyle daha az su, daha az gübre ama daha çok verim mümkün. Nanoteknoloji sadece bir bilim alanı değil, bir dönüşümün anahtarı. Geleceğin malzemeleri, geleceğin tedavileri ve geleceğin şehirleri bu görünmez teknolojiyle şekilleniyor.

Sinemanın büyülü dünyası sadece oyuncuların ve senaryoların gücüyle oluşmuyor. Arka planda çağın en gelişmiş teknolojileri rol alıyor. Görüntüler, efektler, ses ve hareket hepsi bir araya geldiğinde gerçeküstü bir deneyime dönüşüyor. İşte sinema sanatının teknolojiyle buluştuğu yerler. Virtual Production. Yeşil perdenin ötesine geçildi. Artık dev LED ekranlar üzerine yansıtılan gerçek zamanlı 3D ortamlar kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular setteyken çevrelerinde gerçekçi bir evren yaratılıyor.

The Mandalorian gibi diziler bu teknolojiyle çekildi. Bu sayede masraflı yolculuklar yerine tek bir stüdyoda tüm evrenler kurulabiliyor. Yapay zeka destekli görsel efektler. Yapay zeka artık görsel efekt alanında da sahnede. Sadece saatler süren render süreçlerini değil, karakter yüzlerini yaşlandırma, gençleştirme, hatta hayatta olmayan oyuncuları diriltmeyi de üstleniyor. AI destekli derin öğrenme algoritmaları milyonlarca veriden öğrenerek görüntüleri hızla analiz ediyor ve gerçekçi hale getiriyor. Sonuç mu? Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçek görüntüler. Hareket yakalama, mocap. Avatar, Planet of the Apes, Lord of the Rings. Bu filmlerin başarısında hareket yakalama teknolojisinin büyük payı var. Oyuncular özel sensörlerle donatılmış kıyafetlerle oynuyor. Bu sensörler en küçük mimik ve beden hareketini kaydediyor. Daha sonra bu hareketler dijital karakterlere aktarılıyor. Böylece sanal karakterler gerçek bir insanın duygularını ve hareketini taşıyor. Yüksek frekanslı görüntü kaydı, FHR ve 4K 8K çekim. Yüksek kare hızıyla kaydedilen görüntüler gözün görebileceği en akıcı deneyimi sunuyor. The Hobbit filmi 48 FPS'te çekilerek bu alanda önce oldu. 4K ve 8K çekimlerse detay seviyesini üst noktalara taşıyor. Bu teknolojiler sadece daha net görüntü değil, aynı zamanda derinlik ve doku hissi de katıyor. Sinema severler sahnelerin içine giriyormuş gibi hissediyor. Sinema, teknolojinin sanatla buluştuğu en güçlü platform. Yeni nesil kameralar, akıllı setler, gerçek zamanlı görseller ve 3 boyutlu seslerle her yeni film bizi geleceğin sinemasına bir adım daha yaklaştırıyor.

bugün nasıl çalışır sorusunda gökyüzündeki en büyük güç kaynağımızla, yani güneşle tanışıyoruz. Peki bu sıcak, uzak yıldız bir çatının üzerinden, bir tarla panelinden nasıl oluyor da elektriğe dönüşüyor? Güneş panellerinin içine bir bakalım. Her güneş paneli birçok fotovoltaik hücreden oluşur. Bu hücreler güneşten gelen ışık parçacıklarını, yani fotonları, doğrudan elektriğe çevirir. Peki bu nasıl oluyor? Işık hücreye çarpar. Hücrenin içindeki yarı iletken maddeler bu ışık enerjisini yakalar ve elektronları hareketlendirir. İşte bu hareket elektrik akımını başlatır. Güneş paneli bir nevi elektron akışını düzenleyen bir fabrika gibidir. Her hücre milyonlarca elektronu kontrollü bir yolculuğa çıkarır. Ancak üretilen elektrik evdeki cihazlar için hemen kullanıma uygun değildir. Çünkü bu elektrik doğru akımdır. Evlerde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. İşte bu yüzden panelin ürettiği enerji önce invertöre gider. İnvertör doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Ve artık enerji lambaları yakmaya, buzdolabını çalıştırmaya hazırdır. Güneş parlıyorsa, güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. Bulutlu havada bile ışık varsa enerji var. Geceleri ise işi bataryalar devam ettirir. Gündüz toplanan enerji bu akülere dolar, ihtiyaç olduğunda geri verilir. Güneş panelleri artık sadece evlerin değil, fabrikaların, okulların, tarım alanlarının ve birçok şehrin enerji çözümü haline geldi. Elektrik santrali gerekmeden, karbon salınmadan yenilenebilir ve sessiz bir güç. Kaynağı gökyüzünde, masrafı yerde. Ve unutmayın, güneş her gün doğuyorsa geleceğin enerjisi de her gün birikiyor. Güneş panelleri sadece enerji değil, daha temiz bir dünyada vaat ediyor.

Bir zamanlar hafızamız sadece kendimizde sınırlıydı. Anılar, fotoğraflar, kitaplar hepsi zamanla silinir, kaybolur, unutulurdu. Ama artık dijital dünya bu unutkanlığı kaldırdı. Her şey kayıt altında, her şey hafızada ve bir soru giderek daha büyük bir hal alıyor. Unutmak artık mümkün mü? Peki bu hafıza nereye kaydediliyor? Saniyede milyonlarca veri dijital depolama merkezlerine akıyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına yayılmış dev sunucu çiftlikleri. Her biri verileri mikron kalınlığındaki manyetik tabakalarda ya da katı hal sürücülerinde ışık hızında saklıyor. Bazen bir fotoğraf kuzey kutbuna yakın bir veri merkezinde donmuş halde, bazen de çöl sıcağında çalışan bir sunucuda nefes alıyor. Dijital hafıza artık gezegenin nabzıyla birlikte atıyor. Bir düşünün, çocukluğunuzun her detayı, her tat, her koku, her sosyal medya paylaşımınız, her fotoğrafınız hafızanızda ve sunucularda saklanıyor. Dijital hafıza bir yandan yeni tarihçeler yaratıyor. Bireyler, topluluklar, şirketler, hükümetler, hepsi.

bilgisi geçmişi kaydediyor, analiz ediyor, öğreniyor. Ama gerçek hafıza sadece kayıt değil, duyguyla, anlayışla, bireyin özel deneyimiyle yaşanıyor. Gelecekte belki de her insanın kendi dijital hafızası olacak. Bilgisayarlar, görseller, sesler ve dijital kayıtlar hafızanın yerini alacak. Ama bir soru kafa karıştırıcı. Dijital hafıza bize her şeyi sunuyor ama aynı zamanda hafızanın doğal dengesini bozuyor olabilir mi?

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
5: 8-11 Mayıs arasında Bim'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
6: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel

0: Handi Kredi'de. Handi Kredi. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Bu salı binde Maret dana baton kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
3: Yürüyün hanımlar, eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
7: Diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Sus.
8: Göreviniz
1: tatil.
8: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar.

aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri

iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Yunanistan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

manastıra ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor. Avrupa'nın ilk çölü genişliyor.

Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı

Tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elian Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Hazine iç borçlanması. Yurt içindeki kaynaklardan genellikle gönüllü yöntemlerle belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da faiz karşılığında borçlanılması işlemi.

0: En ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık şov.
1: Evet şov. Setur yaz şov.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

0: sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
0: İdefix.

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ayakkabılar Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne?
5: Yürüyün hanımlar eve.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
9: Aç bakayım ağzını.
10: Diş yok diş.
9: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Ay, sus.
11: Göreviniz.
3: Göreviniz.
11: Tatil.
3: Tatil.
4: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırtmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir 5. madde ki onun da temeli 4. madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz 2. Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler bu ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisine iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması, işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabi o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler, bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o hatırlayalım, Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca, bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde, işte 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki, yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var, rekabet uzay diye. Gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı Doğu Bloğu ve Batı Bloğu arasındaki rekabet ve NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
0: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
1: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
0: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
1: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda bir üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından, o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
0: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
1: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama ensenizde kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuu da tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
0: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi yoksa kabul mü görmedi?
1: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sağlanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
0: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
1: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. İşte o dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok da ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
0: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
1: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Doğu ve Batı arasında tam ortada olan dengeleyici bir unsur olma, nasıl aktarıyoruz biz bunu, Türk dış politikasına nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etki ilişkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
0: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
1: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse, mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit, 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik, yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için, çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil, iklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
0: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO-vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları var mı ya da olacak mı?
1: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi sorusu gündeme gelmişti. ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Shoigu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
0: Neden 2029-2030?
1: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
0: hazırlayacağım.
1: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmıştı. Çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
0: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin'le birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Bu 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
1: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihte. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'a çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
0: birbirlerine laf sokarak gerekiyor. Geçti o ziyarette.
1: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehditkar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirilmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan Donald Trump siyasetine karşı nasıl mukabele edilmesi gerektiğiyle ilgili hazırlıklar şu anda yürütülüyor aslında. Yine yakın dönemde Birleşik Krallığın Grönland'a yeni bir silah tedarik ettiğine dair, bir lazer silahı tedarik ettiğine dair açıklamada bu testin yakında olma olasılığını bize artırıyor. Dolayısıyla geleceğine baktığımız zaman NATO'nun 2020 yılında küresel NATO konuşulurken Biden iktidarı döneminde, hatta Hindistan'ı dahi

0: Çünkü yine gündemde siz de değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paralara atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Böyle bir şey hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
1: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüze çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
0: Kasım seçimleri.
1: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
0: Hocam iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
1: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da harekat planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta

0: olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde ve buna Almanya da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunun farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla durmaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar ve Çin Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz? Yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
0: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak

0: farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
1: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
0: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge'de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli sanayi hamle, milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden politikası da olan farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: ben teşekkür
1: kıymetli
0: ediyorum.
1: Görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

baton kavurma 995 lira. Pınar %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.

0: kaçırmayın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu salı binde doğuş dökme siyah çay kırmızı dem 1099 lira. Zühre ana bromelain şurubu 225 lira.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla.

0: tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
5: Ah, ayakkabılar Sıtkı.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne? Atlayın arabadan!
8: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum.
9: Yürüyün hanımlar eve.
10: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
11: Aç bakayım ağzını.
12: Diş yok diş.
11: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
13: Oh, maşallah Sıtkı.
14: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
11: Öş, sus.
15: Göreviniz.
14: Görevimiz
15: tatil.
14: Tatil.
3: Görevimiz tatil.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Tabii bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin bazen birlikte bakalım.
2: Bazen alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
0: Hep içinde olduğunu fark etmektir. Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
2: Merak etme, vuramazsın.
0: Hey, beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
2: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
0: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
3: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Bitir işini.
0: Ben mi?
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
0: Gösteri zamanı.
4: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
1: Vadim Bernard. Gerilim türündeki Kremlin'in Büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in Büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: twist gonna happen.
1: Bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
2: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
1: Neden ipi kancaya bağlamadık?
3: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
4: Affedersiniz, onu gördünüz mü?
5: Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
3: Özel ajan bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
1: Devam edelim.
6: İnşallah hiç karınca tamamen aklı başında dönmelilirdi.
7: Ve Maya daima haklıdır.
1: Hayır patron.
5: Başaramadık Arnie.
3: Merak etme, suyu bulacağız.
1: Birlikte. Durdurun.
8: Yakaladım.
2: Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek'in eseri Bir Adam Yaratmak vizyona girdi. Murat Çelik'in yönettiği dram türündeki filmin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Hakan Menişliler gibi oyuncular var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor.
9: Senin işini yapmıştım.
2: Kült film Şeytan Marka Giyer'in sinema severler tarafından heyecanla beklenen ikinci filmi vizyona girdi. David Frankel'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde usta oyuncular Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt başrollerdi. 2006 yapımı ve bir nesli tanımlayan kült filmin üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişken oyuncular Miranda, Andy ve Emily rollerine yeniden hayat vererek New York'un şık sokaklarına ve Runway dergisinin modern ofislerine geri dönüyor.
10: Seni ben almadım ve tek yapmam gereken sen başarısız olana kadar beklemek. Neden trene binmiyorsun canım?
11: My show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
10: Bu işten bir şeyler çıkaracağım.
12: Dur. Umarım akşama bunu giymez.
10: Bu kadar.
13: Fendi, bize bu lazım. Brunello Cucinelli pantolon. Bayılıyorum. Ve kesinlikle işlemeli iki parçalı bir totem takım gerekiyor. Ama toprak rengi değil çünkü çok soluksun.
12: Ben işimi seviyorum.
14: Hepiniz şenliğe davetlisiniz.
2: Şehzade Büyük Şenlik animasyon türünde bir yapım. Film, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.
15: Bir sorun var sultanım. Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
16: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
17: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım.
18: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
19: Ama her tahtın arkasında tehlikeler bekler. Şehzadeyi birlikte yakalayacağız ve ne alırsak paylaşacağız.
20: Koş!
21: Eyvah!
14: Anlatılmamış gerçek.

0: Şehzade'nin macerası seni bekliyor.
1: Haftaya salıdan itibaren rüzgar şiddetlenecek.
2: Dram türündeki Aldığımız Nefes'in yönetmeni Şeyh Muz Altun. Oyuncu kadrosunda Defne Zeynepenci, Rüzgar Usta, Aras Kavak gibi isimler var. Film, kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen yangının ardından hayatı alt üst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor.
3: Niye yangına kimse bir şey yapmıyor?
1: Olur mu ya, uğraşıyorlar işte söndürmek için. Sen o fabrikada çalışmıyor musun?

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

Ada Tepe. Homeros'un ünlü İlyada destanında Zeus'un doğduğu köy. Taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları, İda, namı diğer Kaz Dağları'nın eteğinde, son dönemlerde turist akınına uğrasa da otantikliğini kaybetmemiş, nevi şahsına münhasır bir Ege köyü.

İlyada Destanı'nda Adatepe köyünün bulunduğu yer Gargaros adıyla geçiyor. Destana göre efsane Zeus bu kaya üzerinden Truvalılarla Akıllar arasındaki savaşı yönetti ve Zeus da Afrodit birbirlerine burada aşık oldu. Son günlerde ise Çanakkale'nin masalsı Adatepe Köyü ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı'nın En İyi Turizm Köyü 2026 programı kapsamında Türkiye'yi temsilen 4 köyle birlikte aday gösterildi. Sığacık, Datça, Ziyaret Köyü ve Adatepe. ...19. yüzyıl Osmanlı Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evleriyle ünlü köy, 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, Adatepe'nin bu prestijli uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması, kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerimizin ne denli doğru bir zeminde ilerlediğinin en açık kanıtı. Bu güzel sürecin köyümüzün dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyorum açıklamasını yaptı.

Irvi Garcia Meksikalı bir görsel sanatçı. Geleneksel eser üretiminin yanı sıra geçtiğimiz aylarda yenilikçi bir sokak sanatı enstalasyonu tasarladı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Fred Waring Drive üst geçidindeki 200 metrelik enstalasyon, dikey bariyerlere boyanmış 4 nala koşan atların, kanat çırpan kuzgunların ve sıçrayan yunusların sıralı siyah silüetlerini içeriyor. Araçlar istenilen hızla geçerken hareket paralaksi ilkesi çarpıcı bir optik yanılsama ortaya çıkararak statik görüntüleri canlanıyormuş gibi görünen hareketli dizilere dönüştürüyor. Ancak bazı sürücüler bu sıra dışı sanat eserini eleştiriyor. Zira dikkat dağılması... Don't fear the dead. And don't fear me. Yapay zekanın sinemadaki etiksel ihlallere yol açtığı tartışmalarının devam ettiği Hollywood'un bu fragmana ne yorum yapacağı henüz bilinmiyor. Sonuçta bu durum hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor, hem de gerçek bir oyuncunun rolünü yapay zekaya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için maalesef tek başına yeterli değil. Fear the dead, and don't fear me.

The Superstar lakabıyla milyonların sevgisini kazanan, Arap dünyasının en sevilen sanatçılarından Raghib Alhama, 40 yılı aşkın müzik kariyerinin en sevilen şarkılarıyla 19 Haziran'da ilk kez Türkiye'de. Vovo Entertainment organizasyonu ile gerçekleşecek dev konser Volkswagen Arena sahnesinde. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödül kazanan ve sahnedeki karizmasıyla adından söz ettiren Alhama, İstanbul konserinde hayranlarına duygu dolu anlar ve yüksek enerjili bir gece yaşatacak.

Forever Young, Big in Japan ve Sounds Like a Melody gibi kuşaklar boyunca değerini koruyan hitleriyle uluslararası müzik sahnesinin zamansız ikonlarından Alphaville, 12 Temmuz akşamı İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konser, grubun uzun zaman sonra İstanbul'da yeniden sahne alacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

sol müziğin etkileyici sesi Imani şimdiye kadarki en özel albümü olarak nitelenen Women Deserve Rage ile yeniden Türkiye'ye geliyor. İlk albümü The Shape of a Broken Heart ile 3 ülkede platin plak kazanan, Don't Be So Shy ile 1 milyara aşkın dinlemeye ulaşarak küresel bir hite imza atan Imani, Pew Entertainment organizasyonuyla 25 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde, 29 Haziran akşamı Ato Kongresyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 2012 yılından bu yana Avrupa'nın ve Türkiye'nin seçkin sanatçı ve topluluklarını İstanbul'da müzikseverlerle buluşturarak şehrin kültür hayatına oda müziğinin büyülü dünyasını taşımaya devam ediyor. Festivalin kapanış konserinde Hollanda'nın uluslararası yarışmalarda elde ettiği önemli başarılarla dikkat çeken ve oda müziği sahnesinde hızla yükselen topluluklarından Dockwerk Saxophone Quartet 17 Mayıs'ta Saint-Antoine'da sanatseverlerle buluşuyor.

Ressam Pınar Kanber yeni kişisel sergisi Martıların İstanbul'uyla izleyiciyi kentin katmanlı hafızasında şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor. 12 Mayıs tarihine dek Full Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak sergi, sanatçının uzun yıllardır sürdürdüğü hareket, zaman ve hafıza eksenli üretiminin günümüze uzanan en yeni halkasını oluşturuyor. Kanber daha önce kervansaraylar ve atlar üzerinden Anadolu'nun göç kültürünü ve tarihsel sürekliliğini ele aldığı çalışmalarını bu kez İstanbul'un simgelerinden martılar üzerinden yeniden yorumluyor. Devlet sanatçısı usta ressam Devrim Erbil ile ressam Akın Ekinci'nin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan Ters Yüz İmgeler Sanata İyi Bakın sergisini Denizbank'ın Kültür Sanat Mekanı Galeri Deniz'de 17 Mayıs'a dek ziyaret edebilirsiniz. Profesör Doktor Uğur Batı'nın küratörlüğündeki sergide resim, seramik, ipek ve plexiglas gibi farklı malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserler bir araya geliyor. Özel seçkideki eserler, gerçek ve imge kavramlarını zıtlıklar ve dönüşümler üzerinden ele alıyor.

Baharda sokakları mis gibi kokutan bir çiçek var. Biz ona mor salkım çiçeği diyoruz. Genel adıyla Wisteria. Rengiyle, zarif duruşuyla, yolunuzun üzerinde bir evin avlusunda tüm güzelliğiyle sizi karşılar. O an içiniz mutluluk ve hayat sevinciyle dolar. Öylesine tılsımlıdır bu çiçek. Dünyanın en büyük mor salkımı Kaliforniya'da bulunuyor ve kapladığı alan 4000 metrekare. Japonya'nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı dünyanın olmasa da Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı ve de sosyal medyada oldukça popüler. Gelin isterseniz bu zarif ve romantik çiçeğin öyküsüne bakalım. Öykü 1800'lü yılların başlarına dayanıyor. Rivayet odur ki Japonya'daki Kabuki Tiyatrosu'nun müzesinde Wisteria Maiden olarak adlandırılan ve elinde mor salkım tutan bir kızın resmedildiği tablo bulunurmuş. Tablodaki genç kız bir gün bir adama aşık olup tablodan çıkmış. Ancak aşkına karşılık bulamadığı için tabloya geri dönmüş. Ve bu karşılıksız aşk mor salkım çiçeğine derin tutku ve hüzün arasında gözyaşlarının çiçeğe dönüştüğü bir anlam yüklemiş. Hikayenin etkisinden midir bilinmez, Mayıs ayı Japonya'da mor salkım zamanı olarak bilinir ve de Japonlar genellikle bu dönemlerde salkım çiçeklerini görmek için seyahat eder. Siz de bu hafta sonu bir mor salkım ağacının gölgesinde vakit geçirebilir, kitap okuyabilir ya da yaşamın güzelliklerine şükredebilirsiniz.

New Age müziğin önde gelen isimlerinden olarak kabul edilen dünyaca ünlü müzisyen Yanni, 1992'de Dare to Dream albümüyle Grammy ödülü kazandı.

liste zirvedeki yerini ölümsüzleştiren sanatçının bu eseri tüm zamanların en çok satan ikinci video klibi oldu. 2011'e kadar 20 ülkede 2 milyondan fazla müziksevere konser veren, yani 20 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

71 yaşında olan Yanni'nin The Storm düzenlemesi, Vivaldi'nin 18. yüzyılda kaleme aldığı yaz konçertosundaki barok fırtınayı alıp modern bir doğa olayına dönüştürüyor. Eser, dramatik gücünü sadece ses yüksekliğinden değil, ritim ve gerilimi amansızca tırmandıran yapısından alıyor. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından beğenilen Yanni'nin The Storm performansını birlikte izliyoruz.

0: satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Güçlü partneriniz CV Enerji.

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be abi sana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hep ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be abi sana. Değil mi ya?
4: Tabii.

0: senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
1: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
2: Adile Naşit 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzade başındaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgıriye'de Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Ha? Açadım beni.

0: söylemeyeceksiniz değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Ama da benim yavrularım. Ama çocuklarım benim.
1: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahkem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
2: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüğe karar verdi.
0: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
3: Konuşmuyorum hocam.
0: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
3: Ahmet hocam.
0: Numara kaç?
3: Bilmiyorum hocam.
0: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
3: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
0: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
3: Ne anlatayım?
0: Ne anlatsın?
3: Tarih.
0: Tarih.
3: Ne tarihi hocam?
0: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
4: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
0: Onu anlat.
3: Peki hocam. Fatih.
0: Fatih de kim?
3: Sultan.
0: Ne sultan eşek herif?
3: Hocam, hocam anlat dediniz.
0: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
3: ha? Hocam estağfurullah.
5: Bakarsın ya, sözümde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
1: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
6: Peker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
0: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
6: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
0: Ben bilirim.
6: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
0: Sirke ne olur?
6: Sana limon ne olur?
0: Sirkesiz bir halta benzeme!
6: Limon!
0: Sirke!
6: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
7: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
1: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
8: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
9: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
8: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
9: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
8: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
9: Hastaneye kaldıralım.
8: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
1: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucukları'nın masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
10: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Değil? Evet. Size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz. Aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
1: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
10: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların içinde hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
1: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır. Kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
6: Al işte gör.
0: Aa, bu ne?

0: ağzı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
1: Sus be Hafize Ana. Benim derdim bana yeter zaten.
0: Senin mi bu yoksa?
1: Evet, benim kızım.
0: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
2: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
0: Nikahlı karısından ya. Mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
1: Sana el öptürmeye getirdim.
0: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
2: Var ya.
3: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
4: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
0: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
3: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bununla nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.

1899'da Amerika'da dünyaya geldi. Gösteri dünyasıyla 5 yaşında tanıştı. ...1917'de kardeşiyle Broadway'de sahne aldı. Gençliğinde ise o artık müzikal komedi oyuncusuydu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladyatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladyatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

ettiği 1959 yapımı Ben-Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

dünya sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: acele etmeyin.
1: Nasıl gidiyor?
2: İyi, 1000 tane daha adam ver Roma'yı ele geçireyim.
0: Hadi durmak yok hadi.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyen korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
0: tamam,
1: nerede?
0: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
2: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
3: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronikos'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
2: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, Ay'ın ve Güneş'in gözdesi, Isis'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini saklandıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin.

0: estetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino.
1: Ne bu?
0: Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
2: Neyse, görüşürüz.
1: Sen çok iyi oynuyorsun.
2: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
1: Hayır, sen tamam. Yola bakar mısın? Ben
2: evet.
1: Öyle dağınık ki.
2: Evet, tamam.
1: Sana bir tane vereyim.
2: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
2: Evet, narkolepsi doğru, evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verildi. Filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deliyesini çağır.
2: Gel abi, bunlar daha yavru tanrı aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman sen
2: tamam,
1: al onları.
2: Tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
1: Bana vermiş. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
1: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at olur mu lütfen?
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam.
1: Ben
2: canlı onu, bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağımızı sanıyordunuz.
2: Tamam.
1: Tamam tencereye tamam. Koyduk tamam orada.
2: Tamam peki.
1: Evet. Buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan, 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinin açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Vay canına, Nabokov bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir
2: gerçekten
4: aday olabilir ama...
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat ettik.
2: Evet doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi... Gustav Mahler...
2: Isaac Dennison ve Carl Jung...
4: Scott Spritz, Gerald...
2: Sonra Lenny Bruce... Lenny Bruce'u unutmamalıyız Bruce. Değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom... başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde... kariyer mi, çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter, New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek, bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.

0: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jacy. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jacy seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
1: Buna inanamıyorum.
0: Aa, evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
1: olamaz.
0: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
1: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun bir
0: değilim. Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
1: Ama
0: çok iyi bir anne olun.
2: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
3: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
4: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
3: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
4: Arabaya ne oldu?
3: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
4: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
3: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay. Seni arayacaktır, tamam mı?
4: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
3: Tabii, affedersin, gel.
2: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur.
5: Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant, and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah Tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

70'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

yanardağın kraterine wingsuit'te uçmak daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi.

Dünyaca ünlü Hırvat çeli Stefan Hauser canlı performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Lucas Ulić ile birlikte oluşturdukları Two Cellos grubuyla tanınan Hauser, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerikalı güzel keman sanatçısı Caroline Campbell'la Londra Albert Royal Hall konser salonunda başarılı bir performansa imza attı. İzliyoruz.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

filmde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams, filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çiliği lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanisti.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çelik'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

Edgar, don't.

Uzaktan bakıldığında tam bir kale görünümünde. Öyle ki güçlü savunma sistemi ve özenli taş işçiliği nedeniyle Büyük İskender'in bile ele geçiremediği bir şehir burası. Siryon Antik Kenti. Keşfedilmeyi bekleyen Akdeniz'in mağrur kadim kenti. Antalya Selik'te yer alan ve Pamfilya Ovası'na hakim konumda bulunan Siryon, Perge ve Aspendos'tan görülebiliyor. Antik çağın en zengin şehirlerinden olan Siryon, tarihsel verilere göre Troya Savaşı'ndan sonra Mopsos ve Kalkas isimli kahramanlar tarafından kuruldu. Milattan önce 3. yüzyılda kendi parasını basmaya başlayan kentin adı, paraların üzerinde Silvis olarak geçiyor. Şehir şimdiki adına ise Roma döneminde kavuşuyor. Köklü bir tarihi geçmişe sahip. Yamaçları sarp ve dik, üzeri düzlük olan Silios, 13. yüzyılda yapılmış bölgenin en eski Selçuklu dönemi mescidine de ev sahipliği yapıyor. Günümüzde büyük bir kısmı Arap durumda olan kentin antik kalıntıları tepe yamaçlarına yayılıyor. Kentin kurulu olduğu tepenin batısında Helenistik dönem mimarisini yansıtan surlarla çevrili Akropolis bulunuyor. Tepenin güneybatısında ise bir kısmı gün yüzüne çıkarılan 10 bin kişilik stadyum ve yanında Odeon var. Stadyumun çevresinde büyük su sarnıçları, hatta Osmanlı Çeşmesi göze çarpıyor. Tarihin derin izlerini taşıyan antik kent Siryon, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli yapıları bir arada barındırıyor. Side'den Kemer'e tüm deniz trafiğine hakim muhteşem konumdaki stadyumda bir zamanlar spor müsabakaları, yarışmalar ve festivallerin yapıldığı öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2021'de 12 ay süren kazı statüsüne yükseltilen Siryon, bugün bakanlık ve OPET'in Tarihe Saygı Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türkiye turizmine kazandırılıyor. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Doktor Candemir Zoroğlu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Siryon Kazı Başkanı Doçent Doktor Murat Taşkıran'ın imzaladığı protokolle 40 kişilik kazı ekibi Fethi Zor Siryon'un bilinmezliklerini keşfetmek ve kültürel mirasa katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çok katmanlı yapısıyla kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında çok değerli olan Siryon, yakın gelecekte yeni ve önemli bir turizm destinasyonu olacak.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Enver Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsur sene boyunca muhafaza edilen ve tam metinleri ilk defa Naciem, Ruhum Efendim kitabında yer alan mektuplar, Paşa'nın ayrıntıları şimdiye kadar bilinmeyen Rusya ve Orta Asya günlerindeki faaliyetlerini aydınlığa kavuşturuyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan eser, Enver Paşa'nın bizzat kaleme aldığı kendi tarihi. Gece uyurken bir anda kafanızın içinde çalan şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu? Hiç reddedildiğinizde kamyon çarpmışa döndüğünüz oldu mu? Bazı insanlar neden değişimden korkar? Yazar Jenna Louise Smith, 3. Göz Yayınlarından çıkan Herkesin Bilmesi Gereken 500'den Fazla Psikolojik Gerçek kitabında bu soruların cevaplarını ustalıkla ve mizahi bir biçimde veriyor. Gerilim romanlarının tartışmasız ismi Dan Brown uzun süre sonra okurlarıyla Sırların Sırrında buluştu. Saygın simgebilim profesörü Robert Langdon yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Catherine Solomon'ın vereceği konferansa katılmak için Prag'a gider. Acımasız bir cinayet hayatlarını kaosa sürükler ve Catherine kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Fantastik bilim kurgunun zirvesindeki eser Altın Kitaplar imzasıyla raflardaki yerini aldı. TK Kitap'tan raflardaki yerini alan Sana Söyleyemedim'i Murat Genel kaleme aldı. Yazar satırlarında okuru Erzincan'dan Muğla'ya, Maçka'daki bir apartman dairesinden Diyarbakır Sincariye Medresesi'ne götürüyor. Sana Söyleyemedim, Anadolu'nun sözlü kültüründen beslendiği gibi okuru modern, geleneksel bağlamda iç dünyasını sorgulamaya davet ediyor. Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, Minotaur Kitap imzalı Yol Aşkı adlı kitabında ilgi çekici hikayeleri buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, antik Yunan filozoflarından romantik dönem şairlerine, sürrealist gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına, kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Yazar Christopher Booker'ın kaleme aldığı Neden Hikaye Anlatırız? Hikaye üzerine her şey, hikayeleri hayal etme biçiminin temelinde yatan bilinç dışı kalıpları, onları daha sistematik bir şekilde keşfetmek isteyenler için vefalı ve disiplinli bir yol arkadaşı. Yazar, İnkılap Kitabevi'nden çıkan eserinde hikaye anlatımının ardında yinelenen kalıpların evrenselliğini iletmek için mitlerden ve halk masallarından günümüzün Hollywood filmleri, gerilim filmleri ve bilim kurgularına kadar geniş yelpazedeki hikaye türlerini çalışmasına alıyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: İhtiyaçlara büyük kolaylık Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Atlayın arabadan.
3: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
2: Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonları sevgili izleyiciler, bir her şey konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında.

0: bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlıklı.
1: Dernek ne yapıyor?
0: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını...
1: Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
0: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda şubelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yanı sıra yine çocuklara...
1: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
0: Bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine... Yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
1: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
0: Evet, gelip bizim derneğimize üye oluyorlar. Ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın. Bugün peki, de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
1: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
0: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı, eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
1: Yani sürat farkı mı var?
0: Sürat farkı var, hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
1: Ne dalları var pediatrinin?
0: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
1: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
0: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk romatizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
1: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, o oldu bu oldu. Anlarsınız değil mi yani?
0: Şöyle ben...
1: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
0: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgi yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabiliriz.
1: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Ondan sonra daha çok ses çıkartıyor falan.
0: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt dallar var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı Özdemir İlter. Şöyle derdi. Doktorlar ikiye ayrılır. Çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O hocamızı da burada analım.
1: Evet. Siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
2: Doğru. 17 yıl bir havacılık daha doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
1: Çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
2: Havayolu değil aslında.
1: Kitleleri yani havaalanları
2: işletmesi.
1: Diyelim.
2: Evet. Orada da sonuçta kitleler onlar için oluşturulan alanlar. Sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız. Bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
1: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
2: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
1: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
2: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten, normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak tarihin

0: içinde kendinize oraya ait olarak, hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak, hissettirerek öğretiyoruz.
1: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
0: Aslında evet, yeni
1: çünkü
0: bir...
1: Çünkü bu dijital teknolojiyle falan herhalde.
0: Evet, dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak, öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu bir saptıyoruz.
1: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün İşte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
0: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması
1: ya
0: lazım.
1: Bir hikaye yazılıyor sonuçta değil mi?
0: Tabii. Bir öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyorsunuz. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
1: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
0: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar. Onlarla
1: şeyde de yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
0: Evet.
1: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
0: Evet,
1: nasıl
0: Ayasofya'nın nasıl kurulduğu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
1: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümde şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
0: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
1: yaşamadan
0: biraz
1: olmaz,
0: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, fetih, daha doğrusu fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
1: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak mı yoksa oturup bir şey seyrederek mi anlıyoruz?
0: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getiriyoruz.
1: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
0: Bizde aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha camiyi gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
1: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
0: Turizm Bakanlığı Turizm himayesinde. Evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirketiz.
1: Başka ne şeyleriniz
0: bizim
1: var?
0: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deney müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deney Müzesi. Orada da Antik Kent'teki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
1: O da Efes'in yakınında değil mi?
0: Efes'in antik kentin içerisinde. Evet, evet. Hemen girişe çok yakın kapıya öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş
1: Peki,
0: oluyorlar.
1: Peki acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
0: Şimdi aslında
1: bütün müzelerin aslında deneyime dayalı olması
0: yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi aktarırken.
1: Yani yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
0: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda, hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
1: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
1: Şimdi kitabınız var sizin, Umudun Adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet.
1: Değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere bu?
2: İkisi için.
1: İkisi
2: biliyorsunuz
1: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti, hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var, bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umudun Adı Çocuk diye yaptık.
1: Çünkü, yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatıp sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle, Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus ve Sisyphos'u yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladı. Bir diğeri de babacığımı, ben biraz önce de söz ettim. Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiği, bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama umutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için de öyle.
1: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
2: kesinlikle
1: böyle
2: doğru.
1: Sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor, evet, değil mi?
2: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan annesi ve babası ona ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor. Ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
1: Yani mesela futbol şeysi dediniz. O fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
2: Evet evet.
1: Değil mi?
2: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şey öyle. Yaşama bağlılıkları.
1: Hayata bakış şekli.
2: Bakış şekli. Hepsi o

0: paylaşması, daha sevecen olması, hepsi çocuklukta ortaya çıkan şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
1: Bu fiziksel olarak da. Değil mi? Yani çocukken nasıl beslendi, nasıl yattı?
0: Onlar çok çok önemli.
1: Bütün tabii hayatının ki, şeklini belirliyor.
0: Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamak. Ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı. Ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz. Ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla, her yerle de el ele bunları dile getirmeye
1: çalışıyoruz.
0: Peki mesela
1: çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kunda sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar değil mi?
0: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca.
1: Neler? Yani hangileri
0: ben
1: doğru?
0: 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
1: Fena
0: kız
1: bir çocukları... şey mi tuzlama?
0: Ay, fena bir şey yakardı çocukları.
1: Yakardı
0: yani
1: çocukları.
0: Ben eskiden şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü ya da çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
1: böyle
0: veriyoruz.
1: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
0: yok,
1: falan.
0: Yok eskiden de onlar.
1: Eskiden miymiş?
0: İşte kız çocukları bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
1: Yok, kafası bize o doldurmuş bilmem ne yatırırsa.
0: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren...
1: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
0: Yok öyle bir şey.
1: Reklamlar çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
0: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
1: Evet. Müzecilikte öyle. Nedir durum?
2: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
1: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
2: mi? Çok farklı. Deney müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
1: okuma
2: olmaya
1: çok
2: başladı.
1: Yavaş kalıyor artık değil mi?
2: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek
1: yani şimdi bir kitaba oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği yani
2: hepsini
1: giren bilginin miktarı çok fazla oluyor artık.
2: Kesinlikle.
1: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
2: Evet ama hala kitap seven çevirerek eline...
1: Ne kadar var yani bu?
2: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir taraftan daha çok biliyorsunuzdur. Yani bugün gazetelerin tirajları hani internet üzerinden okunması, televizyondaki kanalların...
1: Televizyonlar
2: yani
1: bile kalmadı
2: şey
1: artık. Herkes
2: YouTube
1: bir,
2: kanalları.
1: Bir şeylere evet. Bakıyorlar.
2: Dolayısıyla her tarafa... yansıdı.
1: Peki müzeciliğe ilgi nasıl Türkiye'de?
2: Müzeciliğe ilgi çok enteresan bir şekilde yerli nin ilgisi var ama tabii ki
1: yabancının
2: çok var. Ama genç jenerasyonda bizim gördüğümüz son zamanlarda özellikle müzeciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor ama anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
1: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
2: Evet.
1: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
2: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada Kızılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık tarihinin en başta inançla başladığını

0: İlk tapınak olarak zaten
1: gözüküyor. O Göbeklitepe tapınakmış değil mi? İnsanların yaşadığı falan bir yer
0: yani
1: değil.
0: Yani tarımdan daha önce bile insanlık bilincinin, inancın ortaya çıktığı ilk yer olarak söyleniyor. Tabii tartışmalar hala açık. İkincisi mi, ilki mi? Ama milattan önce 9600'lere dayanıyor. Ve biz Göbeklitepe ile başlayan toplam 21 tane medeniyeti Londra'daki deneyim müzemizde Temmuz ayının ortasında açacağız.
1: Saydın.
0: Evet. İlk Göbeklitepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbeklitepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı katsak, şu Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
0: Her çok acayipti. Tarafta daha her taraf kat kat daha kazılacak, bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini
0: tarihi
1: yazmak
0: lazım. Yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi bizdeki şeyler? Özellikle harem falan.
0: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
0: belki dizilerden de kaynaklı aslında. Evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
0: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak tamam, olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl yapıyorsunuz?
0: Bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
0: yani,
1: her şey mi?
0: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları, ses uzmanları.
1: Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
0: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
0: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son
0: olmak çok zor.
1: Son kararı kim veriyor?
0: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım yaptığım işte. Bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Nedeni detaylarda gizlidir değil mi?
0: Neden detaylarda gizli? Doğru.
1: Evet. Evet, şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
2: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.
1: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler yoksa romatizma için mi? Ne için?
2: Şimdi ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı olan.
1: Romatizmaya gelelim. Şimdi romatizma çocuklar, normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava... Yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor?
2: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
1: Nedir romatizma? Mikrobik bir şey midir mesela?
2: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemlerde kendiliğinden oluşan otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıkları da görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evliliği oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanına bunu övünerek söyleyebilirim. Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
1: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına nasıl?
2: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
1: Öyle mi?
2: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimizde dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
1: Ne üretiyoruz mesela? Ne çok tip şeylere çözüm bilimsel bulduk mesela?
2: Örneğin şimdi iki gün sonra Türkiye'de Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz tek çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrılarıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var çocuklar. Otoimmün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
1: nadir
2: çalışmalar.
1: Nadir hastalıklar var. Çok
2: nadir hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
1: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle hastalık trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
2: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
1: tam ne olduğu?
2: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim. Bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizin aracılığınızla aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
1: yani,
2: insanlar
1: aşı, var. Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtı? Tam bakılmış mı bunlara?
2: Tabii ki var. Hepsinin. Şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
1: Tamam, mesela,
2: etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
1: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp şavullayıp gittiler yani. Şimdi ondan sonra konuda, bu aşı sorgulaması
2: yok,
1: başladı.
2: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
1: Ama ondan sonra çok doğru çıktı.
2: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz. Bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerinde denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
1: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
2: Ile ilgili ya,
1: Covid'de dediler 10 bir yılda.
2: Yok. Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşıları ile ilgili.

0: taşıları ile ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
1: Yani aşılara, aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan Kesinlikle. Bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence.
0: Kesinlikle bilim yani zaten
1: çünkü
0: bunu öngörüyor.
1: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı, bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru değil mi?
0: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak. Var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak. Ya
1: mesela onun için.
0: Yani
1: mesela
0: bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim. Bulduğunuz şeyin doğru olmayacağını kanıtlamak.
1: Ya mesela yani, grip aşısı diye bir şey var.
0: Evet.
1: Grip aşısını bu viroloji işini iyi bilenlerin hiçbirisi çalışmaz diyor. Çünkü RNA aşılarının daha siz o aşısını yapana kadar mutasyona uğruyor ve geçersiz. Yani Covid de buna dahildi. Hani bunu söylüyorlar ama her yıl insanlar gidip o grip aşılarını oluyor hala.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her yıl oluyorum grip aşısını. Her Ekim'de grip aşısı gelir gelmez cerrahi aşıya.
1: Oluyorum. Geçmişteki virüslere yönelik bir öngörüye
0: yani
1: yönelik.
0: Onu öngörüyor veriler. Şey de var. Yine güvenlik açısından da söyleyebilirim. Romatizmalı çocuklarda çok merkezli bu yıl yayınlanan bir çalışmamız var. Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
1: O cross şeyleri var yani.
0: Karşılıklı olarak yapıyoruz. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
1: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocukları hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu. Aşı da olabilir, her türlü tedavi. Bunları sorgulama hakkını
0: kesinlikle
1: da
0: var.
1: Şey yapmamak lazım yani.
0: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizmal bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
1: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
0: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
1: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
2: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ni ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk işte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audiovisual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
1: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
2: Organize olanlar var. Evet, angaje. Bir taraftan yeni öğrenen, duyanlar, onlarla da çalışmalarımız oluyor. Okullarla ilgili ağırlıyoruz her geçen gün artarak.
1: Peki bu deneyime dayalı müzeciliğin illa bir yeri olması lazım mı? Yani tamamen sanal, bir sanal gözlüğü evde takıp falan yapamaz mıyız?
2: Tabii ki. Aslında birçok yöntemler var. VR gözlükler diyoruz. VR gözlüklerle siz hikayeyi dinleyip seyredebiliyorsunuz. Ama hiçbir zaman tabii ki 7 metre tavan yüksekliğinde, 9 metre tavan yüksekliğinde

0: Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere yarım kalmış yazıyor. Bir eser dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir İnsanlar tamam gidiyorlar, çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
0: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. Bütün bunlar seanslı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shop'umuz var. Özel yine tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı
0: şimdi,
1: değil mi yani?
0: Müze dışında belki açılan yerlerle evet ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren. Özellikle bizim yaptığımız müzelerde tabii kulaklıkla giriyorsunuz. Orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
0: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela
1: ağırlıyor.
2: Ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir kimsiniz siz?
1: Ya sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii ki incelteceğiz. Şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten...
1: Zine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ya?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. Dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelsin diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz tabii ki, iğne yapmadan olmaz, bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi? İşte, dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
0: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu uçtu uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun? Şeker
2: oyuncak
1: mi
2: veriyoruz? Cerrahpaşa şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama Cerrahpaşa'da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak, cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları, Şirin nereden küçük karabalığa, kayıp balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar oluyor. Sizi bir sevdi mi? Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri değişiyor.
1: Peki o da
2: değişiyor.
1: Çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsunuz.
2: Öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bak

0: Bakamayacağız sana, reçete yazamayacağız. Çocukluktan erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız. Ama. Yani başka birine...
0: Yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşılacakça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
0: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
0: Sizce?
2: 27.
0: 25.
1: 25
0: yani
1: mi?
0: %25 Türkiye'de akraba evliliği.
1: Bilerek söylediniz.
0: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçişli hastalıkları biz çok fazla görüyoruz.
1: Öncelikle yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor, öyle soralım.
0: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye, nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli, iyi bir hava, iyi beslenme.
1: Rutubetsiz bir ortam galiba.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Onlar.
1: Güneş alan bir ortam.
0: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
0: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiç anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha
2: kesinlikle
1: yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
2: evet,
1: daha yönelik olması
2: zaten
1: lazım.
2: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz bizim müzelerimizde. Her zaman kapılarımız
0: çok mutlu
2: açık.
0: Evet.
2: Çok mutlu oluruz biz de.
0: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
2: Çok mutlu
0: biz
2: oluruz.
0: Biz onları getirirsek de çok mutlu olurlar. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
2: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
2: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Uyarlığınız için.
2: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Naime Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafak

yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Maçka'yla Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarınınsa taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Tiles Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Yaptın arabadan. Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Aktual. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

bağımsızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Yollarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı

0: sıcaklığı 11, Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: Haydi kaçırmayın. Haydi kredi. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
3: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de A numarada.

0: Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yaparım.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha. Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım ben. Yemek arasında bir güldürürüz be.
0: Aa, yok artık.
1: Anlatma Türkan'ım ben.
3: Anne, anne, anne.
0: Hadi. Amanın yavrum. Bizim koyun çobanı fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Livaya koyunlara gudemiyor gari. Seni bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kızımız.
4: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
5: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
4: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
6: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
7: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
8: 5.
7: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
0: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
4: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
0: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
3: Uf anne ya, ciddi şarkının duygusu.
2: Zombiler ölüm.
0: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zırt pırt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
9: Türkan'cığım, kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol. Gerizekalı. Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
4: Sen benim bireyimsin.
0: Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyorsunuz. Ben böyle arsızlık gördüm. Şu hale bak, leke leke gene. Leke leke.
3: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
3: Allah affetsin annemi de iptal. He?

0: Öfkenim ya.
1: Dışarıdan dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı, kaldır kollarını.
0: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak GBT'me bak istersen.
1: Konuşma, dur.
0: Allah Allah.
1: Yok yok yok. Rahip öyle değil, öyle değil. Bak. Şöyle ben şimdi benim ıslak tabii benim.
2: Tamam.
1: Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Emin. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum Fatih'e kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye?

0: acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak, küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? İç nereye? Al. Hadi, hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon, Japon.
0: Aman, Japon yemeyin. Bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor. Çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de. Kolay değil, doğru.
2: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
3: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
2: Canlı organizma derken?
3: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı var içerisinde. Bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz? Canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
2: Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
3: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
4: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
5: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
5: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
5: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl?
6: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım ya benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya? Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s**eşine çocuğum. Dakikasına.
7: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
8: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Sıtkı bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar.
6: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım, beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı ayakkabılar.
9: Yahu kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa düşman ayağa bakarmış.
10: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl, sürprizimi beğendin mi?
0: Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi?
10: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
0: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı bu ne yapacağı belli olmaz. Ayşe'ne de kapak olur.
11: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
0: Valla Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
12: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
11: Değil mi? Yok.
12: Dinlenirse verimliği artar.
9: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden.
10: Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
12: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
0: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen. Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
11: Ay, var.
0: Değil mi?
11: Var.
0: Değil mi?
11: Olmaz olur mu?
0: Olur mu?
11: Olmaz olur mu? Nasıl söyledin?

0: diyor. Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyorsun. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye Avrupa'ya falan. Ah! Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap, bir telaş yap, bir... Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
1: Koydu.
2: Son noktayı çok iyi koyar.
1: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya.
3: Düşsene lan.
1: Sen de yürü güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
4: Alim. Alim benim. Koçtur. Koç. Koç.
0: Babam niyeti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
5: Allah Allah.
6: Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
0: Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım bir şeyler diyordu.
7: En azından Darıca'ya hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
2: Şakacı.
0: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin peyniri ekmek götürdük mü? Al sana Tanzanya ne var?
2: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde tasarruflu davranmakta fayda var.
0: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun biz Tanzanya diyoruz. Onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım
8: doğru,
0: değil mi?
8: Doğru
0: ya.
8: Doğru. Kim istemez tabii. Tabii.
0: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
8: Nerede?
0: Las Vegas, Amerika'da.
8: Ha, o orası, evet. Ha. Evet.
0: Orası. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
8: Ne diyorsun?
0: Ya. Ya. İşte elimizin kiri önemli değil de yani.
1: Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü çok soğuk yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
9: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
1: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
7: Babam anne geldi.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
1: Sevda!
0: Soruyu sor,
1: dışarı çık,
0: eğilime geç.
9: Ya ne oluyor ya?
0: Yanlış soru Sıtkı.
6: Anneciğim, iyi misin?
0: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış sorsan soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
9: Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk kolayı. Kolayı getir yavrum. Türkan. Bırakma bizi aşkım. Bırakma bizi.
2: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
10: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
8: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
2: Günaydın doktorum.
10: Günaydın.
2: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
10: Üşütmüş evet, üşütmüş de... Ciğerlerin değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
2: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
8: Allah ceza vermesin Sıtkı.
10: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
8: Şirin damar. Şirin damar.

0: Neden gülüyorsun Alice?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çözüyor işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanız siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım diyor vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
4: Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
5: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
6: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K sinemalarda.
0: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?
2: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanını da ödüyor musun sen?
0: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
2: İyi para vallahi.
0: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
5: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
0: Ben romantik komedi çok seviyorum.
5: Ben de.
0: Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koyun oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
4: Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
0: Robot?
4: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi.
0: Aha.
4: Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile mi aile mi aile. Yok ortada maalesef.
5: Ben niye hatalı olayım ki?
6: Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
1: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
0: Siz Türkan Hanım kaç yıldır tatile gitmiyor es?
4: Hemen söyleyeyim, yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
2: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
7: Türkan'ım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay!
2: Mangalcının kralıyım ulan ben. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
7: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
2: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
0: Peki sizce suçlu kim?
4: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
0: Neden Tarık?
4: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
0: Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim?
4: Anladınız değil mi beni?
0: Tarık'a devam edelim.
4: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
5: Baba.
0: Neden?
5: Ya annem babam demiştir de ondan.
1: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
0: Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var.
2: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
0: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunu suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
2: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
0: Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyor musunuz?
2: Öyle mi? Hadi ya.
0: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
2: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Kızın arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Sıtkı.
1: Türkan.
2: Baba.
1: Melike.
0: Anne.
3: Ali.
4: Türkan.
0: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
1: Hadi bavulları hazırlayın, gelin tatile gidiyoruz.
0: Sıtkı, nereden buldun bu karavanı?
1: Çaldım. Şaka be şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki.
5: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
1: Daha ucuzu yok mu?
5: Var ama onun da motoru bozuk.
1: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
0: Yürü, yürü.
6: Göç be.

0: dur. Camları kapattım. Çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıtkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım. Evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun. Geç canım.

0: Kemal.
1: Sultan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yokmuş hayatım.
1: Hazırız.
2: Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
3: Sıtkı.
2: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Ve her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan.
3: Baba nereye gidiyoruz?
4: Yavrum rotamız belli. Önce küçük yarı sağ dayımlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. E tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: işte. Anne tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiçbir bavulda evladım. Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tublete ihtiyacın yok.
0: Ya anne neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
0: Anne, internet çekmiyor burada.
2: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
3: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne öldü adamcağız.
1: Hey çocuğum da Allah.

0: suratını affetsin tamam. Ay cin, sinirlendirmeyin beni. Aa vallahi cinnet geçireceğim şunu, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
1: Of ya. Çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
2: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
3: Valla bir tane.
4: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye isterim.
3: Gerizekalı.
0: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
4: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
0: Sen önüne bak Sıtkı.
4: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar da. Aman yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor vallahi.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay. Hadi kalkın hadi dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk.

0: beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
1: Niye?
0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
1: İyi gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
1: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
1: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
1: Adam kırdı sen de.
0: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatında bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Sus bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten el alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
3: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.
2: Be.

0: Mis, mis. Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
0: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
2: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
3: 20 anne.
4: Heh ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki. Yani
3: baba sanki helikopterimiz var. Kime ne yiyeceklerini yapıyor?
0: Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
5: 650 lira.
0: Ne?
5: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
2: Müsait o demek ya.
6: Başına sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Meftah Hanım?
2: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
2: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Satkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyurun sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğum.

0: Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamaz.
1: Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
2: Aa, babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
3: Çok güzel. Tabii bak, Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii o da.
0: Peki ya Ali? Bak, esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
3: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
3: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan oynarken yetişemeyeceğim.

0: şimdi yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
1: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bizi.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
3: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
1: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
3: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
1: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
1: Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
3: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
1: Yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
1: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Durmuyor, öyle komik komik şeyler yapma.
2: Gol.
1: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
3: Anne, o ses neydi ya?
4: Ne bileyim?
2: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Bir dakika, sakin olun.
1: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana. Kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen? Vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
2: Korkmayın. Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
1: Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
2: Duruma hakimim, korkmayın.
1: Biz de sana güveniyoruz.
4: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
3: Ya, balta giymemiş ormanlara biz bayağı karavanla girdik ya.
1: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, git oraya, git al. İn.
2: Gidiyorum.
4: Abla sanırım...
1: Kesildi ses, neyse.

0: Tebrik ederim Sıtkı. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben? Daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride.

0: kalkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
2: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıt dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
1: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
3: Eyvah.
1: Şimdi de kesin kaybolmuştu.
3: Arabanın freni tutmuyor.
1: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
2: Fren mi tutmuyor?
3: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
4: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
1: Sus kızım. Ayla ölümü. Ağzını.
3: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
1: Allah'ım yarabbim.
4: Ne?
1: Çocuğum. Arabadan atlayın. Atlayın arabadan.
5: Allah'ım. Ali.
1: Ali nerede?
4: Atladı ruh hastası.
1: Allah'ım, sözümü dinleyeceğe tuttu çocuk.
3: Dikkat edin.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online doktorlarla

0: Fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
5: Tamam.
3: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
4: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: sende, bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tink satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
0: İdefix'te anneler günü ve özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Bu mudur yani tek derdimiz burada? Bu mu?
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Ha, dur şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım.

0: Bu da çocukluğumun anası Firiza. Mezun edi.
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
2: V kayışı.
1: V kayışı koptu işte, ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
2: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
0: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***a bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
3: Heh yaşa.
2: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çantamı alayım, çantamı alayım.
4: Bir dakika. Hadi bakın.
3: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.
6: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
0: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarız da ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkır. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay, ay. Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası.
2: En son ne zaman?
1: Hiç.
3: Nasıl yani?
1: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
0: 3 güne 5 güne mi?
1: Sıktık Türkan.
2: Buranın adı yavaşlığa geliyor.
0: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
4: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür. Ya.
0: Allah razı olsun muhtar sağ olasın.
4: O zaman traktöründen gidelim gari.
0: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Neye atlayın o kıt traktörle mi gideceğiz?
4: Sağ olun.

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayalım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
5: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Kirpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: mısın? Sağ olasın. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımızı hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısı.

0: de bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
1: Anne, priz nerede görüyor musun?
2: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arası priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fena lan. Ay bu ne? Ay Sıtkı, görüyor musun şunu? Ay Sıtkı. Kolonya getirin vallahi ben.
3: Aman aşırım. Aman Türkan'ım.
0: Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
2: Aşkım mı dedin sen bana?
1: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
2: Sıtkı ağlıyor musun?
0: Yok. Gözüme saman kaçtı.
2: Ay. Ay bak bak bir geliyor bir geliyor. Ay. Yeter kızım yeter, yıkadın yeter, yıkama. Yıkama yeter mi, çekilin mi, kuruyayım çekilin. Çekilin mi, kuruyayım çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha nereye götürürler beni, artık ebeme bakar bana. Ay.
4: Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi cimbinin namasadan sandalyeden. Sen ne zahmet yer sofrası grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kırsal şeyler.
1: Aferin lan Muhta. Doğru diyorsun valla. Seviyorum lan seni. Sen ne zahmet şunları da aşağı götürüver bari.
4: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime biri verdin gene tepsiyi.
1: E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi seviyorum.
4: Seviyorum.
1: Hadi.
4: Yalandan seviyorum.
1: Yavaş götür.
4: Safım ben, saf.
1: Seviyorum, seviyorum. Hadi. He. Hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbul'u bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
2: Ay, sofra yerde, her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
4: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
2: Ay ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
5: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
2: Evet açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
4: E o zaman hadi bakayım. Soğumadan alın gari.
5: Hadi buyurun. Hadi geç kızım sen geç.
2: Kenem'e ne var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık kapa gözünü dal Türkan. Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
5: Afiyet olsun.
2: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi?
5: He vallahi abla ben yaptım kendi el cihazlarımla.
2: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
5: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran. Ha? Ha, biraz da biraz.
2: Vallahi biz de yorgunluktan tok gibi hissediyoruz şu anda kendimi. Gel. Sağ ol, sağ ol. Evet, bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor, ısıraraktan mı?
5: Ölmedi mi?
2: Çok güzel. Biz yeriz, bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı biber al, biber pek seversin. Bak acı biber,
5: acı
2: güzel.
5: Çok.
4: Sıtkı baba mı?
2: Oh oh oh oh.
4: Dökleriz ayranı.
2: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş, ben

0: kapımı yapacağım, şimdi rezil olacağız millete.
1: Tüken dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantremi bozma benim.
2: Tüken, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Ay, sus. Ay yok. Ay yok yok yok yok yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim? Ne yapayım ben, nerelere gideyim?
3: İşte Sıtkı baba. Bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamünaleyküm.
3: Ama maksat spor olsun gari. Onu koşmanın dişçi. Bu da bizim Onur. Asibe'nin oğlu.
2: Muhtar maşallah evler çok güzel ya.
3: Oh, köye basın ciğerlerine çeksiz kuzum.
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
3: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
4: Babamızın ailine satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız. Muhtar, zengin.
3: Hadi lan, yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
4: Ülen vizyonsuz Muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel, kaçma gel.
3: Ne kaçacağım lan senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
4: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel, kaçma gel.
3: Çay içeyim mi Sıtkı baba?
2: İçerim vallahi.
3: Muzaffer abi, bize iki çay ver bakayım.
5: Çaylar üç oldu.
3: Sen davet edildin mi oturuyor musun ya?
4: Davet istedin mi acaba?
2: Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
3: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
2: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
3: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
6: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
3: Hey şöyle ya.
7: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
6: Ayıptır söylemesi, o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
7: Belli, belli.
4: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben Muhtar.
3: Oğlum, parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancan gavrulucan gari. Günah sokma kendini.
0: İndirmiyorum lan.
3: Lan niye vuruyorsun? Muhtar ne olacak?
2: Allah aşkına.
3: O kürden var ya, gözüne sokarım o kürden.
7: Otur.
3: Oturmuyorum lan.
2: Ya Allah aşkına. Yapmayın Allah aşkına, yapmayın muhtarım.
3: Otur. Otur.

0: kaç kişiyi oturttunuz ayol?
1: Tüken abla, biz de senin gibi şehirli garlara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Ay, tamam. Hadi bakayım. Tamam. Temeşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
3: Kadın.
4: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
3: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
4: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha, konuş şimdi.
5: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
1: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnazı var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
0: Ayol, bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
6: Sağla. Şu gaydiri kutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla. Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendilerine.
6: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık da ya biz diyoruz ya.
7: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
8: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
7: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
6: Aferin lan Süleyman. Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indir mi hiç? Oha deyiverdi adama, oha!

0: çekmeye, peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Aman aman dükkan ne yapıyorsun Allah aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin? Ne ara gaza geldin?
0: Sıdkı Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyor değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik!
2: Aman!
5: Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türkan'ım, kurban olurum.
1: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım senin?
2: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
1: Allah Allah, onlar tanrı misafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
1: Allah bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Medeni ol. Aşkım.
1: Lan dur.
0: Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Unutma.
1: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü s**erim ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Dur Sıtkı.
1: Çekil, indir lan. İndirme sen önce gel. Bırakın lan.
6: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
7: Ali, sen ne diyorsun ya?
2: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de. Buranın zaptiyesi siz misiniz diye.
7: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
8: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen dersin. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.

0: Çene var ama car car car car konuşuyorsun. Sende diş var mı?
1: Var.
0: İyi, al afiyet olsun. Hop.
2: Ne diyor? Başka herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
2: Tabii.
0: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
2: Su ve ayran, su ve ayran.
3: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: Ay, olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay, yürümeyek de ölek mi Keramet abla ya?
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır, eğer kızmayacaksa bence yürüme, koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Ah, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Tamam kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. Nalet olasınca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. He. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha? Ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Hay be. Şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne, tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem vallahi.
0: Ay vallahi kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıdık. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum vallahi, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni?
4: Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün odaya yaydın ayol. Yenlemiş.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
4: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya.
3: Şimdi sana Allah rahatlık versin.

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kahve diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur. Gel.
1: Yesin gene bir şey oldu.
0: Dur.
1: Ne oldu oğlum, ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş, nefes al, şöyle bir koşmuş yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap ellerini, böyle yap. Oh, ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdiden 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içinir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali! Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.
4: Büyüksünüz canım abi.

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Muhtar bakmıyor beni. Arsayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Münir Özkul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Atademirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak.
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, 10 parmağınızda 10 marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Valla ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Bir galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni ardına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Vallahi Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz, çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah yine.
1: Melike, telefonun şarjı var mı?
2: Yok anne.
1: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
2: Tamam.
1: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
1: Anladınız mı?
0: Tamam.
1: Hadi. Gülizar, gel buraya.
3: Buyur abla.
1: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
3: Burada mı abla?
1: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve. Yürüyün.

0: Aba vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: E sen mi diyorsun kız?
2: He vallahi sanırsın dağlar kızı Reyha.
1: Ver bakayım ver. Allah
0: şimdi.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan büktürüvereceğiz.
0: Oldu vallahi. Çok güzel oldu vallahi. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar bakın beni dinleyin. Babacığım ben size yan yana dizilin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti avuta. Bak bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız sürken olacak. Biz hilal olacağız etrafında hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız yarım daire. Kol mesafesi ha. İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be. İşte bu. Muhtar git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha.

0: benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, duayla büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, neyimin lan? Aferin yavrum. Saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum. Kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, oyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağı şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum?
1: Bravo!
0: Amanın tatile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralı akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsun?
1: Bravo! Bravo!
0: Sofralarda ekmekle peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlığa mı kemireceksiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır abi.
0: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
3: Vay be Türkan Hanım. Eyneme geçtin ha.
0: Ama o yılan yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
1: Bravo! Aşkım! Bravo! Bravo! Bravo karıcığım!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Ya, pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha, yok. Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.

0: Başımıza başımıza bir çeki düzen mi vereydik acaba Türkan abla ha?
1: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
0: Kusura kalma abla. İlk selfie heyecanı.
2: Çekiyorum.
1: Herkes görünüyor mu? Tamam. Hadi gülün bakayım.
2: Hadi çekiyorum.
1: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl. Kop da gel çocuğum. Kop. Hadi.
3: İstanbul'da bekliyorum ha.
4: İnşallah Sıtkı Baba.
3: Hadi bakalım. Galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
4: Vallahi oldu Sıtkı Baba. Çok iyi oldu.
3: Haydi eyvallah.

0: anne ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun. Biz de fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
4: Anlıyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 29. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11. Konya 25, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir az bulutlu ve açık.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 29, Aydın 31, Muğla 25, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16. Mersin ve Kahramanmaraş 27, Adana 29, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 12. Bolu 24, Karabük 26, Rize 21, Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 3. Malatya ve Erzincan 24, Van 17, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 24, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: o çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Bir lastik hem dayanıklı hem konforlu olamaz mı? Güvenlik en önemlisi. Bunun kışı var, yazı var, yağmuru var, çamuru var, karı var, her şey var. Ne takacağız?
2: Continental.
1: Continental.
2: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın.

0: teknolojileri ve özel desenleriyle
1: kontinental takacaksın.
2: Başka da bir şey takmayacaksın. Hazır mı araba?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
8: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: İdefix'te anneler günü ve özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı...

0: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
1: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
2: Bu kadar artık şov.
0: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trend dışında her şeyi çekerim.
7: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
3: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde.

0: İkinci etap 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık.
1: Ataş
0: doğru yanıtını alıyorum. Hazır mıyız? Eller bu konuda mı?
2: Evet.
0: Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
3: evet,
0: edin.
3: Biraz öyle oldu.
0: Ben biraz sanki işinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. Bakın.
3: Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Süre başladı. Kim basacak? Ah Zeynep Hanım neydi? İlk başta demiştim ben. Enek değil.
1: Enik
0: tabii ki. Evet efendim hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Çok önemli iki misafirimiz var. Memleketin Gaziantep'ten kalktılar, Adana'dan eşlerini aldılar, ta stüdyomuza kadar uçarak geldiler. Bugün kendileri misafir ediyoruz, kendileriyle yarışacağız. Hemen geçiyorum tanımaya. Hulusi Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz Zeynep diyorum. Hanım. Ve Zeynep Hanım sizi tanıyalım diyorum. Buyurun.
2: Ben Zeynep Doğan, 29 yaşındayım. PTT personeliyim. Adana'da görev yapıyorum. 2 hafta oldu evleneli.
0: Hayırlı olsun.
2: 31 Nisan'da düğünümüz var. İnşallah tüm sevdiklerimizi bekleriz.
0: Çok güzel. Hep beraber geliriz dermiş.
2: İnşallah.
0: Biraz kalabalık olabilir bu Hulusi Bey. Davetten önce bekleriz. Bence bir düşünün.
2: Bekleriz yarışmayla beraber.
0: Harika bir anı olacak değil mi?
2: Evet,
0: tam böyle
2: güzel.
0: Hani nikahla düğünün arasına.
2: Evet kesinlikle. Güzel bir anımız olsun diye
0: ama
2: katılmak
0: biz çok
2: istedik.
0: Mutlu olduk. Gerçekten böyle bir güzel arada yani bu kadar yoğunluğun içerisinde evet. Fırsat bulup gelmiş olmanız bizi ayrı bir mutlu etti. Bir de Antep'ten geliyorsunuz. Aynen. Oradan Adana'ya, Adana'dan buraya aynen. Uçarak aynen. Geldiniz.
2: Gelirken zevkle geldik. Heyecanlı oldu ama biraz heyecan doruktaydı.
3: Evet, biraz heyecan, biraz merak.
0: İkisi gayet de güzeldi. Olsun. Evet. Biraz heyecan güzel ama çok keyifli bir yarışma çıkaracağız zaten.
2: Aynen, güzel
0: İlgili
2: bir
0: misiniz bulmacalarla? Ya. Sever misiniz?
2: Severim. Genelde gazetelerde falan olduğunda şey yapardım yani arada bakardım.
0: Arada bakıyordunuz.
2: Evet. Kim Milyoner Olmayı isteri de çok izliyorum, takip ediyorum. Hı-hı. Sonra sizi tanıyınca sizi de takip etmeye başladım. Evet, Instagram'dan da takip ediyorum. Oradan da bakıyorum.
0: Harika.
2: Sonra kendimi burada buldum eşimle
0: neyi
2: beraber.
0: Neyi yaptınız? Ne kadar
2: biz
0: güzel yaptınız.
2: Istedik.
0: Çok güzel evet. Bir anı olsun. İnşallah beraber yarışalım.
3: İnşallah.
0: Güzel hediyeler ve güzel şeyler, kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Biz kelimelerin sırlı dünyası diyoruz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız diyoruz.
2: Evet.
0: Kelimelerin gizemli dünyasına bir yolculuğa beraber çıkalım diyoruz. Hemen Hulusi Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
3: İsmim Hulusi, soyadım Doğan. 31 yaşındayım. Dediğiniz gibi Gaziantep'te yaşıyorum 3 aydır. Oraya atandım çünkü. Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreterim.
0: Hulusi Bey iyi bakıyorlar mı memleketimizde size? Bakın
3: evet,
0: bir Antepli
3: evet.
0: Olarak misafirperverlerdir, evet, canlardır ama
3: kesinlikle.
0: Varsa bir şikayetiniz
3: yok.
0: Tamam, peki buyurun.
2: Yemekleri çok güzel.
3: Yani 17 Nisan'da evlendik. İnşallah 31 Mayıs'ta da düğünümüz var. Eşimle geldim. Evet. Umarım güzel bir yarışma olur.
0: İnşallah. Güzel, keyifli bir yarışma çıkaracağız İnşallah. Hep beraber. Siz nasıl sosyal hayatı, hobilerinizde, sosyal alanlarda ilgilenir misiniz? Sosyal hayatınızda ilgilenir misiniz? Bulmaca çözer misiniz?
3: Ya bulmaca, fırsat buldukça, denk geldikçe çözmeyi severim. Yeni bilgiler öğrenmeyi de severim tabii ki. Ha, bilhassa tarih, tarihe düşkünüm.
0: Tarih.
3: Evet.
0: Tarihte iddialı mısınız?
3: İddialıyım.
0: O zaman tarih gelirse birazcık destek olmaya çalışacağım. Zeynep Hanım size ama.
2: Tamam.
0: Hulusi Bey zaten emin kendisinden. O zaman sizleri tanıdık. Birinci etabımızı, ikinci etabımızı, üçüncü etabımızı biliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden birinci etabı yarışmaya geçelim mi?
3: Geçelim.
2: Olur geçelim. Hazırız.
0: Tamam. Efendim Sır Küpü'nün birinci etabındayız.

0: efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu yerdeyiz. 1 ile 25 arasındaki soruları açacağız ve hemen tablomuzu istiyoruz. Birinci etabın tablosu geliyor. Bakalım toplamda kaç soru üstünden yarışacağız? Toplamda 61 soruluk bir tablomuz var.
1: Evet.
0: Ve geniş bir kelimeden oluşan bir şifre kelime bulacağız programın sonuna, 3. etabın sonunda. Ama 1. etapta 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İstediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: Evet.
0: 11, çok güzel bir yer buldunuz. İki harfli, hemen kısacık bir soru yanıtlayayım diyorsunuz. Peki, o zaman geliyor. Müzikte bir nota soruyoruz size. 10 saniyenizi başlattık.
1: Do.
0: Değil.
1: Re.
0: Değil.
1: Mi.
0: Değil.
1: Fa.
0: Fa da değil.
1: La.
0: Süreniz dolduğu için yanıt veremedim. Size geçiyoruz. Hulusi Bey, bir de harf hediyemizi kabul edin. Sizinle başlıyoruz.
2: La.
0: Sürenizi başlattım.
2: La.
0: La yanıtını aldım. Harikasınız. La idi doğru yanıtımız. İki harfli diye Zeynep Hanım oraya gittiniz ama.
1: En son kaçırdım.
0: Bu arada süre sizdeyken mümkün oldukça yüksek sesli ve enerjik bir şekilde sayabilirsiniz. Do, re, mi.
1: Tamam.
0: Hatta isterseniz bir şarkıyla da üstünü süsleyin. Var mı? Sesiniz güzel midir?
1: Yok, hiç güzel değil.
0: Peki, o zaman sadece notaları alalım. Hulusi Bey, yanıtı sizden aldık, 5 puanı. Sizin hanenize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3 ile başlayalım.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Güzel bir yer açalım diyoruz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman. Sürenizi başlattık. Ne olabilir bu?
2: Vade.
0: Vade çok güzel bir tahmin ama bu vade değil bizim vade. Seçtiğimiz.
1: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre. Size geliyorum, tamam. Zeynep Hanım. Bir de harf hediyemiz var. Öyle başlıyor. Aynı zamanda bir de isimdir bu diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Öykü.
0: Öyle başlıyoruz. İlk harfimiz Ö. Ne olabilir? Ö.
1: Tanınan zaman.
0: Hukuk dilinde süre, mühlet veya tanınan zaman.
1: Yani
0: peki, bir harf desteği daha verdik ve Hulusi Bey size geçiyor. Ön. Bakın. Ön.
2: Önel.
0: Önel doğru yanıt. Önel. Bir ipucu mu aldınız bir yerde?
2: Evet, biraz öyle oldu.
0: Peki, Önel biraz doğru yanıtıydı. Oldu. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı sorumuzu açalım. Harika bir yer daha geliyor. Şimdi bir işi yaparken gösterilen dikkat ve itina duygusunu soracağız size. Sürenizi başlattık.
2: Özen. Özen.
0: Özen göstermekten doğru. Bir 5 puan daha yazdık annenize. Bir de harf buldunuz. Z harfini açtınız. Şifremizde 2, 4, 5, 6. harfti Z. Sizinle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22 olsun.
0: 22 numaraya gidiyoruz. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Hazır. Halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Süreniz başladı.
2: Yani aklıma bir şey gelmedi.
0: Bitirdik süresini.
2: Evet.
0: Hazır mısınız Zeynep Hanım? Sizin için süreyi başlatacağım.
1: Tamam.
0: Bakın, halk ağzında inek yavrusu için kullanılan sözcük. Normalde hayvan yavruları için ne denir? Enik denir, değil mi?
1: Evet.
0: Bakın, inek yavrusu için sürenizi başlattım.
1: Ne?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Yavrusu için enik denir. Nedir bu? Enik değil, e?
1: Enik. Ne? Enik.
0: Ne olabilirdi? Peki.
1: İnek yavrusu.
0: Bir harf daha açıyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var Hulusi Bey. Sizden onu rica edeceğiz. Sürenizi başlattık.
2: Enek.
0: Enek tabii ki. Enek. Onun için demiştim, enik deniyordu ya.
1: Enek.
0: Enik, enek.
1: İlk defa duyuyorsunuz.
0: İlk defa duyuyorsunuz.
1: O yüzden.
0: Ha, sağlık olsun. 1-5 puanı da enek. Hulusi Bey'e kaptırdınız. Dikkat. Soruları siz pişiriyorsunuz. Hulusi Bey küçük küçük
1: evet.
0: Olmuş taraflarından alınıyor. Dikkat edin bakın. Sizle devam edeceğiz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12 numara olsun.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de ne arıyoruz? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Hem doğuran kadın hem de temel esas anlamında kullanılan kelimeyi arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Ana.
0: Ana doğru tabii ki. Anneler günümüzün de değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bu vesileyle buradan anneler gününü evet. Şimdiden kutlayalım diyoruz. Ve sizle devam

0: Ediyoruz.
1: Hulusi Bey, kaç numaralı soruyla açalım?
2: 15 numara.
1: 15 numaraya gidiyorum.
3: Nerede?
1: 15. Evet. İnlemeye benzer. Acı veya hüzün sesi. Sürenizi başlattık.
2: Nara olabilir mi?
1: Nara'ya çok yakın. Bakın, nara'ya çok yakın. Ama nara değil. Nara var, nare olabilir ama nara değil. Zeynep Hanım, A ile bitmiyor diyeyim, küçük bir ipucu vermiş olayım. E harfiyle bitiyor kelimemizin sonu diyeyim. Bir de şifre, bir de harf desteğimizi lütfen kabul edin. A harfi desteğiyle size geliyorum Zeynep Hanım. Sürenizi başlattım. E ile bitiyor, ne olabilir?
3: Nale.
1: Nale.
3: Evet.
1: Doğru yanıtı. Nale biliyor muydunuz kelimeyi, yoksa biraz ipucundan mı esinlendiniz?
3: Biraz nara, ipucundan diyelim,
1: destek
3: evet.
1: Oldu. Değil mi? Tabii ki. Harika. Nale zaten çok bilinen bir kelime değildi ama evet. İnlemeye benzer acı veya hüzün sesi olarak geçiyor. Nale bir kelimeyi de buradan hep beraber izleyenlerimizle beraber oluşturmuş, bulmuş, hatırlamış olduk. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 8 numaralı.
1: 8 bakıyorum, 8. Evet. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Hazır mısınız? Sorunuzu soruyorum. Çok zor bir soru seçtiniz. Efendim, kağıtları bir arada tutmaya yarayan küçük metal bir araç soruyoruz size. Nedir acaba bu araç? Süreyi başlattık. Ataş doğru yanıtını alıyorum. Harikasınız. Ataş yanıtıydı. Bildiği yerden geldi.
3: Evet.
1: Zeynep Hanım'ın, Zeynep Doğan Ataş yanıtını verdi. Bir 5 puan da hanesine yazdı. Size devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 5 numara olsun.
1: 5 numara.
3: Evet.
1: Güzel. Yine 2 kelimeye gittik.
3: Evet.
1: 2 harfli bir kelimeye gittik. Pardon, 2 kelime yanlış oldu. Şeycik. Efendim, temiz, saf ve beyaz anlamlarını taşıyan kısa ama güçlü bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlatayım.
3: Ak.
1: Ak doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizinle devam edeceğim.
3: Tamam.
1: 16'yı öneriyorum. 14'ü öneriyorum.
3: Tamam.
1: Destek doluyorum. 19'u da öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 16'dan devam edelim.
1: 16'ya evet. Gidiyoruz o zaman. Biraz zorlayacağız sizi Hulusi Bey, kusura bakmayın. 16'dan sorunuz geliyor hazırsanız. Büyük anneye verilen sevgi dolu hitap. Sürenizi başlattık. Nedir? Kucağında nedir? Ni?
3: Kucağında...
1: Ne olabilir? Peki, olmadı.
3: Olmadı.
1: Bir harf desteği açtık. Ne harfiyle başlıyoruz? Süremizi de Hulusi Bey sizin için başlatıyoruz. Bakalım Hulusi Bey yanıtını verebilecek mi?
2: Nine.
1: Nine. Doğru. Yine... Bu güzel ayda, değil mi? Annelerimiz, ninelerimiz, büyük anneannelerimizin günlerini kutladığımız, onları andığımız bu güzel ayda nine yanıtında size bir 5 puan kazandırdı. Bir de şifre harf açtınız, E harfini açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
1: 24 numaralı soruya bakıyorum. 24. 24'ümüz bir foto soru.
3: Neyse, ben biraz hatırladım.
1: Zor da bir kelime buldunuz. Bakalım beraber yanıtlayabilecek miyiz bu foto soruyu? Biliyor musunuz? İlginiz var mı bilmiyorum. Efendim, gördüğünüz fotoğrafta bir ağ türünü soracağız size. Bu bir ağ türü. Balıkçıların kullandığı bir ağ türüymüş bu. Evet. Sever miyiz balığı?
2: Yani yemeği severiz ama tutmayla pek bir alakamız yok.
1: O zaman keşke hobi olarak ilgileniyor olsaydınız, keşke. Rahat bulacaktınız. Sorumuza geçiyorum. Balıkçılıkta kullanılan bir ağ türü soruyoruz. Sürenizi başlattım. T ile başlıyor bu ağ türü.
2: Yani biraz ilgim olsaydı bilebilirdim. Belki. Ama ilgim olmadığı için bir şey de türetemiyorum.
1: Efendim, bu avlanma çeşidi mesela trol avcılığı var, benzeri değil mi? Taramak var.
2: Evet.
1: Oralardan geliyor. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Zeynep Hanım, hazır mısınız? Yanıt sırası size geçecek. Sürenizi başlatacağım. Bakalım süremiz başlasın. Ne olabilir?
3: Trol
1: evet, sığmayacak ama evet. Yani başka ne olabilir?
3: Hiçbir bilgim yok.
1: Peki. Yani, evet. Zaten çok normal. Biz de çalışırken özellikle fotoğraflarda, evet, hatta fotoğrafı bir daha da görebiliriz. Bir taraftan da göz ucuyla bakarız. Gördüğünüz gibi farklı bir balık ve ağ türüymüş bu. Bir harf desteğini daha verdik. Süreyi de sizin için başlatıyoruz. Tıra ne olabilir? Gerisini aynı şekilde devam edebiliriz. Tıra. Tıra ne diyeyim?
2: Tırale.
1: Tırale değil.
2: Tırala.
1: Tırala da değildi ama bir harf desteğiyle beraber. Zeynep Hanım, hazır mısınız?
3: Evet, hazırım şu an.
1: Tamam. Tek harf istiyoruz sizden. Sürenizi başlatalım.
3: Tırate.
1: Değil. Tek harf ihtiyacımız var. Aynı harften, sesli harften.
3: Tırata.
1: Tırata. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Tırataydı efendim bu balık. Ağ çeşidi. Biliyor muydunuz?
2: Yani bilmiyordum.
3: Ya ben görünüş olarak biliyorum ama isim olarak tabii bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, evet. Tabii aynı şekilde. Tırataydı bu fotoğrafta gördüğümüz balıkçılıkta da kullanılan ağ çeşidi.
3: Evet.
1: Sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı tırata soruyu açalım? Nasıl yürümek istersiniz? 14'ü önerebilirim.
3: Olur, 14'ten devam edelim.
1: Bir yerde durma veya ayrılmama durumunu anlatan fiil. Orada ne denir? Süreniz başladı. Orada? Orada?
3: Kal.
1: Kal denir ve size de 5 harf artı yazı tamamdır verir. Kal kelimesi.
3: Evet.
1: Kaldık, 5 harf kazanıverdik. Sizinle devam ediyoruz, tamam efendim. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 19'dan devam edelim.
1: 19 numaralı soruya gidiyorum. Çok güzel. Özellikle hanımefendilerin çok sevdiği bir yerden gelecek soru.
3: Eşya
1: taşımak için kullanılan günlük bir aksesuar soruyoruz efendim. Çanta. Sürenizi de başlatayım önce.
3: Çanta.
1: Çanta yanıtını aldık. Halinize de bir 5 puan tamam daha yazdık. Sizinle devam edeceğim. Son 2 soruya giriyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Video sorularımız var isterseniz. 4 var.
3: Tamam, 4'le devam edelim o zaman.
1: Peki, 4'le devam edelim. Gidiyoruz 4 numaralı soruya. Bir videomuz var. Önce görseli seyredelim, görüntülerimizi izleyelim. Sonra da sorumuzu soralım.
0: Laf aramızda pek anlamam ama eşyalarınız 1 milyona satmam. Cingöz bedava alırsa ya. Ya üzülmeyin. Boş yere bekleyeceğiz. Hiç kimse, hatta Cingöz Recai bile olsa soyacağı yeri önceden bildirmez.
1: Peki efendim. Sorumuz geliyor. Olayları gizli planlarla yönlendirmeye çalışan kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Nasıl insanlar denir? Nedir bu insanlar? Böyle E ile başlar.
3: Ender insanlar. Ender insanlar.
1: Değil. Böyle bir şeyler yaparlar böyle. N'le başlayan bir harf desteğimizi kabul edin ve Hulusi Bey, size geliyoruz. Enti. Ne yapar Hulusi Bey? Enti.
2: Enti.
1: Yani, ne derler?
2: Yani,
1: peki, bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Tekrar size geliyorum.
3: Tamam.
1: Zeynep Hanım, sürenizi başlatıyorum. Ent. Orada bir R harfine ihtiyaç var mesela.
3: Entrika.
1: Entrika?
3: Lı mı? Entrika.
1: Çok iyi yere kadar getirdiniz. Ama
2: bana ipucu oldu.
1: Hulusi Bey'e hediye etmiş oldunuz. Bir harf desteğini verdik. Hulusi Bey, sizin için süreyi başlattık.
2: Entrikacı.
1: Entrikacı tabii ki. Entrikacı doğru yanıtını. Zeynep Hanım böyle güzel güzel elleriyle pişirdi, büyüttü.
3: Evet ya, sormayın.
1: Eşine ikram etti. Tebrik ediyoruz şimdiden ve son soruyu açıyoruz. Hulusi Bey, sizden alacağız son soruyu. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hani bir numara olsun.
1: Bir numaraya gidiyorum. Birinci etabın son sorusunu açıyoruz. Hemen puan tablomuza bakacağız buradan gelince. Halk ağzında sık geçen, genellikle tuhaf veya garip davranışlar içinde kullanılan bir niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Bitişik göreceksiniz burada. Sürenizi başlattık. Bir şey yapıyoruz. Genellik tuhaf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için özze ne olabilir bu? İki kelimeden oluşan bir soru soruyoruz. Sürenizi tamam tekrar başlattık.
3: Özenme.
1: Özenme değil.
3: Özenti.
1: Burada
3: özen.

0: Bir harf desteği daha bizden. Bakalım hangi harf? Özel ne olabilir efendim? Bu genellikle bir insanın nitelemesi diyoruz. Sürenizi başlattık. Özel.
1: Özelen değil.
0: Bir harf desteğiyle size geliyorum. Zeynep Hanım hazır
2: tamam,
0: mısınız?
2: Hazırım.
0: Bendesiniz. Tek harfe ihtiyaç var. Bakın sürenizi başlatacağım. 10 saniye. Hazır mıyız? Heyecanlısınız
2: hazırım.
0: Biliyorum. Sürenizi başlattım. Hangi
2: tamam.
0: harfi?
2: Özel iş mi?
0: Değil. Başka hangisi?
2: Özel laf. Özel laf.
0: Af. Özel. Doğru yanıt. Özel. Af yanıtını
2: evet.
0: aldım. Bir de şifre harf buldunuz. A
2: özel
0: harfiydi.
2: Af.
0: Özel aftı iki kelimeden
2: evet.
0: oluşan buradaki gizli evet. kelimemizdi. Hemen puan tablosuna gidiyorum. Hazır
2: tamam,
0: mıyız?
2: Tamam evet hazırız.
0: Bakalım nasıl bir puan tablosu çıktı. Tahmininiz var mı kaçar soru bildiğinizle ilgili bir düşünceniz var mı? Sizce
2: yani,
0: nasıl geçti?
2: Bence güzeldi.
0: Sizce güzeldi.
2: Evet. Sizin... Ya tahminimden daha iyi.
0: Bence Hulusi Bey için çok daha güzeldi. Orada tatlı tatlı durdu. Dedi
2: evet,
0: ki
2: ben söyledim,
0: hanım dedi
1: biraz öyle oldu.
0: Hazırlasın dedi ben güzel güzel. Bakayım bakalım efendim nasıl bir puan tablosu çıktı karşımıza. Ve kaçar puan topladık. Tabii ki büyük bir beraberlik var. Başa baş bir mücadele geçmiş durumda ilk etapta.
2: Başa baş.
0: Yedişer evet. doğru kelime
2: aha,
0: buldunuz.
2: Süper.
0: Yedi kelime bildik. Ve Hulusi Doğan ve Zeynep Doğan Antep'ten Adana'dan
2: evet.
0: geldiler.
1: Evet.
0: Bizimle beraber bu bölümde yarışıyorlar. Yedişer kelime bildiniz. Birinci etabı burada tamamlıyoruz. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Hazır. İkinci etap birazcık daha heyecanlı olacak. O zaman geçiyoruz ikinci etaba.
2: Geçelim.
0: Efendim sır küpünün ikinci etabındayız.

0: Evet efendim, sır küfünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Güzel şehrimiz Gaziantep'ten ve Adana'dan gelen iki yarışmacımız var. Bugün stüdyomuzda misafirlerimiz çok uzak yoldan geldiler. Ama bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşıyorlar. Hemen küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor şu ana kadar yarışma?
1: Çok güzel geçiyor.
0: Çok güzel.
1: Heyecanlı
0: güzel. Keyfiniz yerinde
1: evet.
0: mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Geldiğinize değdi mi?
1: Evet.
2: Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değdi. Peki o zaman keyifle yarışmaya devam edeceğiz. Zeynep Hanım, ilk sizinle yarışacağım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki. Bekliyorum. Efendim. 120 saniyeniz var. 120
3: tamam.
0: saniye içerisinde 10 soru yönlendireceğim. Hı hı. Bildiğiniz sorulara yanıtlarınızı verin. Bilemediğiniz sorularda pas değil
3: tamam.
0: geçeceğim. Video ve sesli sorularım var. Video ve sesli sorularda istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
3: Tamam.
0: O sırada sürenizi durduruyor olacağız. Hazırsanız tamam. 120 saniyenizi kuruyoruz.
3: Hazırım, bekliyorum.
0: Peki. Hazır, yanıtı geldi. O zaman evet. ilk sorunuzu okuyorum. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir?
3: Bereketli topraklar üzerinde...
0: Pas diyebilirsiniz.
3: Pas diyorum.
0: Pas diyorsunuz. Evet. Hemen bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
4: Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar. Horladılar, itip kalktılar Ömer'i. Sonra da...
0: Efendim, Nur için hayatsın. Sevgili Tuncel evet. Kurtis'in canlandırdığı karakter. ATV'nin de fenomen bir dizisi
3: Ramiz
0: Ezel.
3: Ramiz dayı.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Ulubat Gölü hangi bölgemizdedir? Ulubat.
3: Ulubat. Marmara olması gerekiyor.
0: Marmara. Harikasınız tabii ki Marmara. Futbol oyununu düşünelim. Topu geçen, topu kale çizgisinden geçmesine ne diyoruz?
3: Gol oldu diyoruz. Gol
0: oldu evet. diyoruz. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: pasörüm, pasörüm.
1: Peki, sınav. Hemen geçiyorum. Sınav kelimesinin eş anlamlısı. Sınav. Ne oluruz? Ne yaparlar bizi?
0: Bir dakika, şu an aklımda...
1: Pas diyebilirsin.
0: Pas diyorum, pas diyorum.
1: Pas dediniz.
0: Evet.
1: Çiğ börek hangi ilimizin coğrafi işaretli ürünüdür? Çiğ börek böyle. Hangi yerdeyiz çiğ börek? İç Anadolu'da bir yerdedir böyle. Çok güzel yapılır çiğ böreği. Nereye ait?
0: Konya mı?
1: Çok yakın ama o taraflarda mı? Biraz... Geçeyim mi?
0: Tamam, geçelim.
1: Peki, hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz video sorumuzu.
2: Fikret, ne var anne?
3: Nedir bu halin evlat?
2: Ay, buraya etrafa.
3: Yeşillen biraz, hadi.
2: Hadi.
3: Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor.
2: Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet.
3: Ne zaman?
4: Belki de yarın.
3: Ay, yüzümü patlattın evlat. Beciğim.
4: Efendim, darısı başımıza.
3: İnşallah evladım. Beciğim, babam seni gör.
1: Efendim, Gülen Gözler filminde Fikret karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
0: Ayşe Kuruda.
1: Kuruda, Ayşen Kuruda, harika, bir 10 puan daha yazdınız. Atasözüne göre dengi dengi çalınan çalgı nedir?
0: Dengine
1: İnşallah sizin düğünde de bol bol
0: davul
1: tabii ki evet. Çalınacak. Tarihte tamam. Bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir? Pas derseniz başa döneceğim. Peki. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir? Pas diyebilirsiniz.
0: Pas diyorum şu an.
1: Bir türkümüz vardı. Onu da isterseniz geçelim ben.
0: Onu da geçelim.
1: Yetişemedi.
0: Ya.
1: Peki. Efendim. Harika bir türkümüz vardı. Biraz
0: evet.
1: Sonra döneceğim ama hemen birinci soruya gidiyoruz. Bakalım. Bereketli topraklar üzerinde kimin eseridir diyeceğim, biliyor muyuz?
5: Orhan Kemal.
1: Orhan Kemal geldi. Evet, Orhan Kemal olacaktı. Hulusi Bey destekledi, sağ olsun. Ramiz Dayı'yı bildiniz, Marmara'yı bildiniz, Gol'ü bildiniz ve geldik. Orhan Hakalmaz'dan bir türkü dinlemiştik. Duyalım bakalım nasıldı türkümüz. Orhan

0: Kesinlikle değil mi? Gelmedi aklınıza.
1: Maalesef
0: çok da iyi bildiğiniz bir yerdir. Evet. Şimdi diğerlerine de eyvah diyeceksiniz. Sınav kelimesinin eş anlamlısını sormuştuk. Neydi? İmtihan. Doğru değil mi? Evet, harika.
1: Aceleden, evet.
0: Devam ediyorum. Çiğ börek sormuştum. Konya'ya kadar yaklaştık ama ben...
1: Çiğ börek.
0: Hangi ilimizdi? Eskişehir desem size.
1: Eskişehir.
0: Eskişehir olacaktı. Ve hemen gidiyorum. Tarihte bilinen ilk yazılı barış anlaşması hangisidir?
2: Kadeş.
0: Kadeş olacaktı. Bakın oradan tarihle ilgilenen biri olarak hemen yanıt geldi. Evet, eşinizin sorularını güzel yanıtladınız Hulusi Bey, ama şimdi size geliyorum. Bakalım
2: kendi sorularımı da böyle başarılı olurum.
0: Öyle mi? Peki. İnşallah beraber hızlı bir güzel yarışma çıkaracağız.
2: İnşallah.
0: 120 saniyede bakalım kaç doğru yanıt bulacaksınız. Hemen geliyorum size. Ve 120 saniyenizi soruyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Başlatıyorum 120 saniyeyi. Mavi ve Siyah kimin eseridir?
2: Halit Ziya Uşaklıyım.
0: Harikasınız. 10 puan yazdık. Çıldır Gölü hangi bölgemizdedir?
2: Doğu Anadolu.
0: Doğu Anadolu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Hemen izliyoruz.
3: Durduramıyorum çünkü artık sana inanmıyorum. Gerçeği öğrendim Ezel. Bize ne olacağını görüyorum artık. Biz seninle hiçbir zaman ayrılamayacağız. Ama hiçbir zaman da beraber olamayacağız. Sonunda da birbirimizi öldüreceğiz Ezel. Çünkü artık sana inanmıyorum. Elimde değil. Daha çok seveceğim.
0: Tabii ki ATV'nin fenomen dizisiydi. Harika bir dizi. Ezel'de Cansu Deren'in canlandırdığı karakteri soruyoruz.
2: Eyşan.
0: Eyşan'dı. Futbolda ceza sahasında yapılan faul sonrasında verilen atış.
2: Penaltı.
0: Penaltıydı. Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap.
2: Yanıt.
0: Yanıt. Bir 10 santim. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne

0: Gripleç'inden dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Haydi güzelim.
0: Haydi güzelim ama nasıl?
2: Şekeriz.
1: Gideyim mi?
0: Pas. Pas peki. Cevizli mantısı ile ünlü ilimiz hangisidir? Biraz böyle yukarılara gidin.
1: Sinop.
0: Sinop doğru tabii ki. Atasözüne...
3: Evet. Zeynep Hanım şu anda 85 puanda kendisi. Evet. Bu bölümde bir 3-4 tane soru da yanıt alamadı kendisinden ama bildiği yerlerden geldi. Biraz İç Anadolu'da iller karıştı. Arkasından Hulusi Bey çok güzel bir yarışma çıkarttı ve 135 puanla ikinci etabı tamamladı. Evet efendim, birinci etap bitti, ikinci etap da bitti. Şimdi evet. Sıra geldi üçüncü etaba. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
3: Hazırız. O zaman efendim butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği üçüncü etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok önemli iki misafirimiz var. Nikahla düğün arasında bizi yalnız bırakmadılar. Koşa koşa stüdyomuza ta Antep'ten ve Adana'dan geldiler. Harika da bir yarışma çıkarıyorlar. Hemen kendilerine dönüyorum ve diyorum ki hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Butonlarla mücadeleye hazır mısınız? Bakın artık rekabet iyice yükseliyor.
1: Evet.
0: Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Dolayısıyla seçim sizde değil, butonlarda.
2: Tamam.
0: Hazırsanız sürenizi sorularınızı sormaya başlayacağım.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Hazırız.
0: Evet, Zeynep Hanım o kadar heyecanlı ki. Zeynep Hanım dedi. Tamam, susalım başlayalım. Peki, hazırsanız başlatıyorum.
1: Evet, başlayalım.
0: Sizle başlıyoruz. Hulusi Bey, siz seçeceksiniz. İkinci etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç numaralı soruyu açalım? Tablomuzda 61 tane sorumuz var.
2: 38.
0: 38 nolu kutuya gidiyorum. Evet. Hazırsa geliyor. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime. Süre başladı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan
2: firar
0: edebi
2: olmaz.
0: Kelime.
2: Firar.
0: Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Firar.
0: Firar değil ama çok yakın.
1: Firar.
0: Çok yakın. Bakalım bulabilecek misiniz? Bir harf hediyemizi kabul edin. Sürenizi başlatıyoruz. Bu ne olabilir? Firar değil ama son harf. Buyurun Hulusi Bey. Tek harf koymanız.
2: Firan. Firan.
0: Olmadı. Tek harf rica ediyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin.
1: Firar.
0: Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım. Butonu kim kullanacak? Buyurun Hulusi Bey.
2: Firas.
0: Değil. Değil.
2: Firak.
0: Firak doğru yanıttı. Burada sırladığımız, sakladığımız kelime firaktı. Ayrılık ve veda duygusunu anlatan edebi kelime firak. Sizle devam ediyoruz. 10 puan yazdığınız hanenize. Zeynep Hanım, butona basın önce. Arkasından cevap hakkı size geçsin. Sürenizi iyi kullanın. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 44 olsun.
0: 44'e gidiyoruz. Bakalım 44'te ne var? Gelsin 44 numaralı
1: 44.
0: Soru. Piyasada fiyat ve üretimi kontrol eden şirketler birliği. Süre başladı. Hani derler ya, böyle bir yapı olmuş da. Buyurun. Hulusi Bey. Ne olabilir?
2: Yani aklıma gelmedi.
0: Peki. Ben diyeyim ki efendim doğadan almıştır ismini. Mesela kartallar nasıl uçar? Yüksek uçar. Hangi şirketler nasıl olur? Bir harf desteği açalım. Bakın kartaldan esinlenin. Hatırlar mısınız bu kelimenin eş anlamlısını? Sürenizi başlatmak durumundayım. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kar.
0: Buyurun Hulusi Bey.
1: Kar.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Peki. Ben tekrar ipucumda ısrar edeceğim. Kartallar yüksek uçar. Bu firmalar da, bu işletme

0: Nerede de yüksek uçuyor. O zaman ne olabilir? Bir harf desteği daha verelim size. Kar ne olabilir? Süreyi başlattım. Önce basmanız lazım. Buyurun.
1: Yok yani şu an
0: yok mu?
1: Çıkmadı evet.
0: Peki o zaman bir harf desteğimizi daha kabul
1: tamam.
0: Edin. Kartal kelimesini tekrarlıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kartel.
0: Kartel tabii ki. Kartel olacaktı. Kartal, kartel.
1: Evet.
0: Ama Zeynep Hanım çok ipucu verdim. Niye basmadınız butona?
1: Yine benden önce davrandığı için.
0: Öyle mi? Evet. Kendisi hızlı bastı. Peki. Evet Hulusi Bey.
1: Kartel.
0: Çok hırslı bir şekilde yarışmayı çıkarıyordu, yarışıyordu. Bir de R harfinden şifre harf buldunuz. Karteldi buradaki şifre. Sırladığımız, sakladığımız kelimemiz ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: Enik.
1: Enik tabii ki. Harika, aldık.
0: Enik.
1: Doğru yanıtımızı. Enik'ti.
0: Evet.
1: Enek demiştik. İlk etapta çıkan bir sorumuz vardı. Burada da İ harfini buldunuz.
0: Evet.
1: Bir de şifre harfin, şifre kelimenin ilk harfini açtınız. İ harfiydi. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım? Bakalım.
0: 50 numara olsun.
1: Siz seçtiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız Hulusi Bey? Eller butonda
2: Hazır.
1: Mı? Peki. Önce sorunuzu okuyorum. Gelsin soru. Gelenek ve göreneklerin genel adı annelerimizin diyoruz. Süremizi başlattık. Bakalım kim basacak butona? Butona, butona, butona. Buyurun Zeynep Hanım.
0: Anneanne.
1: Anneanne evet. Tabii ki. Zeynep Hanım aceleyle daha butona basmadan yanıtı verdi.
2: Evet.
1: Harika. Valla soru gidiyordu. Bir soru daha kaptırıyoruz.
0: Evet ya.
1: Başından beri üçüncü soruyu kaptırmış olacaksınız eşinize. Dikkat edin lütfen. Anneanne doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
0: 34 numaralı soruyla devam edelim.
1: 34 geliyor.
0: Evet.
1: Hazır mıyız? Eller butonda mı? Hulusi
0: evet.
1: Bey. Eller bakın kaptırıyorsunuz. Dikkat
2: evet,
1: edin.
2: Biraz öyle oldu.
1: Ben biraz sanki eşinize jest yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama. 34 numaralı soru geliyor. Okuyorum hazırsak. Bir gruptan seçilerek ayırma işlemini soruyoruz. Süreyi başlattık.
0: Eleme.
1: Eleme doğru yanıtıydı. Harikasınız. Elemek.
0: Evet.
1: Unu elemek, ayırmak, elemekten geliyordu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini aldık sizden. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Bakın 40 numara olabilir, 52 olabilir, 61 olabilir. 52 açabilirim.
0: Tamam 52 olsun.
1: Peki 52 numaralı soruyla devam ediyoruz. Çok rahat bileceksiniz.
0: Tamam.
1: İnce, zarif ve kırılgan yapıyı anlatan bir sıfat. Aman efendim bu da çok da na süreniz başladı. Benden ipucu bu kadar. Kim basacak önce? Buyurun Hulusi Bey.
2: Naif.
1: Naif değil.
2: Naif narin.
1: Narin tabii ki. Harikasınız. Narin. Bir 10 puan yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz. Bir de İ harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 49.
1: 49'a gidiyorum. Hemen bakalım. 49, 49, 49. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
0: İlk.
1: Değil. İyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır?
0: Ne?
1: Kadar.
0: İle.
1: Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
0: İla.
1: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
0: evet.
1: dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
2: Alet.
1: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre cümlemi, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 55.
1: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kast.
1: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
0: Kast etmek.
1: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
2: Olur.
1: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
2: 31 olsun.
1: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var geliyor 31'de. Efendim bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık. Bakalım.
2: Makro olabilir mi? Makro.
1: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama...

0: ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
1: Mu değil.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
1: Muara.
0: Muara değil, mua.
1: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım. A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
2: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
2: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
1: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Evet. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum, 51 diyorum, daha da gidiyorum, 59 diyorum, daha ne diyeyim?
1: 35 olsun.
0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum
1: beden
0: hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim, beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun ismi.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Evet. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine... Foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da. Gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: dört tekerli,
1: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dört tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Peki... Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? Dört tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz
1: tamam.
0: Fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: Dört tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska. Adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık iki harfle. Polis Bey
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi. Evet. Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı? 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10'lu soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet,
0: hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu
1: işte ya,
0: kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: İ
0: harfi diyorsunuz. Evet. Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada evet, bir çoğaltma var gördüğümüz evet, gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz
2: çok
0: sizi. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamı da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler bizimle, keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun, bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

kişisel ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir.

0: Edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı başlıyor.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama. Geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle... Birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüktü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş bir hatırlayalım, sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Söylediğiniz çok değerli. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.

0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama önden önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğin bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
1: Çok şey söyleriz tabii bu konuda. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
1: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun Karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
1: ben torba ile getirdim böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Özel Anadolu Lisesi.
1: Çok
0: şöyle
1: eski.
0: Gösterelim.
1: Bir içini açalım kabı istersen.
0: Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
1: Çok özel.
0: Çok iyi.
1: El işi
0: harika.
1: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
1: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
1: Aynen.
0: Çünkü
1: öyle.
0: Bu ara biraz kestirme yollardan bir şey olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin, sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
1: Vallahi ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sevgili Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi kolay.
1: Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: biliyorsun.
1: Güzel
0: soru. Evet. Aynen öyle. Evet hocam. Çok güzel bir soru. Hocam, ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize, ben yani, tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
2: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam, o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
1: Şimdi evet, benim için Tunç'un yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı. Bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu. Ben doçent olmak için
0: tamam,
1: çaba sarf ediyordum.
0: Doğru.
1: Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki, atanmam lazım. Abi, ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Ben
2: yani
0: şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
1: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi, bu akademi camiasına gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
1: Evet, evet.
0: Madem öyleysiniz olun diye böyle bir şey vardı.
2: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler, yani bir yıl içinde 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Ve dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah, çok önemli hakikaten.
2: Çok önemliydi. Her şey üzerine. O zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
1: Doğru.
2: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu. Herkes bilmez abi, söyleyeceğim bunu.
1: Söyle.
2: İzin ver. Sabah 7'de gelir.

0: Maşallah. 6.30'da gelir. Evet, erken her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman o dönemlerde. Orada çalışırdım ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalışıyordum.
1: O öyle, ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
0: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
1: Eyvallah, tamam. Hayır, gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle. Başarının hep, sırrı olarak hep onu öyleyim. Söylersiniz erken hep uyanmayı. Öyle.
2: Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyorit hep evet. değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım evet. kendime. Evet, ezan okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
1: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz evet. aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli faydası ama gün ışığını uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
2: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Bence Tunç de, da tamam. benim gibi mesela çok tamam. seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. onu anlatsın. Evet. Bizim en büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
1: Allah Allah.
2: Ya. Bakış açısı var, bakış açısı
1: sokağa
2: var yani.
1: Olmazmışlar. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak
2: tabii
1: lazım.
2: Topluma yani dokunmadan hiçbir şey
1: hani televizyon programı izlemek bile bazen
2: tabii,
1: belli
2: tabii,
1: televizyon programlarını izlemek bile hayata
2: tabii,
1: dair tabii, bilgi arttırabiliyor tabii, diye çok, konuştuk
2: tabii,
1: Chris'te.
2: Tabii.
1: Bence
2: tabii,
1: doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman. Bu tabii ben de uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
2: Tunç, herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli. Ha,
1: tabii,
2: yanlış
1: doğru.
2: mı söylüyorum?
1: Çok doğru.
2: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil. Hattını bil diyorum.
1: Güzel.
2: Yani nereye kadar geleceğini doğru. bil. Şimdi doğru. mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de evet. program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
1: yağmur gördük bitiyoruz.
2: Oo, yok öyle bir dünya.
1: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır konu açılmışken.
2: Ya şimdi sevgili Mehmet, yani o kadar önemli bir şey ki koronavirüste de öyleydi.
1: Evet.
2: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
1: Tabii doğru.
2: Şimdi bir
1: tabii.
2: enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet, küreselleşen bir dünyada, küçülen, minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir, ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
1: Ha, varmış.
2: Vardı.
1: Oradan onun yayılma hızını öngörebiliyoruz. 50'lerde
2: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş tamam. o savaşla beraber evet. falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
1: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
2: Bugün haberlerde evet. babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
1: Evet.
2: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen evet. eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
1: doğru,
2: benim en korktuğum
1: doğru.
2: şey şu. Sosyal medya.
1: Evet, orada patlıyor.
2: Orada için. Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
1: Evet, doğru. Doğru. Ama bu hocam, bu da bundan nemalananlar var
2: ama
1: yani.
2: Ama olmayacak.
1: Hedefi işte. Bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama, yaymak değil, korku iklimi. Onun üzerinden sosyal işte, medyada bundan nemalanan çok
2: bugün
1: fazla insan var. En
2: sabah,
1: biliyorsun.
2: Tabii ki. Bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti biliyor musun?
1: Evet, iyi ki yapmışlar hocam.
2: Sabah doğru gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
1: Doğru, tabii.
2: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dört

0: çalıştık çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
1: Evet.
0: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
1: Gerektiğini
0: Covid açıklamaya döneminde de her şeyi.
1: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki, her gün açıklamasını
0: yapardı. Çok açık
1: yapardı.
0: Ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim. İlla ben yani oradan 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz.
1: Maalesef
0: bu iş.
1: Maalesef öyle oluyor hocam.
0: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel, toplum senin söylediğin her şeye değer veriyor. Evet. Ben ağzımdan çıkan cümleyi filtreden kuyumcunun terazisinde tartır.
1: Evet tabii doğru. E çünkü böyle bir olmaz. Prestij kaybı da var sonunda.
0: E tabi olur mu canım?
1: Olmaz tabii.
0: Sonra seni tefe koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
1: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani şimdi o bakın, zaman kabaca.
0: Biraz sonra işte sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamaz.
1: İnsanlar yine evi kapanacaklar, korkular
0: hiç
1: başlayacak.
0: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
1: Gerek mesela, yok. O daha o konu
0: abi,
1: gelmedi.
0: Biz daha oraya gelmedik.
1: Tamam, çok güzel.
0: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa benim ülkemde hastanem var.
1: Tamam.
0: Yoğun bakım ünitem var. Karantinalarım var. Tamam. Bitti.
1: Çok da iyiyiz o konuda.
0: Bitti.
1: Doğru.
0: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
1: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
0: önde
1: kötü
0: gittik,
1: değildik
0: önde
1: bence.
0: Gittik biz.
1: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
0: yani
1: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
0: kesinlikle
1: sevgilerimizi, saygılarımızı
0: kesinlikle
1: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
0: kesinlikle
1: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
0: kesinlikle
1: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
0: duyduk,
1: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
0: Evet.
1: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç Hoca kadar çalışmamışken üfürürken hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
1: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum evet saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son evet kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
1: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Doğru.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz?
1: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu.
1: Doğru.
2: Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, evet, yemek yemeyen yani insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
1: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
1: O durumlardan dönüyor insanlar. Bu sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
2: Doğru adımları
1: kaybedilmiş
2: atarlarsa
1: bir şey yok.
2: Evet.
1: O motivasyon.
2: Mesela antifragil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifragil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar
0: evet
2: karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
1: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor.
1: Hı hı.
2: Yani evet zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu
1: evet
2: pandemide gördük biz.
1: İnsanlarda
2: da bunu yapıyor olmak lazım. Antifragil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
1: Evet.
0: Çok önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok stresle karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada evet güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık evet sistemi de böyle.
1: Evet.
2: Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
1: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani evet, ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SC yayınımız var bu konuda. SSC yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştın.
2: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır evde. Evet,
1: çok güzel bir şey.
0: O zaten ayrı bir mutluluk veriyor zaten.
1: Sonra. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. Oyuncağını o şekilde değerlendiriyor.
2: Bizim zaman biz, o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani biz
0: tabii ya.
2: PubMed'den 5 çeyreklik disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
0: Asetatları yazardık.
2: Asetatlar Tepegöz'ü yazardık.
1: Sonra markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir longevity biliyor musun?
0: Evet. Tabii ki.
2: Yani biz o dönemler abi, yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne, abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün. Hiç.
1: Yazma becerisi bile
2: yol tarifi için bile öyle değil mi abi?
0: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar. Gerçekten. Çünkü şu iki parmağını falan koyuyor. Evet, benim bayağı hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii o yazma
0: ama
1: şey.
0: Ama yani doğru, yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor. Evet, yani önünde cep telefonu var. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şey söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
2: Yok.
0: Yok. Kendi kendine yaşadığı, fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdığı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: Kaydıra kaydıra fazla
0: kaydıra biraz. Kaydıra kaydıra.
1: Ama dopamin arayışı işte. Yani o keşfetlerin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın,
0: onda
1: bir şey üretmenin coşkusu
0: var,
1: yok.
0: Hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu almayı çocukların yaşaması lazım. Yani
0: evet,
1: keşfetme, evet, merak ettiğim bir şeye ulaşma ama bunun için çaba sarf ederek
0: ulaşma. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdi.
1: Evet, çok değerli hakikaten.
0: Çünkü
1: çok
0: bu çocuk kendi çiziyor.
1: Evet, ne güzel,
0: bu çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor. Evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet, evet.
0: Durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
0: bugün
1: doğru, çok doğru,
0: okulu ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi, yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
0: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? Biraz daha ağır değil mi çocuklar?
0: Hiç ağır değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
0: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
0: Ona da katılsın. Ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla
1: canım,
0: bilgi
1: tamam,
0: taşıdık.
1: Doğru.
0: Şimdi senin
1: o
0: parmağının ucunda ve zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. Ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötüye kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
0: Ne maketler yapmış, işte, tamam inanamazsın yani.
1: Yani biz çocukların yasak yerine
0: hayır,
1: nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
0: Teşvik
1: bu kadar
0: etmen
1: net, teşvik
0: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
0: Başlarında 2 tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası.
1: Evet.
0: Ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi.
0: Evet. Çok şirinler ya.
1: Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak
0: evet, olur,
1: hangi branşlar
0: ki
1: olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden
0: ben
1: söyleyeyim.
0: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Hı-hı. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar.
1: Evet.
0: Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, ha, işte zorbalık, akran zorbalığı,
1: evet,
0: akran
1: hocam,
0: nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani

0: Hareket.
1: Hareket, evet.
0: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım, hı-hı, bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, iki mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, iki kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelirsin.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
0: Tabii canım.
1: Alışverişten dönüşte torba
0: zaman,
1: taşıyorsun,
0: yürüyorsun. Tabii 20 dakika.
1: Dengeli olacak
0: yürüdüğünü
1: sadece.
0: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artar. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
0: Ben harekete bakarım. Tabii canım, yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
0: Ama
1: bir işe yarıyor en azından.
0: İş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak, işte
1: değil yani,
0: kas
1: değil,
0: abartmak
1: değil. Kimseye faydası
0: değil
1: yok.
0: Yani
1: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
0: Bence de
1: çok
0: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada. Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşları gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
0: Biz sokakta çamurla oynadık.
1: Evet.
0: Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle
1: tamam,
0: büyüdük.
1: Oldu.
0: Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bana bir şey
0: yerde
1: geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet, şey oldu.
0: Tabii öyle Anadolu'da falan değil de İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
0: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma
1: doğru
0: şeyi vardı.
1: Var, gerçekten
0: ve
1: öyle.
0: Ekosistemi öğretirlerdi.
1: Evet.
0: Kes Oğuz domatesi 2, böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy, kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi bu
1: yani
0: çok önemli
1: müthiş
0: bir eğitim.
1: Şey. O dönüşüm,
0: şey,
1: o gelişim, o dünyanın varoluşu.
0: Senin işte bu, ben yani çılgın bir çocuktum.
1: Hı hı.
0: Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Aa, hocam ondan çok sonra, iyi geçmiş bu hakikaten.
0: Evet. Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
0: Ben vallahi anlatayım.
1: Anlatırım.
0: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
1: Evet,
0: çünkü
1: işte
0: o canlının
1: işte
0: yarın yediklerini nasıl dışarı sen atacağını izlemeye
1: müthiş
0: çalışıyorsun.
1: Şey, müthiş bir merak.
0: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
0: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun.
0: Tabii.
1: Ha, tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay belki de takip edilecek.
0: Ama öyle sonra
1: canlı yani
0: başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
2: Ne kadar şeyler yok, fasulyeyi büyütüyorduk şeyde,
0: tabii,
2: pamukta fasulye.
0: Pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesini izledik.
1: Yani bundan mesela ama niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Vazgeçilmemesi
1: sabrı
0: gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
2: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en doğru ihtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir
2: evet
1: sabır koyman lazım. Sabrederek bekleme.
2: Adam sonra geçti.
1: Evet aynen.
0: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim. Hobisi olanın fobisi olmaz.
1: Ha,
0: bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: hocam,
0: o. Adamın hiç uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok.
1: Iyiymiş,
0: yani işte
1: çok
0: korku
1: güzel
0: iklimi denen şey yok. Hobin varsa, hayır dur, benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şeyler kapının kenarına bir yastık atarlar. Çocukları izlerler bir yandan tığ. İşte bir şeyler örerler falan. Danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi burada.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten
0: ben
1: ortaya çıkan bir şey biraz da yani.
0: Yani. Bak orada da bir şey söylemek istiyorum. Hı. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii. İç sesinden memnun sanırım işte.
0: Ama ben iç sesimden hiç memnun olan değil bir adam değilim. Neden? Ben uysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah. Ama yok, canım.
0: Öyle canım.
1: Hayır öyle bir şey kabul eder miyim ya?
0: Yok ya.
2: Şeker gibi. Şimdi öğrencisi olmadığını bilmiyorsun.
0: Tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben yok, çıldırdığım tabii. Noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yok. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani.

0: O kadar evet. enteresan bir şey. Hayır, ben şöyle, gün boyunca yoruluyorsun ya, aşırı bir kortizol yükleniyorsun. Evet. Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu, tıklım tıklım misafirlerim var, arkadaşlarım. Ben dedim ki arkadaşlar, bana biraz izin verin, köşeme çekilmek istiyorum. Evet. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle, ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir, bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet, o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. 70 dediniz ama. Peki hocam, sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik
1: yolculuk?
2: Ben tahmin ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim o, ben bak, o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde hücresel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii.
2: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu
0: evet.
2: enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal
1: evet,
2: olarak.
1: Tabii, tabii.
2: İşte intravenöz olsun, hap olarak vesaire.
1: Evet.
2: Ama mesela deminki o konu, işte egzersiz dediğimiz olay. Artı bakın doğal yaşam, doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
0: Çok önemli.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim, soğuk.
1: Soğuk.
2: Üçü, mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Tabii. Soğuk biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım, yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım, yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey?
2: Hepsini
1: söyle.
2: Yapabilirsin evet,
1: soğuk.
2: Aslında soğuk.
1: Hepsini bir arada yapmayın ama.
0: Çok soğukta davranabilirsin.
2: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak evet şeyi ya. Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır
1: koyuyorlar. Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
2: Bu program bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay, soğuk duş almaktan bahsediyorum.
0: Evet,
2: mesela
0: evet.
2: soğuk direnç. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması şey oluyor. O dediğim şey o.
0: Yani.
2: Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor ve koruyucu bir noktaya geliyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme, soğuk su da kendine gel falan böyle.
2: Ne kadar zinleri
1: var.
2: Adam.
1: Çok
0: tabii iklimlerin
1: ya.
0: De etkisi var hayatım.
2: Tabii,
0: yani
2: tabii,
0: şimdi,
2: tabii.
0: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacağım?
2: yani doğru.
1: İyi hocam, ama soğuk bu dedin, uyku dedin, harekete
2: soğuk, uyku,
1: bu ikisini
2: ekledin.
1: Egzersiz,
2: kas mikrobiyumumuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a gerek olmaz mı diyorsun?
2: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor.
2: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet. çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
0: Ben en çok korktuğum şey o.
2: Takviyelere bağımlılık olmaz. Ne bileyim şey, D vitamini almak gerekebiliyor. B
0: evet.
2: vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemleri olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekimize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
1: Olmamalı değil mi yani?
2: Değil. Evet.
0: Ben hemen yazmışım buraya, onu söyleyeceğim.
2: Yazdın mı onu?
0: Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet. da yani. Bu hani demir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
2: Demir
1: yani
2: ve D
1: vitamini. Kulaktan dolma hikayelerinde
2: evet. tabii. Yani
1: işte
2: bir
1: ferritin onu destek alayım, yok D bilmem nesini alayım, oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık
2: aynen
1: ama
2: öyle.
1: Herkes için evet. tek bir doğru herhalde olmaması
0: mümkün
1: lazım.
0: Mümkün değil.
2: Kişisel
0: mümkün.
2: Sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
1: Fazla gelir.
0: Yani.
2: Şimdi bir şey oluyor. Mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar ama benim
0: bana
2: kullandığım ilaçlar bana uydu mu ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Yani bu doğru olmama, net doğrular var. İşte bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı gerçekten insanın...
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsan içeride.
2: Evet.
1: Uyuyor musun iyi diye.
2: Bravo, doğru.
1: Bence de önemli.
0: Ama çok kimse uyuyamıyor ki. Evet, eskisi gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku, sabah erkenden uyanma tarzı uyku çok azaldı. Gece oturuyor insanlar.
0: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey yok. Kaliteli uyku kaliteli niye yok? Bir kere şu. Tabii. Çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor. Evet. Ve uyanıyorsun. Evet. Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu
0: yazıyor. Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu? Yazıyorsun. Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
1: Var, ne olur zaten.
0: Ve uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu o remler.
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
0: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor gidiyor.
2: Gidiyor.
0: Tamam. Daha yeniden
1: o
0: nasıl sağlayacaksın?
1: O zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
2: Net yani. Vermek. Çocukların iPad, da iPad alabilirsiniz.
1: Tabii daha büyük demek varmış.
0: daha büyük.
1: Garantili uyandırır.
0: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet. Onları sen beraber. Onun içinde devam
2: aynı
0: ediyorsun.
2: Çok doğru söylüyorsun.
0: Tam senin konuların yani. Rüyanda
2: görüyorsun ve terliğe de
0: düşünebiliyor musun? Aynen öyle. Kortizol yükleniyorsun.
1: Onunla kalıyorsun yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar güvensiz bir dünyada yaşıyorsun. Ne oldu yorgunum. Bir şey olmadı böyle uyandım.
2: Ama uykuyla alakalı sözünü kesin.
1: Yok hayır estağfurullah.
2: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
0: şeyler çalışıyor. Evet çok çalışıyor.

0: yapmayı koyduk.
1: Doğru.
0: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
1: direnci,
0: stres olarak
1: direnci
0: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik, bu konforlu şeylerden de birazcık arada uzak durmak lazım. Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
1: Hareket burada var işte. Hareket, evet. BMW bisikletim var. Hı hı. Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika, 25 dakika kendi kendime binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
2: Yani Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
1: Doğru.
2: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan. Doğru. Yani tabii, tabii. Bazı şeyler gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor. Çünkü bu şart, yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Oturman lazım doğada ya. Evet.
1: Doğru.
2: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
0: nehir
2: mu?
0: İzlersin, bir denizi izlersin, yani bir gün batımını izlersin.
2: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
0: Harika bir şey. Peki hocam, biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
2: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben frene falan basan bir adam değilim.
0: Sen hocam basmadın, evet.
2: Hayır, ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
0: Seçici davranıyorsun.
2: Yani şöyle, idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşama uygun bulmuyorum.
0: Okey, tamam, ama çok yaptın yani.
2: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı, ben bundan mutlu oluyorum.
0: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
2: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturup hocam bu koltuk benim falan, bunlar çok tehlikeli şeyler.
0: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
2: yok ediyor.
0: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
2: Ama öyle bir dünya yok zaten.
0: Kesinlikle yok. Şimdi hocam, o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
2: Evet.
0: Ama bunu kendi tercihlerinde, ne istediğini bilerek yapmak.
2: Bravo.
0: Ve hırslardan arınıp, özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
2: Bravo.
0: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
2: Evet.
0: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
2: konuların şeyi. Ama Tunç'um, yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
0: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
2: Yemek.
1: İşte beslenme, tam onu söyleyecektim.
2: Ne yedin, ne içtin diyeyim, beslenmek. Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
0: Tamam, çok güzel.
2: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
0: Tamam. Hay. Sonra bir daha acıkıyorsun.
2: Ha, tuz yedin, şeker yedin. Karbonhidratla şiştin. Ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı, işte diyabetler mi, obezler mi, ne istersen geliyor.
0: Evet, doğru. Doğru.
2: 12 yaşa indi obezite ya.
0: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
2: Doyuran ama beslemeyen.
0: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini psikolojik olarak yapıyor.
2: Tabii.
0: Hem fizyolojik olarak
2: bir
0: yapıyor.
2: Bir paket cips yiye kesin doyarsın.
0: Onu da hocam
2: yani
0: şöyle yapıyorum. Şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. ya burada bir telefon ekranı var.
1: Tabii.
0: Ya bir şey izliyor o ya da bir ekran var. O da otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful yiyme değil o yani.
2: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır. Evet. Yemek yerken çok konuşmanı istememiştir.
1: Çok doğru.
2: Oyuncağını getirmeni istememiştir.
0: Tabii doğru.
2: İki sevdiğin iş, iki

0: bir arada olmaz.
1: Aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
0: Evet.
1: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaradan bir ağız vermiş.
0: Evet.
1: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor? Lapı dönüp
0: döndüreceksin yani. Tamam,
1: yani doğru. O fast food kavramı benim için bir kabus.
0: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten. Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
1: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Ama nerede yiyeceğin önemli.
0: Ha, tabii tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan bir şey. Oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
1: Hızlı yemek
0: belki.
1: O ne ya?
0: Tabii yanlış
1: bir ayakta, şey. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Ondan sonra problemler hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
0: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
1: Ben çok merak ediyorum. Polis, bu acele nedir ya?
0: Hiçbir anlamı yok yani.
1: Mesela İtalyanlara olarak sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum.
0: Bir de ne kadar yavaş aslında gidiyorum. İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
1: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün
0: evet,
1: gözlerini açık.
0: Uyarılmış bir halde.
1: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
0: Doğru.
1: Deli misin?
0: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
1: Ha niye
0: yani?
1: Transfer
0: yanlış
1: ediyoruz?
0: Şey. Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. Yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.
1: Tabii.
0: Sonra yerleştiriyor.
1: Evet.
0: Sonra işte
1: tencereye yapıyor, koyuyor,
0: önüne koyuyor. Fast food'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla
1: olmadı.
0: Yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
2: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani annem, babam, işte kardeşim bir çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
0: Çok önemli tabii.
2: Yani bir masa kültürü vardı ve
1: çok önemli.
2: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
1: Kesinlikle.
2: Hatta derdi çocuklar siz yiyin dedim yok baba sen gel biz başlayalım. Yani
1: ölmeyiz. Büyük heyecan.
2: Yarım saat.
0: Birçok heyecan
2: ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte bugün
0: halatır sorma var işte halatır
2: gibi.
0: Var.
2: Yani sohbara. Şimdi bireysel her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeni.
1: Korkunç.
0: Evet, evet herkes için öyle.
2: Bu muazzam bir şey.
0: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde bir cevap yazarsan uykun gidiyor. Çöp oluyor dedi. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyor. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim. Uzun yaşamak istiyorsak.
1: Ama ben çok önemli bir şey söylüyorsun. Orada ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında değil mi? Bir intestinal sistem var. Sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyni kurcalıyorsun.
0: Evet. Aa, tabii tabii evet, doğru evet. Doğru.
1: Ya ondan sonra da uzun
0: orada
1: yaşamak istiyorsun.
0: Başka türlü,
1: 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu doğru. olayım bin kat daha.
0: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
1: Tabii ki.
0: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli. Yemek yerken başka bir şeyle uğraşın. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz lafı çok çok önemli bence.
1: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi
1: başarılı
0: bitiremedim
1: diyenler. Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
1: Hiçbir zaman.
0: Tam A tipi kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürge evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
2: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
1: Biz alışverişi söyledik. Çok basit.

0: pozitif bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan evet, istediğin her şeyi hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Ona mı dokunayım, buna mı dokunayım? Onun tadına bakayım. Görsel, dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun. Ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
1: Güzel.
0: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
1: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
0: Tabii. O da önemli. Benimki geçmek. Çok korkunç oluyor.
1: Fazla sosyalleşme çok oluyor. Fazla. Çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
0: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troyler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troyler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
1: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dedi. Ne yiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın.
0: Çok iyi.
1: Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine şimdi reklama gideceğiz.
2: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da ne yediğimiz işte fast foodlar vesaire bizim mikrobiyotamızla longevity'mizi etkiliyor.
0: Tabii ki.
2: Yani mikroorganizmaların içerideki düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
1: Evet.
2: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun. Evet, ikinci evet, bağırsak, evet. ikinci beyin
1: i̇kinci
2: diye.
1: Beyin diye konuştuk.
2: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıkların oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sistemin de bozulmuyor olması, onu tutuyor olmamız bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi hem ruhsal bariyerimizi hem hücresel bariyerimizi hem mukozal bariyerimizi
1: güçsüzleştirmiş oluyoruz
2: evet,
1: bu yanlışlar.
2: Güçlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler. Bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi, kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Hocam? Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi, kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizm vücudumuza geldiği, girdiği anda vücudun onu tanıyor olması.
2: Evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor. Ama kronik
0: inflamasyon. Bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklarla kansere yani kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip orada bir problem varmış gibi bağışık sistemini oyalıyor ve devamlı yanıt oluşturuyor.
0: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarı burada bir sıkıntı var gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani. Öyle düşünebilir miyiz?
1: Anladım. Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor.
0: Evet.
1: Stres de bunu etkiliyor.
0: Hücreye de zarar veriyor.
1: Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte sitokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
0: ilacın etkisi azalıyor.
1: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet. İşte Oğuz abi anlatacak beslenme kısmını.
0: Tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
1: tabii yani. Nerede hasar varsa orada olur. Neticede yani, değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
1: Sistemik de oluyor yani.
0: Psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
1: tabii,
0: sanki.
1: Tabii etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile evet. Yani mental bir problem değil.
0: İlacın etkisini azaltıyor.
1: Hatta düşünün tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? Tabii. İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
0: O zaman hocam şöyle düşünüyorum. Yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bunda yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
1: Doğru.
0: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek yani.
1: Doğru. Doğru.
0: Tamam, bu çok önemli.
1: Ama beslenme çok önemli burada yani. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
0: Mesela kızartmayı böyle şokur şokur yaptık.
1: Çok güzel.
0: Haşur şur yedik.
1: Evet. Bu tam bunun
0: coşturacak olan
1: şey. Coşturur.
0: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam var mı bu konuda söyleyeceğin beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
0: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
0: böyle
2: insanlarıyız.
0: Varken yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
0: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
0: Hocam anamurumuzu da şu anda gitmiyor. gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani. Kilosu. Evet, bir kilo evet. Az değil yani.
2: Tabii canım. Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
0: Vaktinde ye yeter ki yani.
2: Ya tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
0: Aa, yani, ne kadar güzel.
2: Tabii antik çağdan günümüze evet. Ne yediler, ne içtiler ve
0: zeytin
2: sağlığı
0: hep var herhalde değil mi hocam? Zeytin var. Yağı hep var.
2: Yani üzüm hep var.
0: Üzüm hep var.
2: Yani sirke olmuş, işte o şaraba dönmüş, şu olmuş.
0: Bu. Çok kullanım
2: hep
0: var.
2: Hep tedavi amaçlı.
0: Pekmez olmuş.
2: Hep pekmez olmuş. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil, tamamen tedavi amaçlı kullanmışlar. Evet. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
0: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
2: tabii,
0: için.
2: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz, mikrobiyota beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada. Dışarıya boşaltım yapamıyorsun.
0: Evet, çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
2: Nasıl sağlıklı olmayı
0: hocam
2: düşünün.
0: Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
2: Etkilemez.
0: Yani gün boyu gündemin orada
2: gündemin
0: oluyor
2: orası.
0: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım değil. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter bir, düzeyinde.
1: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber.
2: Değil mi?
1: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ay vallahi ağzımdan aldım. Ben şimdi su söyleyecektim.
0: Ha tabii su.
1: Kabızlık yani, mesela yani tabii, su suyla içtikçe alakalı. Şimdi ne kadar az su içiyoruz?
2: Benim hayatımda su ve sıvılar kavramı var.
0: Evet.
2: Yani benim bitirmem gereken çalışma esnasında masada otururken de net 3 şişe bir 750 mililitrelik sularım var. Bu aromalandırılabilir. İşte içine elma dilimi konabilir, çilek konabilir, tarçın. Limon sıkılabilir, tarçın konabilir. Ama bu net suyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
0: Allah Allah.
2: Evet. 250-300 mililitre.
0: Wow,
2: o ya sabah karışım erken ilginç. Saatte ya gece
0: hocam,
2: içilecek.
0: Hocam şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
2: Tabii.
0: Yani insanımız bunu uygulasın.
2: Yani şöyle bir bardak süt alın.
0: Ha gerçekten süt de var içinde.
2: Süt.
0: Ha,
2: karabiberi sütün içine bir çay kaşığı kadar bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Şöyle biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
0: O da onun içine.
2: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
0: Hocam mideye zarar bozmaz
2: tam
0: değil mi?
2: Tam tersi bağırsaklarını.
0: Müthiş.
1: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir haber.
1: Ben deneyeceğim ama.
2: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitrede öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Ona göre hesabını kitabını.
0: Maden suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
2: Sıvılarım içinde.
1: Mineral takviyesi.
2: Evet, mineral takviyesi o, bravo. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
0: Zaten karşıladım bir muzu.
2: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
1: Ama saati de önemli yani maden suyunu. Gece içersen saati. Yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
2: sen
1: bilmiyorum.
2: Sen söyle.
1: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
2: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle kalklıya kurklar yatılmaz yani.

0: Ha,
1: bir de
0: doğru,
1: şunu
0: doğru.
1: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
2: Yemekten
1: yiyor, yiyor. Onu diyor, ay ben bir maden suyu içeyim diye.
0: Öyle bir şey faydası yok.
1: Diyor. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. O senin o sen beyin olarak.
0: O lavabo açacağı gibi yok.
1: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tüketeyim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım.
2: Sabah, elma sirkesini.
1: Elma sirkesini mutlaka içerim.
0: Ama bu sıvı takviyeleri yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
1: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir.
0: Çay dahil olabilir mi?
1: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
0: Yapmayın hocam ya.
1: Yani
0: edin ya şunu.
1: Hayır.
0: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü. Onunla
1: hayır, ilgili işe kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen lazım.
0: Ha, tamam.
1: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
2: Kahve de öyle.
1: Bu olduğu gibi aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
2: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
1: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
0: Doğru.
1: O nedir ya?
0: Doğru, o alışkanlıklardan geldiğini bakıyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
1: Amerikan filmlerinde.
0: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
1: Çok hızlı öğreniyor.
0: Ama kahve de uyarıcı. Öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
2: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Bir daha yükseltiyorsun.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen dedene kahve mi içirdi sabahın köründe?
0: Yani hayır.
1: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
0: Hadi çay olabilir belki.
1: Çay da bizim hayatımıza
0: sonra girdi.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı anda kaynatırız, ekmek doğrarız içine.
0: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
1: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı. Onun içine normal çay da konur.
0: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
1: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım mutfağına, onu getirirdim.
0: Ama hayır, yani bu doğru beslenmenin tarihsel kökenimizden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
1: E tabii biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
0: Tekrar geri
1: geliyor. Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek beslenme, işte avcı toplamak, toplayıcı ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle korkunç bir yaşamımız var şu anda.
0: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin içinde. Sıcak suyla şey oluyor.
1: İşlenmiş gıda kabus.
0: Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar ucuz mu?
1: Senin de hayatın o kadar ucuz oluyor ondan sonra.
0: Yani bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
1: Korumaz mı?
0: Yani doğru
1: hareket. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
0: Bunlar da
1: yani mesela kandidalar yerleşir.
0: Kötü ajanlar geliyor.
1: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum, ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve işte pul dökülmeler falan filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber ortaya çıkıyor. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
0: Tabii doğru.
2: Tabii.
0: Yavaş yemenin
1: öyle
0: avantajı da var.
1: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş.
2: Aç kal. Aç kal. Otofajiyi destekler. Ha, longevite otofajı. Al bir şey daha ekleyelim ona yani.
0: Ya. Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da. Mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun buna.

0: dışarı çıkarsam bu olacak, şuraya gidersem bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
1: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok yüksek şey diye arttı, artıyor. Hijyen de burada etkili işte. Kesinlikle. Çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
2: Tabii.
1: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücrelerin sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
0: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
1: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor ona. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek onunla yeniden tanıştırılıyor.
2: Tabii.
1: Ve diyor ki yok diyor, bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. Evet, İmmünoterapi sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
0: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
1: dışı. Saman nezlesi dediğimiz olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes darlıkları, bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mevcut uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi de işte biraz da yaşam tarzı.
2: Yaşam tarzına.
0: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla artık yaşamaya alışkanlık haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu yaptırmak yerine. Yani her şeye rağmen idare etme kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde. Onunla uğraşma durumunda kalıyor.
1: Bir şey ekleyeyim. Alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
0: Tabii doğru. Doğru.
1: Ama burada stres de burada sizin
0: harekete geçirebiliyor.
1: İtiker çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
2: Yani elinde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
0: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunç Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
2: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
0: O kıyafetler de artık bir garip.
2: Ya, ama hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde
0: Işıklar.
2: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun, senin apartmanın nefes almıyor, dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun, nefes almıyor o binalar.
0: Hep de binalar böyle kaplı, yani, ısı geçirmeyen sistemler.
2: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
0: gürültü
2: boyalar.
0: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
2: Bu ne ya?
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
1: Doğru.
2: Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor.
0: Yani,
2: tabii nerede sallanacak?
0: Dal yoksa avizede sallanacak.
2: Dal yok, oraya tırmanacak.
0: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizede sallanan.
2: Yani.
0: Bu Bizans hanlarda.
2: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
0: Evet evet, kesinlikle
2: yani,
0: öyle.
2: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında ha, bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
0: Egzozun içinde
2: nasıl
0: koşmak.
2: Nasıl bir insansınız
0: saçma
2: ya?
0: Saçma bir fikir değil mi?
2: Saçma sapan şeyler
0: bir bunlar. Bir otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
2: Bunun parayla pulla alakası yok.
0: Otobüs biletiyle gidiyorsun yani, gerçekten gitmek istediğin yere.
2: Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesinler. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini konuşmamız
0: daha
2: lazım.
0: Bence de daha önemli.
2: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkartılmazlar.
0: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
2: Çünkü volatil organik compounds dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocukları onları teneffüs ediyor. Böyle bir temizlik sistemi yok.
0: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor. Tabii onlar da
2: salın, parka gitsin herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin. Çamur
0: salın kedinizi
2: olsun.
0: Öyle durumlarda parka
2: hayır, hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
0: Evet.
2: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
0: Doğru.
2: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
0: Evet.
2: Dikin paçavraları.
0: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
2: Çocuk tepedikçe üstünde o fibriller pırt pırt pırt kopuyor. Onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey. Hani
1: kesinlikle.
2: Antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk subuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan. Şey değil yani.
0: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al.
1: Evet.
0: Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözümde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
2: doğru.
0: O aldığı
2: ama doğru
0: halısı, kıyafeti
2: doğru.
0: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım. Telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
2: Ne gördün?
0: Baba da soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu çok alacak iyi. Kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
2: Ama her şeyde öyle. Gıdada
0: gıda,
2: da öyle.
0: Gıdada
2: da öyle. En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
0: orada bir terslik var o zaman.
2: Orada terslik
0: tabii
2: var.
0: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
2: Ona
0: bunun
2: hele yani,
0: yani.
2: Olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
0: çünkü
2: değil.
0: Kolay yapılmıyor yani.
2: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
0: Balığı öyle yapamazsın.
2: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık tabii. Yani. İnanılır gibi değil.
0: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa
2: hayır,
0: mikrop mu?
2: Mesela,
0: kedi köpek beslemek?
2: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim.
0: Evet.
2: Benim kapımın önünde 12 tane kedi var.
0: Evet.
2: Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
0: Sağ olun. Allah razı olsun.
2: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım. Aklım gitti. Hemen gittik. Koştuk. Su verdik. Hayvan.
0: Sağ olun
2: yani,
0: hocam. Daha şey, değerli bir şey mi var?
2: Kuşlar. var. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir onları yer.
0: Evet.
2: Yani bizim bakış açımız bu.
0: %100 katılıyorum.
2: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
0: %100.
2: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
0: Değil. Hatta ben insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
2: Tabii, ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
0: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
2: Ediyorsun
0: hediye
2: tabii.
0: Olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
2: Evet. Büyük ihanet.
0: Evet.
2: Hani herkes...
0: O yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
2: kurmasına
0: faydalı.
2: İsterse isterse onlar yaşamak zorunda.
0: Tabii.
2: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygı mı duymalıyım?
0: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
2: Yani.
0: Yani
2: değil mi?
0: Senden sonra da bir hayat
2: yani,
0: olabilsin.
2: Önce kendine saygı duymazsan kimseye saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
0: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
2: Tabii ki.
0: Ve senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır huldur o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızıldörlü atasözü var ya işte burada.
2: Şimdi,
0: tam öyle bir noktaya
2: Mehmetciğim,
0: geliyoruz yani.
2: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
0: Çok büyük stres.
2: Bir yere yetişmek zorundasın.
0: Evet.
2: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
0: Evet.
2: Bugün sabah
0: maalesef
2: değil,
0: öyle oldu, haklısınız.
2: Saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
0: Evet.
2: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
0: neredeyse
2: zaman geriliyorsun.
0: Evet, doğru.
2: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
0: Tabii canım.
2: Geçerken korna öttürüyor.
0: Hep etkileşim
2: üstüne
0: var orada.
2: Olumsuz
0: bir etkileşim var maalesef.
2: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
0: çevresel yaşam? Düzenleme şart.
2: Tabii yani psikolojin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Ben Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünya için konuşuyorum. Çocuklara bilgi yüklemek değil. Çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
0: Tabii, yaşam bilgisi
2: yaşam
0: ayrı bir
2: bilgisi şey. Vermemiz
0: yaşam bilgisi
2: vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları.
0: Evet.
2: Yani bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
0: Evet.
2: Hiçbir
0: tabii,
2: kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
0: Doğru.
2: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
0: Yapabilir her şeyi.
2: Herkes.
0: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
2: Tabii ki.
0: Kendine uygun yolları bulacak.
2: Yani,
0: o yollardan gidecek.
2: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
0: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin,
2: yok
0: sen
2: öyle bir şey.
0: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
2: Hayır.
0: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle
2: evet.
0: hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
2: Evet.
0: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
1: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
0: Hı hı.
1: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerimin tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. tüm sistemi bir orman gibi düşünün ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki

0: İklimi bilin. Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim rol almamız gerektiği var. İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum orada ben. Kitapta. Evet. Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
0: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan mı?
0: Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
2: Evet ya.
0: Yani koşmayalım yürüyelim, o anı yaşayalım.
2: Acelemiz yok aslında.
0: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem diye. Yani o anı yaşayabilmek.
2: Biz onu kıymetli.
0: Her zaman söylüyoruz. Tabii, anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
0: Abi oturuyorsun arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
0: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
2: Evet evet.
0: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: Fabing.
0: Yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
0: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Çok katılıyorum.
0: Yani yataktan önce, uyumadan önce uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
0: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
0: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
0: Çok net bir şey bu.
1: Aa, bunun üzerine
0: peki tarz. Sigara içmeyen insanlarda kanser olur. Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
2: Tabii.
0: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Çok büyük tetikleyici, belki de en kötü alışkanlık.
0: Obezite. Obezite genlerim varsa eğer benim, orada da ben bunu biliyor isem, yaşam tarzımı doğru kullanarak,
1: önlem alarak
0: gittim. Obez olmayabilirim.
1: Tabii. Tabii ki.
0: Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
2: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam, o genetiğe karşı kazanmış olurum.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi.
2: Tabii ki.
1: Doğru. Yani burada yine şey var. Yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam. Kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
1: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
1: Ben çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
1: yine aynı
0: boyunca?
1: Şey. %70 değil hiç mi gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
1: Evet.
0: Yani
1: sadece parayı yatıran üye.
2: Tatmin oluyor.
0: Sürdürebilmek önemli burada olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte deniyor işte bir 21 günlük süre var. Bu alışkanlığa dönüşüyor o zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
1: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları iyi olmak.
1: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Mesela hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
2: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
2: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
1: Yok. Evet.
2: Sürdürmek ne demek?
1: Evet.
2: Yani bu çok önemli.
1: İstikrar belki oradaki ana kelime.
2: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
2: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani tepkini vermek değil. tepki vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Hmm. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak. Evet. Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini. Evet, tabii. Yemeği gördüğün evet. zaman hemen onu yutmak ihtiyacını evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor. Evet, hani evet. o sustainability denen kavram evet. orada hayatımıza giriyor. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkününkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
2: Ama işte.
1: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tabii, tüketim. Tabii. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
0: Saldırgan hayat.
1: Sen almazsan onun alacak alması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey rekabet evet. işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçiremem o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
2: Ne öğrendin ya?
1: Nasıl bir öğrenme
2: nasıl
1: bu?
2: Nasıl bir öğrenme?
1: Hep sana bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, yani, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara birbirinize rakip oluyor musunuz dedim. Üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim. Çok, çok, şu an çok önemli trafikten bir şey örnek söyleyeyim. Vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi. Evet. Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
1: Yani
0: yeni çıktı değil
1: çıktı,
0: mi?
1: Evet.
0: Yeni çıktı. Demin o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
1: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanları önceden tartışırlardı. Kavga etmeden de tabii arabalarını ki. Binerlerdi, ya. Dönerlerdi yani o dönemlerde. Evet. Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
1: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza evet. yaptırım uygulanıyor artık. O stresin yani. Kontrolü için
2: evet.
0: yaptırım uygulanıyor insanlara.
2: Başka türlü baş edemeyeceksin.
0: Evet.
2: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani toplum bunu tek başına şey yapamadığında
0: bir şey
2: evet, yönetmek yani. Gerekiyor. Evet. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyoruz.
0: Evet. Doğru. Evet. Doğru. Madem peki, öyle işte böyle.
1: Eksozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
0: Evet bu kök hücre ve egzozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal egzozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve egzozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Mamun Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
1: Hayır hocam lütfen çok iyi olur.
0: Bu Mamun Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda longevity konusunda Mamun Üniversitesi sürekli eğitim merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
1: Harika yapıyorsunuz hocam müthiş bir şey.
0: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
1: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki
0: sertifikalarımız var.
1: Olarak.
0: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
1: Evet.
0: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz
1: evet,
0: hocam.
1: Biz.
0: Yani
1: çok iyi
0: şu an burada kök hücreye işte PRP dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
1: Evet.
0: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
1: Evet.
0: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
1: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
0: Yok sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte tamam, biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
1: Evet, çok iyi hocam.
0: İşin ilk basamağı aslında neticede.
1: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, Blue Zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
2: Tabii onu
1: çeşitli
2: göremeyiz.
1: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
2: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
1: bir
2: içinde...
1: Bir tanesi İkarya'ydı galiba. Evet. Bizim Kuşadası'na yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
2: Yani,
1: yakınız yani.
2: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş. Özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
1: hocam nasıl
2: bakıyorum.
1: Okuyorsun onları ya?
0: Ben aynısını sordum ya.
2: Şurası yakın gözlüğü. Ha, burası uzak gözlüğü.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Burası miyop, burası hipermetrop. Öyle bir cins gözlüğüm var.
1: Gözlük bunu okumuş tamam.
0: Abi altı bence büyüteç.
1: Büyüteç o yani.
0: Yakın gözlüğü de okumaz.
1: Yani yazı ona olduğunu zor anladım ya.
0: Ama okumaz onu yani.
2: Vallahi. Ben okuyorum şimdi. Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
1: Evet.
2: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlı güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu, bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu
1: bunun zararı
2: tarzında
1: yok tabii ki.
2: Bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli. Hmm. Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez. Tabii. Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz.
1: Motivasyon.
2: Niçin oradasınız. Hı-hı. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
1: Bir bağ olması lazım.
2: Yani evet,
1: bunlar üzerinden
2: mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. Hı-hı. Ömrü vefa etmedi ama hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Hmm. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah uyandığında bir nedeni
2: yani
1: var.
2: Yani sizin hedefiniz varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii,
2: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
2: Hani demin de söyledik ya, hobiler olması. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
2: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok. Evet. Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da
2: değişmiyor.
1: Büyük şehir ve çok uzun.
2: Hep büyük
1: ki.
2: Şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden
2: yani,
1: biri.
2: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de değil artık.
0: Kafa durmuyor ki. İstediğin evet. kadar git ormana topla. Şey. Yani yine devam mı çalışır
2: yani vaziyette. Yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzde ...geçmeyi öğrenirsen orada
0: evet,
2: da çok üretirsin.
0: Doğru. Çok doğru.
2: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun.
1: Hmm.
2: Hayır, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
2: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
2: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of da onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onda gelmişti.
2: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam yani benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir, gelir derdi. Ama hiçbir şey kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi yani o zelafet, o inceliği.
2: Ama o çok hoş bir çok şey.
1: Çok güzel yani. O yüzden avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani. Evet. Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
0: Evet ya, en zor, şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani doğru geliyoruz ama

0: yazdık halinize. Siz seçiyorsunuz, bir de i harfini buldunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sizle devam ediyoruz Hulusi Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 49.
0: 49'a gidiyorum hemen bakalım. 49. Geliyor. Kadar, dek anlamında kullanılan eski bir ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: İlk.
0: Değil, iyi. Bir şey yapılır buna. Ne yapılır? Kadar.
2: İle.
0: İyi. Peki bir harf desteği geldi. Bakalım ne geldi? L harfini aldık. Sürenizi başlattım. Kim butona buyurun.
2: İla.
0: İla doğru yanıtan aldık. Zeynep Hanım harikasınız. Kader dek anlamında kullanılan eski bir ifadeydi. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 61
2: evet.
0: Dediniz. 61'e gidiyorum. Bakalım 61'de ne var? Sorunuzu okuyorum. Bir işi yapmaya yarayan her türlü araç. Süreniz başladı. Buyurun Hulusi Bey.
1: Alet.
0: Alet doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf kazandınız. T harfini açtınız. Şifre, şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 55.
0: 55 numarayı istediniz. 55'e gidiyoruz. Hazır. Bilinçli olarak yapılan eylem. Hukukta niyet. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kast.
0: Kast etmek. Doğru tabii ki. Kastı buradaki kelimemiz.
2: Kast etmek.
0: Sizinle devam edebiliriz. Bu arada zor kelimelerde bulalım derseniz 59'u öneririm. 31 var. Bir fotoğraf soru. Yine 40 var. Bir fotoğraf soru. Buralardan olur. Destek alabiliriz.
1: Olur.
0: Peki o zaman kaç diyelim? 31 diyelim mi?
1: 31 olsun.
0: 31 diyelim. Bir fotoğraflı sorumuz var. Bakalım nasıl bir fotomuz var. Geliyor 31'de. Efendim dal bir kumaş çeşidi geliyor. Kareli bir kumaş türü. İnce kareli olmasının sebebi kendi dokusundan kaynaklanıyor ve sorumuzu okuyorum. Dalgalı parıltılar verilmiş olan kareli bir kumaş türünü soruyoruz size. Ne olabilir bu kumaş türü? Sürenizi başlattık.
1: Bakalım. Makro olabilir mi? Makro.
0: Makro olabilir. Ama bunun için önce butona basmanız lazım. Ama zaten değildi. Sürenizi yakmış oldum. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Makro değil ama M ile başlıyoruz. Mu ve iki sesli harfe ihtiyacımız var. Hangi iki sesli harf acaba buraya gelecek diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Önce butonu kim kullanacak? Orada bir buyurun. Zeynep Hanım buton hakkını kullandı.
2: Mura.
0: Değil.
2: Mura.
0: İki sesli harf dedik. Bir sesli harf desteğimiz de bizden gelsin. Tek harfe ihtiyacımız var. Önce bu sesli harfi kim bulacak ve süreyi başlatıyoruz. Dalgalı parıltılar verilen kareli bir kumaş türü soruyoruz. Buyurun.
2: Muara.
0: Muara değil, mua.
2: Mua.
0: Peki. Tekrar süreyi başlatacağım.
2: Mua.
0: A değil, aynı şekilde sesli harflerden devam edebilirsiniz. Süreyi başlattık. Acaba hangi ses? Buyurun Hulusi Bey.
1: Muare.
0: Muare doğru yanıtıydı. Harikasınız. Eydi buradaki ikinci harfimiz muare kelimesiydi. Burada aradığımız fotoğrafı çıkan soru. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Yine 13'ü verebiliriz, 61 diyebiliriz, 52 diyebiliriz. Sizdeyiz. 61'i açmışız. Buyurun.
1: Yani 13 olsun.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 13'te ne var? Harika bir soru geliyor. Spor müsabakalarının veya gösterilerin yapıldığı geniş alanı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Acaba ne olabilir? Spor müsabakaları. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve sürenizi başlatıyoruz. Buyurun.
2: Arena.
0: Arena tabii ki. Zeynep Hanım bu sefer sessizliğini yendi ve arena yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. N harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar ipuçlarımı veriyorum. 35 diyorum. 51 diyorum. Daha da gidiyorum. 59 diyorum. daha ne diyeyim?
2: 35 olsun.

0: 35
1: evet,
0: olsun.
1: 35
0: harika bir soru geliyor. Hazırsanız okuyorum hemen.
1: Çalışan işçi.
0: Efendim. Beden gücüyle çalışan işçiyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun ismi.
2: Amele.
0: Amele doğru yanıtını aldık. Amele. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Yine foto sorularımız var. Bir de şifre harf buldunuz. 59'u açabiliriz. İsterseniz.
1: 59.
2: 59'dan devam edelim.
0: Peki 59 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bir foto soru. Bakalım nasıl bir fotomuz var. 59'da. Gelsin 59'un. Efendim 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Çok güzel, üstü açık,
1: evet,
0: 4 tekerli,
1: mükemmel.
0: Atlarına çektiği bir arabadan bahsediyoruz. Bu arabanın adını soracağız size. Hazırsa sorunuzu okuyorum. 4 tekerlekli hafif gezinti arabasını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Peki. Bir de harf ikramımızı kabul edin lütfen. Aklınıza gelmedi, şimdi gelecek. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba tanımlı ne bu arabamızın? Nasıl bir araba? 4 tekerlekli hafif gezinti arabası diyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Kale. Buyurun Hulusi Bey.
2: Kalesel, kalesal.
0: Çok yakın. Kales.
2: Kalesen.
0: Peki. Lütfen ipuçlarına dikkat edin Zeynep Hanım. Bu sefer siz fırsata çevirin bunu. Bir harf daha açtık. Bir kales. Ne olabilir? Kales. Ah süreyi başlattım. Kales.
1: Kaleska.
0: Kaleska doğru yanıtıydı. Harikasınız Zeynep Hanım. Zeynep Doğan bildi ve Kaleska'ydı.
1: Evet.
0: 4 tekerlekli gezinti arabamızın Kaleska adı. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. 51'i öneriyorum. 10'u öneriyorum. 6'yı öneriyorum.
1: 51 olsun.
0: 51 numaralı soruya gidiyorum. Hazır. Çok da bulmacalarla ilgilisiniz zaten. Hemen bileceksiniz. Mısır'da güneş sembolü. Süreyi başlattık 2 harfle. Hulusi Bey.
2: Ra.
0: Ra dedi, aldı. Ben de artık bu soruyu da kaptırmayayım dedi.
2: Evet.
0: Ra yanıtını verdi. Harikasınız Hulusi Bey. Hulusi Doğan. R bir de şifre harf buldu. Son harfimizi, son yerimizi açıyoruz. 6 mı 10 mu?
2: 10 olsun.
0: 10 olsun. Burada olsun. Bakın. Dikkat edin Zeynep Hanım. Çok rahat bileceksiniz bu 10 numaralı soruyu. Hazır mısınız? Eller butonda mı?
1: Evet,
0: ben okuyacağım.
1: Evet,
0: hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın son sorular açıyorum. Hadi. Hatta son soruyu açıyorum. Sorunuz geldi. Vücutta kan taşıyan yapıların genel adı. Süre başladı. Neyimiz var bizim içimizde? Nereden kan alıyorlar? Buyurun Hulusi Bey.
2: Damar.
0: Damar tabii ki. Son saniyede Hulusi Bey soruyu kaptı ve damar yanıtıyla finali, 3. etabı tamamladı. Geldik 3. etabın final bölümüne ve hemen puanlarımıza bakmaya geçiyoruz. Bakalım Hulusi Doğan, Zeynep Doğan çiftimiz kaçar puan topladılar bu bölümün sonunda. Hulusi Bey 90 puan ekledi çünkü 9 doğru yanıt verdi. Zeynep Doğan 6 doğru yanıt verdi. 60 puan aldı burada. Şu anda puan tablomuzda 225'e 145 oldu. Evet ve geliyoruz finalde yanıt sırasına. Hulusi Bey, burada öncelik sizin. Burada tek harfi yüksek sesle ve tek seferde söylemenizi rica edeceğim.
2: Tabii ki.
0: Hazırsak
1: başlayalım.
0: Buyurun.
2: İtiraz nameleri.
0: İtiraz nameleri.
2: Ri. İ.
0: İ harfi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Biliyor musunuz kelimeyi? Ama diyorsunuz ki o zaten hepsi çıktı mı diyorsunuz yoksa?
2: Yani namenin mektup olduğunu biliyorum.
0: Doğru.
2: Tarihten.
0: Doğru.
2: Şikayet mektubu gibi düşündüm.
0: Şikayet mektubu ve burada bir çoğaltma var gördüğümüz gibi. İtiraz nameleri eğer doğru ise bir çoğaltma durumu var ve tabii ki itiraz nameleri doğruydu. Gönülden kabul ediyoruz, tebrik ediyoruz.

0: sizi
1: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız itiraz namelerinin anlamını da efendim bir karara, uygulamaya ya da duruma karşı yapılan resmi yazılı itirazın çoğul halini sırlamıştık, saklamıştık. Sır küpünün birinci, ikinci, üçüncü etabında misafirlerimiz yarıştılar ve itiraz nameleri kelimelerini buldular.

0: Evet efendim, Gaziantep'ten, Adana'dan çok önemli misafirlerimiz geldi. Sevgili Doğan çifti bizimle beraber yarıştı. Sevgili Zeynep Doğan ve Hulusi Doğan ne iyi yaptılar, geldiler. Bizimle keyifli bir yarışma çıkarttılar. Hemen biraz duygu düşünceleri alayım. Önce Zeynep Hanım, sizle başlayalım. Çok iyi mücadele ettiniz.
1: Evet, heyecanlıydım en başta ama sonra gayet güzel geçti. Heyecanımı yendim. Çok memnun oldum.
0: Biz gayet de çok güzeldi. Memnun olduk. Çok mutlu olduk.
1: Evet, yani bilmediğim kelimeleri de öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Evet.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Evet. Çok da uzak yollardan geldiniz. Hulusi Bey, nasıl geçti?
2: Ya, mükemmeldi tek kelimeyle. İlk başlarda heyecan vardı ama öğrendikçe, evet, yani cevap verdikçe kendime güvenimle geldi. Mükemmel bir yarışmaydı. Eşimle birlikte yarışmaktan daha çok mutlu oldum tabii ki.
0: Yani efendim, biz şimdiden gönülden tebrik ediyoruz.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Vallahi nice güzel yıllarınız olsun beraber.
2: Çok sağ olun.
0: Bir ömür, mutluluklar diliyoruz şimdiden.
2: Çok sağ olun.
0: Ne yaptınız? O kadar kilometre, o kadar uzaktan geldiniz. Sizleri burada misafir ettik, yarıştınız. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman bizleri çok hatırlamanız güzel dilekleriyle.
2: Tabii ki.
0: İyi günlerde
1: çok
0: okuyun, bizleri
2: çok
0: hatırlayın diyoruz efendim. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber, bu mücadeleyi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de A Mara'da.

0: adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yapar.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha. Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım ben. Yemek arasında bir güldür bizi be.
0: Aa, yok artık.
1: Anlatma Gülkan'ı.
3: Anne, anne, anne, anne.
1: Hadi,
3: anne.
0: Hadi. Aman yavrum. Bizim koyun. Çobanı. Fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Ali var ya, koyunlara gütemiyor gari. Sime bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum Sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kız Mustafa.
4: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
5: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
4: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
6: Peki Muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
7: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
8: Beş.
7: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
0: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
4: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
0: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
3: Anne ya, gitti şarkının duygusu.
4: Zombiler ölüm.
0: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zıt zıt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
9: Türkan'cığım, kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol. Gerizekalı. Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
4: Sen benim bireyimsin.
0: Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyorsunuz. Ben böyle arsızlık görmedim. Şu hale bak, leke leke gene. Leke leke.
3: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
3: Allah affetsin annemi de iptal.
0: He?

0: Gene mi ya? Dışarıdan dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak GBT'ne bak istersen.
0: Konuşma dur.

0: Yok yok yok. Rahat, öyle değil, öyle değil. Bak şöyle, ben şimdi benim ıslak tabii benim. Tamam. Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Emin. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha, hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Elli defa diyorum Fatih'e kalkmayın diye. Üç defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon Japon.
0: Aman Japon yemeyin bak, aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor, çıkmıyor aralardan. Tabii çok yoğunsunuz siz de, kolay değil, doğru.
2: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
3: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
2: Canlı organizma derken?
3: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı var içerisinde, bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz, canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
2: Yani o zaman atmosferin, yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
3: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
4: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
5: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
5: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
5: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
5: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
5: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor,
0: soruyu sor dışarı çık, çık,
5: eyleme geç.
0: Eyleme geç.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
5: Bela!
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
2: Eyleme geç.
0: Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım.
6: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin, unutmadın demek.
6: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
7: Anne, babalıktan istifa ediyorum ben.
8: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün.
7: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım mı benim? Sana ne benim özel hayatımdan ya?
8: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına...

0: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza hoş geldin babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
1: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde.
2: Sıtkı, bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar.
3: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
2: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
4: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa, düşman ayağa bakarmış.
0: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
2: İçine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Tabii ne zamandır ezemiyorlar bizi.
0: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
2: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Ayşe'ne de kapak olur.
5: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
2: Valla Ayşe'ncığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
6: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
5: Değil mi? Yok.
6: Dinlenirse verimli artar.
0: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
6: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
2: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
5: Ayşe'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
3: Ay, baş. Var
2: değil mi?
3: Var
2: değil mi?
3: Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü, ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
6: Koydu.
0: Son noktayı çok iyi koyar.
6: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Düşsene lan. Sen de yürü güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
7: Ölüm. Alim benim. Koçtur. Koç.
1: Babam niyeti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
8: Allah Allah.
9: Ay anne, çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
2: Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu.
1: En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. İki zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
0: Şakacı.
2: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin, peynir, ekmek götürdük mü? Al sana Tanzanya, ne var?
0: Hayatım, şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
5: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım
2: doğru,
5: değil mi?
2: Doğru.
5: Ya.
2: Doğru. Kim istemez tabii.
5: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
2: Nerede?
5: Las Vegas, Amerika'da.
2: Ha, orası, evet.
5: Evet. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
2: Ne diyorsun? Ya.

0: Sinkiri önemli değil de yani.
1: Bak Sıdır, bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü bu yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
2: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
1: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
3: Tamam anne.
4: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
1: Bela!
4: Soruyu sor,
1: dışarı çık,
4: eyleme geç.
2: Ya ne oluyor ya?
4: Yanlış soru Sıtkı.
5: Anneciğim, iyi misin?
4: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış sorusun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
6: Türkan'ım canım benim. Çabuk kolayı getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş evet. Üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
2: Cem Danay.

0: Neden gülüyorsun Alice?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanıza siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım. Bir vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına, bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
3: Valla istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
4: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
5: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi.
4: Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K sinemalarda.
0: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?

0: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
1: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
0: İyi para vallahi.
1: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
2: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
1: Ben romantik komedi çok seviyorum.
2: Ben de.
1: Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim senin ümüğünü sıkarım. Koy onu oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
3: Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
1: Robot?
3: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi.
1: Aha.
3: Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile mi aile mi aile. Yok ortada maalesef.
4: Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
5: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
1: Siz Türkan Hanım kaç yıldır tatile gitmiyor es?
3: Hemen söyleyeyim, yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
0: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
6: Dükkanım bak bak. Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay.
0: Mangalcının kralı yuvalanlar. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
7: Marmara Denizi'ni doldursunlar.
0: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak? Seyretmesem ne olacak?
1: Peki sizce suçlu kim?
3: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
1: Neden Tarık?
3: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
1: Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim?
3: Anladınız değil mi beni?
1: Tarık'a devam edelim.
3: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
4: Baba.
1: Neden?
4: Ya annem babam demiştir de ondan.
5: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
1: Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var.
0: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
1: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
0: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
1: Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
0: Öyle mi? Hadi ya.
1: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
0: Göreviniz tatil. Bunlarım anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
3: Yürü, yürü.

0: dur, camları kapattım, çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı, telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıtkı cüzdan.
2: Cebimde, alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun. Geç canım.

0: Temel.
1: Türkan Temel.
2: Şimdi göreceğiz bakalım.
1: Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
1: Yok bir şey hayatım. Hazırız. Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
1: Bir dakika yavrum.
3: Bir dakika.
1: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Ve her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne, tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Dur, almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan.
3: Baba, nereye gidiyoruz?
4: Yavrum, rotamız belli. Önce küçük bu yarı sağ dayımlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: galiba yanlış yoldayız. Fıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler, kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. E tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: tane tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiçbir bavulda evladım. Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tublete ihtiyacın yok.
0: Ya anne neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
0: Anne, internet çekmiyor burada.
2: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
3: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne öldü adamcağız.
1: İyi çocuğum da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay anca sinirlendirmeyin beni. Aa vallahi cimnet geçireceğim, şunu yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
3: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
0: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
4: Bak bir tane.
2: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye isterim.
4: Gerizekalı.
1: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
2: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
1: Sen önüne bak Sıtkı.
2: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar dayı. Aman yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika, bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor vallahi.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay, hadi kalkın hadi dirilin dirilin mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk. Bekle babanın şeyini bekle. Poşeti bekle işini atacaksınız.
5: At baba.
0: At çocuğum at. Alın kapakları da alın. Şu hale bak bak. Ne yedilerse atmışlar. Ne yedilerse boşlarına.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ya vallahi.
0: Çok çek, ciğerlerine çek, çek.
1: Hakikaten bak, çok güzel hava. Zıtka evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Ha! Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.

0: Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
1: Gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
1: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
1: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
1: Adam kırdı sen de.
0: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi gidelim.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba. Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
2: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatında bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
3: Kız bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
3: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
2: Anne ya.
3: Onu böyle atıvereceğim camdan aşağı. Göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.

0: Mis, mis. Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
0: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
2: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
3: 20 anne.
4: Heh ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
1: Ya baba sanki helikopterimiz var. Kime ne yiyeceklerini yapıyor.
0: Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
3: 650 lira.
0: Ne?
3: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
2: Müsait o demek ya.
5: Başına sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Meftah Hanım?
2: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
2: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyurun sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğu. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
2: Adam.
1: Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
4: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
2: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
0: Peki ya Ali? Bak esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım. Sen kaybedersin.
2: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana. Harry Potter'ın hallecesi bu. Oh. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
2: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan öyle ki yetişemeyeceğim.

0: yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor. Düşünmek için oyalama bizi.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim? Aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
1: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
1: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
3: Yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Dur bir yol, öyle komik komik şeyler yapma.
2: Gol.
3: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
1: Anne, o ses neydi ya?
4: Ne bileyim.
2: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana. Kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı nerede?

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair için de güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıp dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kaybolduk işte.
5: Arabanın freni tutmuyor.
4: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
0: Fren mi tutmuyor?
5: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
4: Sus kızım. Alma önümü. Ağzını.
5: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
4: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?
4: Çocuğum. Arabadan atlayın. Atlayın arabadan.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Babadır yani tek derdimiz burada. Baba!
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım.

0: попадем.
1: Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
2: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
2: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
3: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım.

0: yapacağım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
1: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***na bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
2: Heh yaşa.
0: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
3: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
3: Çantamı alayım, çantamı alayım.
4: Bir dakika. Hadi bakın.
2: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba.
6: Turist değil abla. Melankolik.
5: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
1: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşasın ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay, ay. Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası.
2: En son ne zaman?
1: Hiç.
3: Nasıl yani?
1: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
0: 3 güne 5 güne mi?
1: Sıktık Türkan. Buranın adı yavaşlığa geliyor.
0: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
4: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür. Ya.
0: Allah razı olsun muhtar. Sağ olasın.
4: O zaman traktöründen gidelim gari.
0: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Ne yaptığını o kıttı. Traktörle mi gideceğiz?

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık da yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayayım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
3: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Kirpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: olsun, sağ olasın. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımızı hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, priz nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha?

0: Sıtkı. Kolonya getirin vallahi ben
1: falan. Aman
0: Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme bizimle kal Türkan'ım.
1: Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
2: Aşkım mı dedin sen bana?
3: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
2: Sıtkı ağlıyor musun?
1: Yok. Gözüme saman kaçtı.
0: Ay. Ay bak bir geliyor. Ay. Yeter kızım yeter. Yıkadın yeter. Yıkama. Yıkama yeter mi? Çekilin bir kurayım çekilin. Çekilin bir kurayım çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha nereye götürürler beni? Artık ebeveyne bakar bana. Ay.
4: Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi cimrin namusadan sandalyeden. Sene zahmet. Yersi obruz grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kırsal şeyler.
5: Aferin lan Muhta. Doğru deyiyorsun valla. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunları da aşağı götürüver bari.
4: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime veriverdin gene tepsiyi.
5: E ne olacak? Seviyorum. Hadi seviyorum.
4: Seviyorum.
5: Hadi.
4: Yalandan seviyorum.
5: Yavaş götür.
4: Safım ben saf.
5: Seviyorum. Hadi.

0: sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbullu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde. Her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ay, ne zahmetler ettiniz. Bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: O zaman hadi bakayım. Soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun. Hadi. Geç kızım sen, geç.
1: Kenem'e ne var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi?
0: He vallahi abla, ben yaptım kendi el cazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari. Mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran. Ha? Ha, biraz daha.
3: Vallahi biz de yorgunluktan...

0: Sağ ol, sağ ol. Evet. Bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor. Sıralaktan mı?
1: Sıralaktan.
0: Çok güzel, çok güzel. Yeriz, bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı, biber al. Biber pek seversin. Bak, acı biber.
1: Acı
0: güzel.
1: Çok.
2: Sıtkı baba mı?
0: Oh, oh, oh, oh.
2: Dökün et, ayran.
0: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: yapacağım şimdi? Rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantremi bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle.

0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
1: Ay, sus. Ay yok. Ay yok yok yok yok yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim? Ne yapayım ben, nerelere gideyim?
2: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
0: Selamünaleyküm.
2: Ama maksat spor olsun gari. Onu koşmanın dişçi. Bu da bizim Onur. Hasibe'nin oğlu.
0: Muhtar maşallah herifler çok güzel ya.
2: Oh, köye basın ciğerlerine çeksin kuzum.
0: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
2: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
3: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız. Muhtar, zengin.
2: Hadi lan, yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
3: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel, kaçma gel.
2: Ne kaçacağım lan senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
3: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel, kaçma gel.
2: Çay içeyim mi Sıtkı baba?
0: İçerim valla.
2: Uzattı abi, bize iki çay ver bakayım.
3: Çaylar üç oldu.
2: Sen davet edildin mi oturuyorsun Musa'ya?
3: Davet istedin mi acaba?
0: Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
2: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim ama şeytana yazık.
0: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
2: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
4: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bene komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
2: Hey şöyle ya.
5: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
4: Ayıptır söylemesi, o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
5: Belli, belli.
4: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
2: Oğlum, parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancan gavrulu cengare. Günah sokma kendini.
3: İndirmiyorum lan diye.
2: Lan niye vuruyorsun? Vursam ne olacak?
0: Yap, yap, yap. Allah aşkına, Allah aşkına.
2: O kürden var ya, gözüne sokarım o kürden.
5: Otur, otur.
2: Oturmuyorum lan.
0: Ya Allah aşkına, yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Muhtarım.
2: Otur.

0: başka şeyi oturttunuz ayol?
1: Tüken abla, biz de senin gibi şehirli garlara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Ay, tamam. Hadi bakayım. Tamam. Temeşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın. Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyoruz.